Bir değeri var. Öyleyse bütün manevi değerler için hamd edilir Allah-u Teala'ya. Müslüman mısınız diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun ki Müslümanım demek. Öyleyse hamd ve şükür müesseselerini bir araya getirdiğimiz zaman Allah'ın verdiği bu aleme ait olan fizik nimetlere ve ihsanlara şükretmemiz gerektiğini, hamdin ise bu aleme ait olmayan, bu alemin dışından gelen manevi nimetlere ve ihsana muhatap olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'a hamd etmek manevi standartlarda bir hüküm ifade eder. Allah'a şükretmek maddi standartlarda bir hüküm ifade eder. Allah Teala bize bu dünyada mal vermişse, para vermişse, rızık vermişse, verdiği bütün bu fizik nimetler için veya bulunduğumuz seviyeye göre fizik ihsanlar için Allah'a şükretmemiz söz konusudur. Ama alemlerle alakalıysa, bu alemin dışına aitse gelenler, o zaman Allah'a hamd edeceğiz. Allah'ın bizlere enam buyurduğu her fizik ötesi nimet, başka alemlere ait olan, Allah'a ait olan her fizik ötesi nimet veya ihsan hamdi gerektirir. Er-Rahmanir-Rahim buyuruyor Allah Teala. Rahman ve Rahim olan. Rahman kelimesi de Rahim kelimesi de aynı kökten geliyor sevgili kardeşlerim. Rahm. Ama birbirinden çok farklı manalara geliyor. Rahim kelimesi hem merhamet kelimesini içeriyor hem de rahmeti gönderen anlamını taşıyor. Rahim kelimesi de rahmet kelimesi de aynı kökten gelir. Rahim olan Allah merhamet edendir. Rahim olan Allah rahmet gönderendir. Öyleyse biliniz ki manevi tekamülünüz tamamen Allah'ın Rahim esmasına bağımlıdır. Ve Rahim esması sizi Allah'ın cennetine taşıyacak olan bütün özelliklerin sahibidir. Ama Rahman esmasının size sağlayabileceği manevi standartlarda bir şey söz konusu değildir. Allah'ın Rahman esması fiziği içerir. Allah Teala kimi vücuda getirdiyse, yarattıysa
ona hava sağlar yaşaması için. Ona rızık sağlar gene yaşaması için. Bu dünyadaki kişinin varlığıyla alakalı bir olay. O kişi Allah'a inansa da, Allah'a inanmasa da Rahman esması o kişiye mutlaka bunları sağlar. Allah'a inanmayanlar da inananlar da atmosferin havasını teneffüs ederler. Allah'ın suyunu içerler. Allah'ın vücuda getirdiği her türlü rızıktan faydalanırlar. Aralarında Allah Teala hiçbir fark gözetmez. İnsanların arasında Allah'a inanmayanlar var. Onlar da Rahman esmasından istifade ederler. Yaşayacaklardır. Allah Teala onları dünyaya getirdiyse hayatlarını idame ettirmek için gerekli standartları onlara mutlaka temin edecektir. Yedi kat atmosfer hem Rahim esmasının tecellisine muhatap olanlar için hem Rahman esmasının tecellisine muhatap olanlar içindir. Allah'ın verdiği rızık Rahman esmasının gereğidir. Herkes için geçerlidir. Putperestler de, ateistler de, şeytana tapanlar da, kim olurlarsa olsunlar, Allah'ın Rahman esmasından istifade ederler. Ama sevgili kardeşlerim, Rahim esmasıysa orada durun. Allah'ın Rahim esması inananlara geçerlidir, inanmayanlara geçerli değildir diyemeyiz. Allah'ın Rahim esması inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlere geçerlidir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'ın Rahim esmasından faydalanamaz. Peki bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'a inanan bir kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zikir de yapıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Rahim esması onda tecelli etmez. Yani o kişi zikir yaptığı zaman o kişinin de göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez mi? Gelir. Ama etken olmaz. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Rahim esmasının gereği olan rahmet ve faz o kişinin de göğsüne gelir. Ama göğsünden içeri giremez. Göğsünden kalbine nur yolunu açmamıştır Allah-u Teala. O zaman Rahim esması etken değildir. Öyleyse kimde etkendir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birinde. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala tarafından seçilmişsek, o seçilenlerden biri olarak biz Allah'a ulaşmayı dilersek, ki seçilmeyenlerin dilemesi mümkün değildir. Seçilmeyenler hiçbir zaman dilemeyecekleri için seçilmeyenlerdir zaten. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür Allah'a ulaşma dileğini. Ve derhal Allah o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi hariç. Yani
Onlar nefslerini beraat ettireceklerdir. Nefse emareden levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye ve neticede tasfiye noktasına kadar ilerleyebileceklerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Rahim esmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim dilerse Rahim esması o kişide mutlaka tecelli eder. Peki devam ederse ne olur? O kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kulağındaki vakrayı alır, kalbindeki ikinciti alır, yerine ifat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği rahmet ve fazl göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır kişinin. Etken bir hüviyet. Sonra Allah Teala o kişiyi huşu sahibi yapar, ona mürşidini gösterir. Mürşidine ulaştığı zaman, tabi olduğu zaman da bu 10 tane ihsana ilave olarak 10 tane de nimet verir o kişiye. Bütün nimetler Rahim esmasıyla oluşur. Öyleyse Allah Rahim ve Rahman esmalarının sahibidir. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir Allah. Kur'an-ı Kerim'de din günü deyince hem kıyamet günü anlaşılır, hem de mürşide tabi olunduğu gün anlaşılır, hem de enestübü rabbiküm günü, alübela günü anlaşılır. Ne zamandan beri Müslümansın diye sorulduğunda hep aynı cevabı veririz Allah'a. Alübeladan beri. O gün Allah Teala bize demiş ki, ey nefsler, bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin, bana teslim olacağınıza dair. Böylece yemin, misak ve ahd müesseseleri söz konusu. Öyleyse bu ne ifade eder? Bu bir güzelliği ifade eder. Allah'a yemin, misak ve ahd vermişiz. Bunları yerine getirmekle mükellefiz. Ne zaman? O zaman. Elestü bi rabbiküm günü veya galü bela günü. Galü dediler ki bela, evet. Allah elestü bi rabbiküm diyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. O gün Allah Teala bizden yemin, misak ve ahd alıyor. Öyleyse o gün din günü, kıyamet günü, kıyamet günü de din günü, mürşidimize tabi olduğumuz gün, o gün de din günü. Dinin üç ayrı cephesi, başlangıcı, sonu ve manevi tekamülümüzün başlangıç noktası. Ezelde Allah Teala bizden yemin, misak ve ahd alıyor. Kıyamet günü her şeyin sonu, kainatın sonu, kainatın yok olma noktası, yeni bir hayatın başlangıç noktası. Her ikisi de din günü. Bir de manevi tekamülümüzün, hidayetin fizik standartlarda başladığı nokta, mürşide tabiiyetle gerçekleşir. O da aynı istikameti din günü olarak kullanılıyor Allah Teala tarafından.

Allah'a ulaşmayı dileriz. Kuvvede Allah'a kul oluruz. Düşünce platformunda. Mürşidimize ulaşıp 10 tane ihsanla ona tabi oluruz. Kulluk fizik olarak başlar. Kulluk Allah'a teslimlerle perçinlenen bir olgudur. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olur. Evvap kulluk. Kulluğa adım atış 14. basamakta ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor, teslim başlıyor. Nefsimiz teskiye olmaya başlıyor, onun teslimi başlıyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya başlıyor, onun teslimi başlıyor. İrademiz de güçlenmeye başlıyor, onun teslimi başlıyor. Öyleyse Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak demek. İşte evvap kullukta ruhumuz Allah'a teslim olmuştur, sığınağa sığınmıştır. Peki daha sonrası konunun daha sonrasında fizik vücudumuzun Allah'a teslim var 25. basamakta. Fizik vücudumuz ne zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanırsa, fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. Kulluğun devamı. Fizik vücudunun teslimiyle daha üst seviye bir kulluk oluşuyor. Muhsinlerin kulluğu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve Allah Teala gök katlarını gösteriyor. Nefsimizin kalbini halis kılıyoruz. Muhlisler kulluğu, ahsen kulluk oluşuyor. Daha sonra irşada ulaşıyoruz. Azim kulluk. Daha sonra irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve bir hakkın kulluğa, hakkül yakin kulluğuna ulaşıyoruz. Öyleyse yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Dikkat edin, yalnız Allah'a kul olmakla din günü arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Din gününün sahibi olan Allah, yalnız Allah'a kul olacağımızı söyletiyor bize. Yalnız sana kul oluruz. Yani din günü kulluğun fizik standartlarda başlangıç günü. Öyleyse yalnız Allah'a kul olmak söz konusudur ve 7 kademe içerir. Ve İyyâke nestaîn diyor Allah-u Teala. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse Allah'a kul olmanın gerçekleşebilmesi istiâneye bağlı. İstiânesiz fizik kulluğa hiç kimse adım atamaz. İstiâne İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Neye dayalı olarak istiyoruz Allah-u Teala'nın istiâneyi? Yani hangi mürşide ulaşacağımızı bize bildiren Allah'ın bildirisi. Bunun için Allah-u Teala'dan istiâne istiyoruz. Peki nasıl isteyeceğiz istihaneyi? Niçin istiyoruz evvela? Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince istiyoruz. Diyor ki Allah Teala, ya eyyühellezine aminu tekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey
amini olanlar diyor.

Allah Teala. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, böylece Allah'a ulaşmayı dilerseniz takva sahibi olursunuz. Takva sahibi olun ve kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse birileri Allah'tan istememize vesile olacak. Allah'a ulaşmamıza vesile olacak. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan istememiz, işte o istianedir. Ve Allah Teala vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İptiga etmek, istemek manasına geliyor. Allah'tan istianeyi, Allah'tan Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istememiz emrolunuyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili, sebilin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir diyor Allah Teala. Sebilin tayini, tespiti Allah'a aittir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Nasıl isteyeceksiniz Allah'tan? Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Bakara 45 ve 46. Vestainu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla isteğini isteyin diyor Allah'tan. Sabırla ve namazla isteğini, yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a kul edecek olan, kul etmekte bir vazife alacak olan mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sabırla ve namazla. Bu namaz hacet namazıdır. Tamamlayalım ayet-i kerimeyi. Vestainu bis sabri ve salati innaha lekebiretun. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir, onlar hariç. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi istememiz lazım. Din günüyle başlıyor olay. Din günü kul olmaya başlayacağımız gün, fiziki kulluğa adım atacağımız gün. Ama bu iş için mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. İşte Allah Teala onu söylüyor. Mm-hmm.
diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Niçin? Din günü için istihane isteyeceğiz. Allah bize mürşidimizi gösterecek ve o mürşide ulaşacağız. Ona tabi olacağız. Kimin hangi çeşmeden su içeceğine karar veren Allah'tır. Sebillerin kast edilmesi, tayini Allah'a aittir. Sebil nedir? Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına ulaşan yollar sebildir. Kişinin tabi olduğu nokta mürşidin bulunduğu dergâh değilse, başka bir yerse, o bulunduğu noktadan mürşidinin dergâhına kadar olan doğru çizgide bir yoldur. O yolda bir sebildir. Evvela onun dergâhına ulaşır. Sonra oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. Birisi sebilin, birinci sebilin birinci kısmıdır. İkincisi birinci sebilin ikinci kısmıdır. Sırat-ı müstakim dört sebilden oluşur. Birinci sebil yataydır. Tabi olunan mürşidin bulunduğu yere tabi olunan noktadan itibaren birinci sebilin birinci kısmı, o dergâhtan devrin imamının dergâhına birinci sebilin ikinci kısmı, birinci sebil tamamlanıyor. Devrin imamının dergâhı altın kapıyı içerir. O dergâhtan, sadece o dergâhtan sırat-ı müstakime ulaşılır. Başka bir sırat-ı müstakim kapısı dünya üzerinde mevcut değil. Sadece bir tane. Devrin imamının dergâhı hangi dergâhsa, hangi cami ise, orası altın kapının merkezidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu devaya baktığımız zaman diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin bildirilmesini yalnız sen bilirsin, mürşidimizin kim olduğunu. Bu sebeple yalnız senden isteriz mürşidimizin bildirilmesini. Bu zor değildir diyor Allah Teala Bakara 45-46'da. Ancak diyor, huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç diyor, onlara zor değildir. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyip de kalpleri Allah'a döndürülenler, Allah'a ruhunu ulaştıracağından yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inananlar, hiç kuşkusu olmayanlar ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar, buna kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlar. İnanmasaydı ne olacaktı? İnanmasaydı huşu sahibi olamayacaktı. Allah Teala asla mürşidini göstermeyecekti. Zaten Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya inanmayan bir insan bunlardan hiçbirisini yaşayamaz. Fatiha suresi onun için geçerli değildir. Allah Teala bundan sonra diyor ki İyyâke nestaîn, daha doğrusu biz diyoruz Allah Teala'ya, ihtinas sıratel müstakîm, bizi sırat-ı müstakîme hidayet et, ulaştır. Öyleyse istihane ne sağlayacak? Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak. Dikkat edin, Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Sırat-ı müstakime ulaştığımız zaman bir, ruhumuzun sırat-ı müstakimine ulaşırız.
14. basamakta başlar, 21. basamakta biter. 2. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimine alışınız. 14. basamakta başlar, 25. basamakta biter. 3. Nefsimizin sırat-ı müstakimine alışınız. O da 14. basamakta başlar, 27. basamakta biter. 4. İrademizin sırat-ı müstakimine alışınız. 14. basamakta başlar, 28. basamağın 5. kademesinde biter. Öyleyse bizi sırat-ı müstakime ulaştır dediği zaman Allah Teala Fatiha suresinde Kur'an'ın bütünü var. Çünkü en sonuncusu bir hakkın takvadır. Ve bir hakkın takva irademizin Allah'a teslimiyle noktalanır. Bu basamakların sonudur. Öyleyse Allah Teala Rahim ve Rahman'dan bahsettiği zaman konuyu başından ele alıyor. Rahim esması ne zaman tecelliye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Oradan başlıyor olay. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'tan istihaneyi istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Rahim esması tecelli ediyor. Allah 10 tane İhsanda bulunuyor bize ve mürşidimize ulaştırıyor. Ondan sonra da 10 tane Allah'ın nimeti söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece bir bütünü içeriyor Fatiha suresi. Bütün bir Kur'an-ı Kerim Fatiha suresiyle bir muhteva kazanıyor. Öyleyse bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. O istihane var ya, senden aldığımız istihane diyoruz Allah-u Teala'ya. Bize istihaneyi isteriz senden. Niçin? Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman için. Gerçekten Allah'tan istediğiniz istihane ile Allah size mutlaka hacet namazını kıldığınız zaman Bakara 45'e göre mürşidinizi gösterir. Bu 10 tane ihsan alan bir insan için geçerlidir. Zaten istihaneyi bunun için istedik. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik. Allah bize 10 tane ihsan verdi. 10. ihsanı bizim talebimiz üzerine mürşidimizi göstermek. Mürşidimizi gösterdi. İstihaneyi istedik Allah-u Teala'dan. Hacet namazını kıldık, mürşidimizi gösterdi. Gösterince ne olacak? Ondan sonrasını orası anlatıyor. İhtinas sıratel müstakim, bizi sırada müstakime ulaştır. Nasıl ulaştıracak Allah-u Teala? Mürşidimizi göstererek, hacet namazını kıldığımızda gösteriyor. Biz de aldığımız 10 tane insanla mürşidimize ulaşıyoruz. Diz çöküp tövbe ediyoruz, el öpüyoruz ve Allah Teala bize 10 tane de nimet veriyor. Öyleyse birinci nimetli devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor, yerleşiyor. Ruhumuza diyor ki sen Allah'a doğru yola çek, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Sonra mı? Sonra Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor. Sonra kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Ruhumuz, söyledik, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefs tezkiyesinde yüzde kaç nefsimizin kalbinde arınma olmuşsa o kadar, o oranda.
Ve irademiz de nefsimizdeki afetler azaldıkça güçlenmek noktasında giderek gücü artıyor. Allah'ın dokuzuncu nimeti onuncu nimeti bize yaptığımız bir derecelik mükafata karşılık Allah'ın 10 katını vermesiydi başlangıçta. 10 kat ihsan vermesiydi. Burada mürşidimize ulaştıktan sonra bu 10 kat 100 kat oluyor ve nimet adını alıyor. Artık söz konusu olan şey nimet. İşte bu 100 kat nimet neyle başlıyor? Başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesiyle. Bir numaralı Allah'ın nimeti. Ve Fatiha suresi onu söylüyor. Sırâtellezîne, o sırat-ı müstakim ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Allah Teala Bakara 150'de Resul gönderdiğini söylüyor nimet olarak insanların üzerine ve 151'de de bu kabilden olmak üzere yani size de gene diyor Allah Teala bir peygamber Resul gönderdik diyor. Nimet olarak. İşte bu nimetin fonksiyonu kişinin başının üzerinde oluşmasıdır. Önden arkaya doğru uzanarak başınızın üzerinde yer alır. İşte devrin imamı kimin başının üzerinde ise o kişi için bir nimettir. Âl-i İmrân 164'te Allah Teala diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Resul beyaz ederiz. Devrin imamının beyaz edilmesi, vazifeli kılınması o halkın arasında ve başın üzerine bir nimet olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yolu. Ne oluyor? Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım bu vücuttan ayrıl. Allah'a doğru yola çık, sırat-ı müstakime ulaş. Ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşıyor. Hangi sebeple? Başının üzerinde, fizik vücudumuzun başının üzerinde nimet var olduğu için. Sırat-ı müstakim sadece başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. Devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine nimet olarak gelmedikçe o kişinin kendi ruhu sırat-ı müstakimin üzerine gelemez. Çünkü vücut daima ruh tarafından nefs kontrol edilecektir. Devamlı kontrol altında tutulacaktır. Bizim ruhumuz ayrıldığı zaman ayrılabilmesi için mutlaka onun vazifesini en iyi standartlarda yapabilecek olan başka bir ruh gelmesi lazım. İşte o ruh devrin imamının ruhudur ve bir nimettir. Öyleyse başımızın üzerine gelip yerleşecek. Gayril mağdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Acaba Allah Teala kimlerin üzerine gadap duyar? Allah'ın gadabı
mümin olmayanların üzerinedir. Öyleyse mümin olduğumuz noktayı hatırlayalım beraberce. Ne zaman mümin oluyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah bizi mürşidimize 10 tane ihsanla ulaştırmış ve önünde de söküp tövbe etmişiz, el öpmüşüz. Devrin imamının ruhu başımız üzerine gelip yerleşmiş. Ne diyordu Fatiha'da? Sıratellezine enamte aleyhim. Başların üzerinde nimet olanların yoludur sırat-ı müstakim. Devrin imamının ruhu da başımızdaki nimet. Tamam. Gayrül magdubi aleyhim. Gadaf duyduklarımızın üzerine değildir diyor. Gadaf duyduklarımız sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde olamayan, gadaf duyulanların kim olduğuna bakıyoruz. Gadabın kafirlerin üzerindedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olduğumuz bir nokta var. Mümin olduğumuz nokta tabiiyetten sonraki nokta. Mürşidimize tabi olduk. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Yerleşince ne olur? Bakınız ne diyor Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte nasıl yazıyor Allah-u Teala kalbimizin içine imanı? Kalbimizin mührünü açıyor Allah'ın ikinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor, dışarı alıyor. Üçüncü nimeti ve kalbimizin içine Allah iman kelimesini yazıyor. Dördüncü nimeti. Ne oluyoruz? Mümin oluyoruz. Mümin olunca ne oluyor? Mümin olunca gadaptan kurtuluyoruz. Allah'ın gadabı üzerimizde olmuyor. Allah'ın nimeti üzerimizde. Öyleyse muhteva çok geniş bir muhteva taşıyor Kur'an-ı Kerim. Zaten sırat-ı müstakim deyince ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin sırat-ı müstakimlerinin hepsi orada. Fatiha suresi gayril magdubi aleyhim den sonra veleddallin kelimesiyle bitiyor. Ve dalalette olanlar da diyor Allah-u Teala, dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Mümin olmamıza sebebiyet veren, başımızın üzerinde nimet olmasına sebebiyet veren olay neydi? Mürşidimize tabiiyet. Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve bu sebeple Fatiha suresi dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. Öyleyse bakalım hangi ayetler? 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olduysa onlardan daha çok kim dalalettedir diyor. Yani hidayetçiye tabi olmayan dalalette diyor Allah-u Teala. 2. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şakide olmazlar. Tabi olanlar sadece. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Tabilerine, mürşitlerine tabi olmaları söz konusu olmadığı için Allah mürşit tayin etmiyor. Onlar da tabi olmuyorlar. Tabi olmadıkları olmayanlar dalalettedir diyor Allah-u Teala.
Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Kimlerdi onlar? Tabi olmayanlar, hevalarına tabi olanlar, onlar dalalettiler. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Faydasız ilim üzere tabi olmayanları dalalette bırakır diyor. Tabi olmayanlar dalalette. Dördüncü ayet-i kerime. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul beas eder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Demek ki tabi olmayanlar dalalette. Ali İmran 164, müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz eden olur, odur. Bu Resul'e tabi olmayanlar apaçık bir dalalet içinde idiler diyor. Tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32, kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacak değildir. Oysa ki onların Allah'tan başka dostları da yoktur. Onlar hidayetçiye tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, hayata getiririz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala, tabi olmayanlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala diyor ki: "Zalike hidallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil femalehu min hadin." İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçiye tabi olmadıkları için dalalette kalmışlardır diyor Allah Teala. Ve 10. ayet-i kerime Araf 86 diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için hidayetçi yoktur. Yani hidayetçi tayin etmeyerek, hidayetçisiz bırakarak onları dalalette bırakır. Hidayetçiye tabi olmayacakları için ve onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Kim bu insanlar? Hidayetçiye tabi olmayacak olanlar. Allah'a ruhlarını ulaştırmak istemeyenler. Böyle bir şeyi dilemedikten başka başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlar, Allah'a isyan edenler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlardan bahsediyor. Niçin dalaletliler? Mürşitlerine tabi olmadıkları için, öyle olduğu için sırat-ı müstakime ulaşmaları da mümkün değil. Eğer hidayet üzere olsalardı, tabi olsalardı ne olacaktı? Devrin imamı başlarının üzerine gelecekti. Ruhlarına diyecekti ki, hadi bakalım sen Allah'a doğru yola çık. Ruh da vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Kişinin kalbine iman yazılacaktı. Ve böylece Fatiha suresi bütünlenecekti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, yani hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahu salla ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir konferansta daha Allah-u Teala bizleri sizlerle birlikte kıldı. Sizlerle bile olmak, Allah'ın bir muhteşem hediyesi diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bütün bir İslam dünyasının İslam'ın 5 şartına dayalı olmasına karşın bizler 7 Safa 4 teslimi Allah-u Teala'dan öğrenerek tatbik edenleriz. Allah'a hamd edecek, çok şükredecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim. Biz Kur'an ahlakıyla ahlaklandık. Hepiniz için bütün güzellikler Allah Teala tarafından lütfediliyor. Her ne kadar azıcık öksürüyor isek de hamdolsun ki gene sesimiz çıkıyor. Sizlere ulaşıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek bizim için bir zevk oluyor. Sizler sevgili kardeşlerim, bizden sonra bu dini anlayışların tatbikatı sizlere geçecek. Herkes Allah-u Teala'nın kendisine verdiği ömür kadar yaşar. Bizim için de öyle olacak. Bir gün ömrümüz tamamlanacak. Ama sizlerden birçok kişi hayatta olacak o devrede. Ondan sonra sizin daha küçükleriniz, onların küçükleri adım adım büyüyecekler. İnsanlar hep Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaklar. Ne mutlu bize sevgili kardeşlerim, ne mutlu bizlere. İşte bir konferans, sizler ve biz. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd ediyorum, şükrediyorum. Ki sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Koskoca bir İslam aliminin İslam'ın 5 şartına indekslendiği bu devre bizim görevimizi daha ciddi bir hale koyuyor. Gerçekten koskoca bir İslam alemi diyor ki namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. İslam'ın 5 şartı. Peki İslam ne demek? Teslim olan demek. Bunu söylüyorlar açıkça. İslam teslim olan demek. Peki namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek sizler neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Bunu söylediğiniz zaman size verebilecekleri cevap yok sevgili kardeşlerim. İşte İslam aleminin böyle bir açmazda olduğu devrede biz Allah'tan soruyoruz. Yapmamız lazım gelen ne? Yapmamız lazım gelen teslim olmak. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. İşte İslam budur. Dinimizin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. Kime teslim olanlar? Allah'a teslim olanlar. Nelerini teslim edenler? Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenler sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için
Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey bu resimleri gerçekleştirmek. Öyleyse hepimiz için sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala'nın emri önemli. Başkaları bizim gibi düşünmeyebilir. O onların problemi. Ama biz Allah'ın bize emrettiğini yapmakla mükellefiz. Bu bizim için Allah Teala'nın en kıymetli yol göstericisi, stratejisi ve bu böyle bir şekilde bir ömür boyu devam edecek inşallah. İslam, İslam'ın beş şartından ibaret değildir sevgili kardeşlerim. Tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek hiç kimseyi İslam yapamaz. İslam teslim olan demek. Hepimiz mutlaka mürşidimizi Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Mürşidimiz kim ise o mürşide ulaşıp tabi olmalıyız. Ve tabi olmakla beraber vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmalı. Böyle bir dizayn içerisinde fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun da teslimini beraber kılar. Ve neticede ne olur? Biz Allah'a teslim oluruz. Dinimizin de esası ortaya çıkar. Allah'a ruhumuzu teslim ederiz. Bir, daha sonra fizik bedenimizi teslim ederiz. İki, daha sonra nefsimizi teslim ederiz. Üç, en sonra da irademizi teslim ederiz. Dört, işte bu teslimler stratejisi hepimizi Allah'a yaklaştıran ve teslim eden en önemli faktörlerdir. İslam'ın şartı beşmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bizim sevgili din adamlarımız bunu söylüyorlar sevgili kardeşlerim. Onlara göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. O zaman onlara soruyoruz. Senin dininin adı ne? İslam. İslam ne demek? Teslim olan demek. Peki sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Diyorsun ki bunlar İslam'ın beş şartıdır. Ben bunları yaparım. Bunları yaptığın zaman neyini Allah'a teslim ediyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylemiyor mu? İslam dini teslim dinidir diye ruhunu da fizik bedenini de nefsini de iradeni de Allah'a teslim et diye söylemiyor mu? Hepsini yapamazsak ne olur? Daha Allah'a ulaşmaya dilediğimiz anda birinci kat cennetin sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Mürşidimize tabi olduk. İkinci kat cennetin sahibiyiz ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennet. Sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek, sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, sonra irademizi teslim etmek, hepsi birbirinin arkasından gelen faktörler sevgili kardeşlerim. Bu sevgi yumağı içinde görevimiz teslim olmak. Ruh, fizik beden, nefs ve irade teslimleri Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizlere emrettiği teslimlerdir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Şimdi safhalara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı denemek birinci safha ve ruhumuzun vücuttan ayrılışı, Allah'a doğru yola çıkışı ki sonra fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi, muhis olmak ve yedinci olarak da iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim,
bu güzellikleri yaşamak hepinizin elinde. Zaten Allah-u Teala'nın emri de bu. Dinimizin adına bakıyoruz. Dinimizin adı İslam dini. Yani İslam teslim olan demek. Teslim olanların dini. Peki bu teslim olanlar nelerini teslim ediyorlar Allah-u Teala'ya? Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Tam dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükellefiz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir zevktir. Allah Teala dini ortaya koymuş. Bu dini ortaya koymaktan muradı insanların mutluluğudur. Teslim olmak insanların mutluluğudur. Kim ruhunu teslim ederse mutluluk olayı en güzel standartta birinci devresini tamamlamıştır. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, en sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve teslimler tamamlanacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevimiz var. İnsanlar var. Diyorlar ki, din adamlarıyla konuşuyoruz. Bize diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın şartı beştir. Bu beş şartı yapacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim onlara sorun. Senin dininin adı ne diye sorun bakalım ne cevap verecek size. Vereceği cevap bir tane sevgili kardeşlerim. Teslim olmak. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte böyle bir dünyada insanların mutluluğunu oluşturduğu bir dünyada bizler sevgili kardeşlerim görevlerimizi aksatmadan yapabilmeliyiz. Kim size İslam'ın şartı beştir, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diyorsa ona bir sual sormalısınız. Senin dininin adı ne? Başka bir şey söyleyemez sevgili kardeşlerim. İslam diyecek. İslam. İslam ne demek bana onu söyler misin? İslam teslim olan demek. Peki sen Allah'a ulaşmayı, namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek, yani İslam'ın beş tane şartını yaparak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu beş tane şartı gerçekleştirmiş oluyorsun. İslam'ın şartı beştir diyorsun bana ve bu beş şartı gerçekleşmiş oluyor. Peki sorabilir miyim? Allah'a neyini teslim etmiş oluyorsun bu namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek? Neyini Allah'a teslim etmiş oluyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a teslim etmiş oluyorsun? Yoksa Allah-u Teala bunları farz kılmamış mı? Hiç kimse farz kılmadığını iddia edemez Allah-u Teala. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Buna tabii rahatlıkla Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyeti ilave edebilirsin. Onlar da farz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa içeriyor. Teslimlere baktığımız zaman ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi diye 4 tane teslim görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruh vücuttan ne zaman ayrılır? Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa o mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp
tabi olmuşsa, tabi olduğu an 10 kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır ve 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. İşte o zaman o kişi çok mutlu bir noktaya ulaşmıştır. Ermiş evliya olmuştur. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. İşte biz Müslümanlar, Müslüman dediğimiz zaman bir M harfi daha devreye giriyor ama aslında biz İslamlar da diyebiliriz. Müslüman, İslam olan demek. Dolayısıyla aynı şeyi söylemiş oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar güzel şeyler nasip etmiş bizlere. Biz zevkle, huzurla, sevinçle Allah'ın emirlerini yerine getiriyoruz. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, zekatımızı veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Ve işler burada bitiyor mu? Hayır. Bitmiyor sevgili kardeşlerim. İslam'ın şartı bu sebeple beştir hikayesi bir hikaye haline geliyor. Çünkü dinimizin adı İslam dini. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Ama hiçbir şeyini Allah'a teslim etmiş olmuyor. Ne ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş değil. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Şimdi bir sual gelecek. Ne yani hem ruhumuzu, hem fizik bedenimizi, hem nefsimizi, hem irademizi Allah'a teslim edemezsek biz cehenneme mi gireriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oluyorsunuz. Tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. İkinci kat cennet. Sonra ulaşıyor. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunuz teslim oluyor. Dördüncü kat cennet. Nefsiniz teslim oluyor. Beşinci kat cennet. Muhlis oluyorsunuz. Altıncı kat cennet. İradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Yedinci kat cennette sizin oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd ediyorum, şükrediyorum ki bu söylediklerimi dinliyorsunuz ve Allah'ın hakikatlerini öğreniyorsunuz. Kim size İslam'ın şartı beştir, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek derse ona söyleyeceğiniz bir söz var. İslam'ın şartı beş değildir, yedidir. O kişi ruhunu, veçini yani fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmıştır. Bunların hepsini gerçekleştiremezse cehenneme mi girer? Hayır. Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir insan birinci kat cennete girer. Eğer bu kişi mürşidine tabi olmuş da ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olmuşsa altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim etmişse yedinci kat cennetin sahibidir. Cennetler yedi tanedir. Ve bu yedi tane cennetin her biri için Allah Teala ayrı bir muhteva oluşturmuş ve bütün insanlara bunları farz kılıyor. Eyvah, ben bütün farzları yerine getirmezsem cehenneme mi girerim? Hayır, daha Allah'a ulaşmayı bir insan dilediği anda o kişi birinci kat cenneti hak etmiştir.
Ama gerçekten bunu istemiş midir? İşte o kişinin o noktadaki talebine bağlı. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman mutlaka mürşit arayışına geçecektir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılarak 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh Allah'a ulaşacaktır. Ne olacaktır? O zaman kişi ermiş evliya olacaktır. Ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmış bir insan. Onun için dinimize İslam dini adını vermiş Allah Teala. İslam teslim olan demek. Hepimiz İslam dininin müntesipleriyiz. İntisap ettiğimiz din İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. Şimdi bakıyoruz sevgili kardeşlerim, din adamlarımız İslam'ın şartı beştir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptınız mı her şey tamamdır. Ama Allah Teala hepimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşidimize tabiiyeti, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı, fizik bedenimizi teslim etmeyi, nefsimizi teslim etmeyi, muhlis olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi, 7 tane safayı Allah Teala hepimize farz kılıyor. Peki bir sual, bunların hepsini yapamazsak cehenneme mi gireriz? Sevgili kardeşlerim, hepsi kurtuluşun bir bölümü. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, bundan sonra mürşidine de tabi olan bir kişi ikinci kat cennetine giriyor, mürşide tabi oluyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. O ayrılan ruh Allah'a ulaşıyor, kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Sonra fizik bedenini teslim ediyor, 4, nefsini teslim ediyor, 5, muhlis oluyor, 6. İradesini de Allah'a teslim ediyor. 7. kat cennetin sahibi oluyor. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerimiz? İnsanları sevmeliyiz. Birçok din adamı Allah Teala'nın bu emirlerini hiçe sayarak bütün insanlara doğru oymuş gibi, yeterli olan oymuş gibi İslam'ın 5 şartını söylüyor. Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Kim bu İslam'ın 5 şartını yerine getirirse onlar İslam olmuşlardır. Hayır sevgili kardeşlerim.

İnsanlar arasındadır. Diyorlar ki biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz. İslam'ın beş şartı bunlardır. Biz onları yerine getiririz. Mutlaka Allah Teala bizi cennetine alır. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Böyle bir insanla karşılaştınız, ona sorun. Senin dininin adı ne? Saklayamaz ki sevgili kardeşlerim, söylemek mecburiyetinde. İslam. Aziz kardeşim, İslam ne demek? Bana söyler misin? Orada bocalayacaktır biraz ama söylemek mecburiyetinde, çaresi yok. İslam teslim olandır. Sen şu anda Allah yolunda olan birisin. Neyini Allah'a teslim ettin? Dört tane şey var. Ruhunu mu teslim ettin? Fizik bedenini mi teslim ettin? Nefsini mi teslim ettin? İradeni mi teslim ettin? Neyini Allah'a teslim ettin de ben İslam'ım diye dolaşıyorsun ortalıkta? Sevgili kardeşlerim, bir mürşide tabi olmadıkça hiç kimse ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruh vücuttan bir mürşide tabi olmadıkça ayrılıp da Allah'a ulaşmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanlar için o insanların mutlu olması istikametinde bir şeyleri mutlaka devreye koymuştur. İnsanlar İslam dininin muhtevası içinde İslam'ın gerçek anlamdaki manasını tatbik edeceklerdir. Bu gerçek mana teslimlerdir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere dört tane teslim Allah-u Teala'nın temel emridir. Peki bu teslimlerin hepsini gerçekleştiremezsek cehenneme mi gideriz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti aldınız sevgili kardeşlerim. Ama gerçekten istemiş misiniz? Bu sizin bundan sonraki hareketlerinize bağlı olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşit sevgisi, mürşit hissiyatı duymak isteyecektir. Ve böylece hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide ulaşıp oraya tabi olacaktır. Allah Teala'nın indinde onun ulaşması lazım gelen yer orasıdır. Herkesin bir fizik vücut yapısı var. Herkesin yapısına göre bir mürşit görev alacaktır. Bu yapının kime en uygun geldiğini hiç kimse bilmez, onu Allah bilir. Böyle olduğu için de bu konuda görev alan bir insan Allah Teala'ya mutlaka mürşidini soracaktır. Bunun için de boy abdesti alması lazım. Hacet namazını kılması lazım ve mürşidini Allah'tan sorması lazım. Diyelim ki Allah Teala göstermedi. Eğer tekrar sorarsa gösterme ihtimali daha genişler. Üçüncü defa sormasında ise Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Bir garantiyle o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka gösterir. Göstermemesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. O Allah'tır. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, bunu söyleyen bir insanlardan birisi değil. Bunu söyleyen kainatın sahibi Allah. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte Allah Teala'nın hedefi
Böyle hepsi.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı denesin. Şimdi cennetler statüsüne baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen kişi birinci kat cennete giriyor. Mürşidine ulaşıp da ona tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, munis olan 6, iradesini Allah'a teslim eden 7. kat cennete girme yetkisinin sahibi. Ne kadar güzel bir dizayn sevgili kardeşlerim. Elbette Allah yaparsa böyle yapar. 7 tane cennet, 7 tane safa. Her safa bir başka kat cennete ulaşmış olduğunuzu gösterir. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, bunu Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra da hacet namazını kılıp mürşidini gören kişi, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi ve ruhu vücudundan ayrılıyor. O ruh Allah'a ulaşıyor, üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim ediyor, dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim ediyor, beşinci kat cennette. Muhlis oluyor, altıncı kat cenneti, iradesini Allah'a teslim ediyor, yedinci kat cenneti hak ediyor. Böylece yedi tane cennetin kimlere ait olduğunu bir defa daha ifade ettik sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi bu. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Ve İslam'ın 5 tane şartını biliyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hiç kimseyi ruhen Allah'a ulaştırmaz. Hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, tamam, farz, farz. Zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet tutuyor, hepsi farz. Bu 5 tane farzı yerine getirmek, o insan için bir kurtuluş vesilesi olabilir mi? Allah Teala inşallah öyle yapar. Ama kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o ermiş evliya olmak şerefine ermiştir. Sonra ruhundan sonra fizik bedenini teslim eder. Sonra nefsini teslim eder. En sonra da iradesini teslim eder. İşte İslam, gerçek İslam budur. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Şimdi eğer bir insan, yani ben bunların dördünü de gerçekleştiremezsem cehenneme mi giderim diyorsa, hayır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, dilediği anda yolun hayatını devam ettirdiği sürece devam ederse, birinci kat cenneti hak eder. Sonra bu kişide mürşit sevgisi başlar. Hacet namazını kılar, Allah'tan sorar, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Kişi ikinci kat cenneti sahibidir. Ruh Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennet. Fizik beden teslim olur, dördüncü kat cennet. Nefs teslim olur, beşinci kat cennet. Polis olur, altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim eder, yedinci kat cennet. İşte sevgili kardeşlerim, din budur. Ne kadar hazin bir tecellidir ki koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartıyla mutlu olmaya çalışıyor. Namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek,
İslam'ın beş şartını ifade eder. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek altıncısı ve teslimler. Ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi yedincisini. İşte İslam kimdir diye sordukları zaman size diyeceksiniz ki İslam Allah'a teslim olandır. Ruhunu Allah'a teslim edendir. Ruhundan sonra fizik bedenini de teslim edendir. Ondan sonra nefsini de teslim edendir. Ondan sonra iradesini de Allah'a teslim edendir. Sırayla bu teslimlerin hepsini yapandır. Peki bu teslimlerin hepsini yapamazsa o kişi İslam değil midir? Olur mu sevgili kardeşlerim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olur. İslam teslim olan demektir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine tabi olur. Nasıl tabi olur? Hemen gidip bir mürşide mi ulaşır? Hayır, evvela yapması lazım gelen şey boy abdestini almak, hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormaktır. Sordu, Allah Teala kimseyi göstermedi. Yeniden hacet namazını kılacak ve mürşidini yeniden soracaktır. Yeniden soracaktır ve en geç üçüncü defa sorduğunda Allah Teala ona mutlaka, eğer o kişi gerçekten mürşidine ulaşmayı dilemişse, en geç üçüncüde mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Kişinin de yapması lazım gelen şey o mürşide ve o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan, bu tabi olacak kişinin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir yetkili olan kişiye tabi olduğu takdirde onun da ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Bu yolculuk 7-8 aylık bir yolculuktur. 7-8 aylık bir yolculuğun sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşırsa ne olur? O kişi de ermiş evliya olmak şerefine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin hüviyette bu kadar kolay, bu kadar basittir. Niçin Allah Teala istiyor bunu? Onlar da kurtulsunlar diye. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar da bu muhteşem mutluluğu yaşasınlar diye. Onlar da bunu yapsınlar da Allah'ın cennetine kavuşsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama bu beş tane farz hiç kimseyi, bir defa daha sayıyorum, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu beş tane şart hiç kimseyi hedefine taşıyamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Bu dilek mutlaka bir mürşide tabiyeti gerektirir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Ve Allah'ın kendisine sorduğu mürşide Allah Teala onu gösterdiği zaman kişi o mürşide veya onun mürşidin bir vazifeli vekiline, kendi bulunduğu bölgede bulunan vazifeli bir vekiline mesela ulaşarak tabi olur. Tabi olduğu anda cereyan ona geçmiştir. Ve o kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar.
7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter ki kişi Allah-u Teala'ya müracaat etsin. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşsın ve tabi olsun. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bir ömür, bir insanın ömrü ya mutlulukla geçer ya da mutsuzlukla. Allahsız bir hayat hiç kimseye normal standartlarda mutluluğu yaşatamaz. Çünkü nefsin afetleri bütün boyutlarıyla o kişiyi sarmıştır. Ve onu tesir altında bırakacaktır muhakkak. Ama kim Allah'ın yoluna girmişse, o abdesti alıp, hayret namazını kılıp, mürşidini Allah'tan sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o kişinin ruhu muhakkak kendisini terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kişi bu konudaki görevlerini yerine getirirse, zikirlerini arttırması lazım ve Allah'a ulaşmayı mutlaka dinlemesi şart. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum Yüce Allah'ım. Böyle bir talepte bulunan bir insanın bu talebin gerçek olup olmadığı konusunu en iyi Allah bilir. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah-u Teala'nın onu kendisine ulaştırmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah-u Teala onu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Mürşidin söylediği söz budur. Gerçek bir mürşid kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime, ben onu Allah'a ulaştırırım. Eğer kişinin söylediği buysa bu gerçekleşir. Ama Kur'an-ı Kerim bunu şu ifadeyle kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi şart. Mürşidin bu konuda ona tesir edebilmesi, hedefine ulaştırabilmesi, böyle bir talebin o kişinin kalbinde olmasına bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah onun ruhunu vücudundan ayırarak 7-8 aylık bir devrenin sonunda kendisine ulaştırır. İşte o zaman o kişi ermiş evliya olmak şerefine erer. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ister ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın da Allah'ın cennetine girsin. Bu cennetlerde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide tabiyet, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek muhtevası içinde 7 tane safa içerir. Her bir safa bir gök katını ifade eder. Neticemi bunları gerçekleştiren bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve gerekli standartları da gerçekleştirmiştir. Ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a veren bu insan cennetlerin en üstünde, adın cennetlerine ulaşmak yetkisinin sahibi olur. Allah'ın muradı ne? Allah-u Teala ister ki herkes, insan adını verdiği herkes cennete girsin. Bunun için yardım etmeye her an hazırdır.
İşte Allah-u Teala'nın böyle bir yardımı her zaman gerçekleştirmesi söz konusudur. Yeter ki insanlar bunun talebinde olsunlar. Kim gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. İşte bu kişi ruhu Allah'a ulaşmış olan ermiş evliya olmak şerefine ermiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala bunu hazırlamış, insanların eline teslim etmiş. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala diyor ki ben onu kendime ulaştırırım. Ve 7-8 aylık bir devre, Allah'ı mutlaka o kişi kalben istiyorsa ki Allah-u Teala onu en iyi bilendir. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, insanların yaşaması ya mutlu bir yaşamdır ya da mutsuz. Allahsız bir yaşam mutluluğu sağlayamaz. Hele o insan Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorsa ki eşyanın tabiatına uygun bir olaydır. O kişi Allah ile bir ilişkisi yok ki Allah'ın yasak ettiklerini yapmasın da emrettiklerini yerine getirsin. Tam tersi geçerlidir. Allah'ın emirlerini de yerine getirmeyebilir. Allah'ın yasak ettiklerini de yapabilir. Çünkü bir dini terbiye almamıştır. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Mürşidine ulaşmamıştır. Ruhu vücudundan ayrılmamıştır. Allah'a ulaşmamıştır. Fizik bedeni, nefsi olmamış. Allah'a ulaşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin Allah ile olan ilişkisi o kişinin gayretine bağlı bir olaydır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak, ruhu böylece vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak, ulaşacak, sonra fizik vücudunu teslim edecek, sonra nefsini teslim edecek, sonra muhlis olacak, en sonra da iradesini Allah'a teslim edecek. Bunların hepsi bir muhteva taşır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala bir şeyler istiyor. İnsanların Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini. Asıl istediği şey ne? İnsanların mutlu oluşu. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk denilen şey huzur içinde yaşayabilmektir. Bu huzur içinde yaşayabilmek, nefsin afetleri adım adım azaldıkça çoğalır. Afetler azaldıkça mutluluk çoğalır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir tatbikatıdır Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala ister ki bütün insanlar daimi zikre ulaşsınlar da nefslerinde hiç afet kalmasın. Öfke, kin, kıskançlık, haset, bu insanlara karşı duyulan negatif bütün faktörler Allah-u Teala tarafından yok edilmesi istikametinde bir emre sahip olmuştur. Allah-u Teala ister ki insanlar başkalarını ezmesinler. Başkalarına kötü davranışta bulunmasınlar. Başkalarını üzmesinler.
Tam aksine onları sevsinler, mutlu etmeye çalışsınlar. Mutlu ederek mutlu olmayı öğrensinler. İşte bütün insanlar için Allah Teala bir dizaynın içinde sevgili kardeşlerim. O insanları seviyor. İnsanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Onların mutlu oluşu. Allahsız bir mutluluksa hiçbir zaman mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Nefsinin afetleri insanları mutlaka yakalar ve onların mutlu olmasını engeller. Sevgili kardeşlerim, insanları Allah Teala kurtarmak istiyor. İstiyor ki insanların hepsi cennete girsin. İnsan adı verdiği bu mahluke Allah Teala ruhundan üfürüyor. Allah'ın ruhu bütün insanlarda oluşuyor. Allah Teala onlara ruh veriyor. Evet, bu ruh onların hayatta kalışı süresince onlarda. Peki bu insanlar ne istiyorlar? Mutlu olmak istiyorlar. Ama mutlu olmakla kişinin nefsinin afetleri arasında bir ilişki var. Bu afetler azaldıkça, nefsin afetleri azaldıkça kişinin mutluluğu artıyor. Dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbinde afetler kalmamış olanlardır. Bunlar öyle insanlardır ki daimi zikre ulaşmışlardır. Nefslerinin kalbinde bu sebeple afet kalmamıştır. Bir ömür boyunca da hep böyle bir dizayn içerisinde yaşamlarını devam ettireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. O ister ki bütün insanlar Allah ile bile olsunlar. Allah'ın yolundan yollarını geçirsinler. Allah'ın emirlerini yaparak, mutluluğu yaşayarak hayatlarını devam ettirsinler. İşte Allah Teala'nın istediği şey bu sevgili kardeşlerim. Onun için diyor ki seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret etmeyiniz. Seven insan sevdiğine yardım etmek için çalışır ve yardım eder. Mutluluğu da bununla bütün boyutlarıyla yaşar. Başkalarını mutlu etmek istikametinde gayret eden kişi, o hedefe mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Ve o kişiyi hayatını başka insanları mutlu etmeye adar. Böyle olunca ne olur? O kişi hep hayatı boyunca başka insanları mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olur. Ve bu faaliyet neticesinde de her an mutluluğu devam eder. Ölene kadar bu mutluluk hep devam eder. Öyleyse bu dünya mutluluğu bütün insanlar için aslında zor bir şey değildir. Hacet namazını kılıp, mürşidini kılıp, mürşidini Allah'tan soran kişi, o mürşide ulaşıp tabi olursa, ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi ermiş el biriya olmak şerefine erer. Ve böyle insanlar bir ömür boyunca mutluluklarını hep devam ettirirler.
Peki nefslerinin kalbinde afet kalmamıştır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır sevgili kardeşlerim. Bu istikamette gayret eden herkes için Allah Teala lazım gelenleri onlara teslim etmekte asla tereddüt etmez. Bütün insanlar başka insanları mutlu etmek sadedinde yola çıktıkları takdirde mutlaka o büyük mutluluğu kendileri de yaşayacaklardır. Başkalarını mutlu etmenin mutluluğu. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, sual sormak isteyenler var mı acaba aramızda?

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10 bin TL ile
rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ay daha hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki bir kez daha mutluluğumuzun mimarı, hidayet güneşimiz, canımız biricik muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan ve mutlu kılan bir konferansla bir arada kıldı muhterem Efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem Efendimiz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her hafta olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını tamamlamaları uygun mudur muhterem Efendimiz?
1: Elbette inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem Efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Bugüne kadar hem ailemizden, hem çevremizden, hem de hocalarımızdan sadece 5 şartı içeren bilgiler aldık. Bu İslam'ın 5 şartı bize yetmiyor mu muhterem Efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, Allah'ın koyduğu kanunlar var. Allah'a ulaşmayı dilemek, beşere tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha içeriyor. Ve Allah Teala bunların hepsini bize farz kılmış. Şimdi burada ilk akla gelen sual şu olacak. Yani biz bu 7 safhanın 7'sini de gerçekleştiremezsek Allah bizi cennetine almaz mı? Olur mu sevgili kardeşlerim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gerçek bir standart içinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, birinci kat cennete sahip oldunuz bile. Sonra, mürşidinize tabiyet gidiyor. Tabiyetle ikinci kat cennetin sahibisiniz ve ruhunuz, vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh Allah'a ulaşır. Ulaştığı zaman, yeni bir hüviyet kazanırsınız. Ermiş evliya olursunuz. Neyiniz ermiş? Ruhunuz ermiş. Nereye? Allah'a. Ruhunuz Allah'a ermiş ve Allah ruhunuza sahip olmuş. İşte o kişi ruhu Allah'a ulaşmış olan ermiş, Allah'a ermiş olan kişidir ki böyle insanlara ermiş denir. Ruhu Allah'a ulaşmış ve ermiş evliya olmuş kişi. Sonra fizik vücudunu teslim edecek, sonra nefsini teslim edecek, sonra iradesini teslim edecek ve böylece Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayacak. Ama cennetle cehennemi ayıran yapı o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik bedenini teslim eder, 4. Nefsini teslim eder, 5. Munis olur, 6. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve 7. kat cennetin sahibi olmak hakkını kazanır. Allah Teala bu hakkı bütün insanlara veriyor. İstiyor ki herkes bunları gerçekleştirsin de 7. kat cennetin sahibi olsun, en mutlu insanlardan birisi olsun. İnsanın cehennem veya cennet standardında nerelerde ne olur diye insanlar bakarsa, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşırsa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah teslim eder 4. Nefsini teslim eder 5. Munis olur 6. İradesini teslim eder 7. kat cennetin sahibi olur. Bütün insanlar için sadece 7 ayrı kat cennet söz konusudur. 1. kattan 7. kat cennete kadar 7 ayrı cennet hüviyeti. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar güzel yerler hazırlamış. Ne kadar güzel beldeler hazırlamış insanlar için. O hedeflere ulaşsınlar da o mutlulukları ömür boyunca yaşasınlar. Ve ondan sonra da ölümden sonra da sonsuz bir cennet hayatı onların olsun. İşte o insanlar her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye şarkı söyleyenler olabilir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Buğla konferansından bir misafirimiz. Mürşide bağlanmak şart mıdır muhterem efendimiz?
1: Mürşide bağlanmak Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Acaba neden Allah Teala böyle olmasını istiyor? Çünkü istiyor ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Bunun yapması lazım gelen, böyle bir insana yapması lazım gelen şey mürşidini Allah'tan sormaktır. O kişi boy abdesti alacak, hacet namazı kılacak ve arkasından mürşidini Allah'a soracaktır. Allah kendisine gösterdiği mürşide ulaşarak tabi olacaktır. Tabi olduğunda onun asli unsuru gerçekleşecektir. Bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devre içinde bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala'nın istediği şey budur. Bütün insanların ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaları ve ermiş evliya olmaları. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Nelere ermiş? Ruhlara ermiş. İşte Allah Teala bu insanlara ermişler diyor. Sevgili kardeşlerim, bu neyi ifade eder? Ermişlerin hepsi Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara onların cennete girmeleri için imkanları hazırlamış ve teslim etmiş. Eğer insanlar hem Allah'ın emirlerini yerine getirmezlerse, İslam'ın şartı beştir, ben namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Böyle yaparım diyen bir insan görevlerini zaten tamamen yapamaz. O bir çekingenlik içindedir. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü nefslerinin kalbinde kısa bir zaman içinde hiçbir afet kalmaz. Afet kalmazsa, yani negatif onu sıkıntıya sokabilecek olan olaylar onun tarafından asla vücuda getirilmez. Hep başka insanları mutlu edecek olan, özellikle kendisini mutlu edecek olan davranışlar onun için geçerlidir. Bu davranışlar Allah'ın hedef gösterdiği davranışlardır. Onlar başka insanları severler. Onlar başkalarına yardım ederler. Ve bu sevmeleri de, yardım etmeleri de onlara sadece mutluluk sağlar. Onlar mutluluğun gerçek sahipleridir. Kimdir mutluluğa layık olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de insanları Allah-u Teala'nın emirleriyle devamlı mutluluğa ulaştırmaya çalışanlar. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz o kadar mutluluğu Allah-u Teala size de yaşatır sevgili kardeşlerim. Etrafınızda her zaman yüzlerce insan vardır. siz onları mutlu etmek istikametinde bir çalışmanın içine girdiğinizde Allah Teala mutlaka sizi o mutlulukların gerçek sahibi olarak daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılar. Ve ömür boyunca hep mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ne ka küfte, o ka ekmek. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insana yardım ederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Bu çerçeveden baktığınız zaman başka insanlarla ilişkilerinizde size mutluluk veren şey nedir? Sualinin cevabı. Başkalarıyla ilişkilerinizde size mutluluk veren şey başkalarına mutluluk vermenizdir. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, ki siz bir kişisiniz, etrafınızda birçok kişi vardır. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu Allah Teala size yaşatır. İşte böyle bir topluluk standardı içinde yaşarsanız mutluluğun sizi bütün boyutlarıyla kuşattığını, mutluluğu asıl sizin yaşadığını göreceksiniz. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sözü hiçbir zaman değişmez. O Allah'tır. Kainatın sahibidir. Söz vermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Allah Teala'nın o kişiyi kendine ulaştırması demek, o kişinin ruhunun Allah'a, o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşması demek. İşte o insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlara ermiş evliya denir. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olanlar gerçekten dünyadaki en mutlu insanlar. Evet sevgili kardeşlerim, sualler.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Ne tövbesi verecektik çocuklara?
0: Muhterem efendimiz, salonda sizden tövbe almak isteyen misafirlerimiz inşallah hazırlar muhterem efendimiz.
1: Teker teker mi konuşacaklar?
0: Nasıl emir buyurursanız muhterem efendimiz.
1: Bizim için yani bir tek defada da olabilir.
0: Emredersiniz muhterem efendimiz. Tövbe merasimi için hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Tamam. Başlayalım inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Tarihe baktığımızda Selçuklu'dan Osmanlı'ya Allah dostları hep var olmuş. Yakın bir zamana kadar neden mürşide gereken önem verilmemiş muhterem efendimiz?
1: Mürşide gereken önemin verilmesi ülkeyi idare edenlerin Allah ile olan ilişkilerinin seviyesine bağlıdır. İnsanlar vardır, görevlerini, normal görevlerini en güzel şekilde yaparlar. Ama Allah ile ilişkileri Allah-u Teala'nın emrettiği boyuta ulaşmaz. Böyle insanlardan başlayarak hayatlarını Allah için yaşamaya adamış insanlar, her an Allah ile bile olan insanlar, beraber olan insanlar, her an Allah ile konuşabilen insanlar, Allah'tan her an başkalarının kendilerinden istediği Allah'a ulaşılması, ulaştırılması gerekenleri Allah'a ulaştıranlar, her birisi Allah katında ayrı bir değer taşır. Sevgili kardeşlerim, görevimiz, hepimizin görevi Allah'a yaklaşmaktır. Allah için yaşamak bunun temelini teşkil eder. Nefsimizin kalbindeki afetlerin zikirle azalması ve nihayet daimi zikirle sıfıra inmesi hepimizin gayretiyle gerçekleşen olaylardır. Ve dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikirle yok edildiği insanlardır. Bu insanların nefslerinin kalbinde artık afet kalmamıştır. Onlar mutluluğu en üst boyutta yaşayan Allah'ın sevgilileridir. Hepiniz için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir seyir takip ettiğini yaşayacaksınız. Biz isteriz ki hepiniz daimi zikrin sahibi olun inşallah. O gayretin sahibi olup da hedefe ulaştığınız zaman dünyadaki en mutlu insanlar olarak yaşamanız bizi çok büyük ölçüde mutlu edecektir. Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizden bunları bekliyoruz. Sualler?
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. İnsanın dünyaya geliş amacı Allah'a ibadet etmek değil mi muhterem efendimiz?
1: Bir insanın dünyaya gelişi yaşamasını temin etmek içindir. Bu yaşam temininin temelinde insanın Allah ile olan ilişkileri yatar. Allahsız bir insan bu dünyada yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Ama mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk insanın kalbindeki afetlerin yok olmasıyla paralel bir seyir takip eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa mutluluğunuz o kadar artar. En mutlu insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilenlerdir. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Zikir bunun için bütün insanlar açısından en büyük yardımcıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın adını zikretmek ekber, büyüktür. Bütün gayretlerden daha büyük bir önem taşır. Daha büyük yardım alır kişi Allah-u Teala'dan. Zikir ekberdir. Büyüktür, daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak bir ibadettir. Zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Hepsi birer ibadettir. Ama zikir bunların arasındaki en büyüğüdür. Neden acaba? Çünkü zikir o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Ve o taşınan nurlar kalbe gelip yerleşirler. Yerleştikleri zaman kişinin Allah ile olan ilişkileri daha büyük bir gelişme gösterir. Ve nefsinin kalbindeki afetler azaldığı cihetle kişinin mutluluğu artar. Bu açıdan olaya baktığımız zaman daimi zikrin sahipleri dünyadaki en muhterem, Allah'ın en çok sevdikleri ve mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardır. Neden sevgili kardeşlerim öyledir? Çünkü nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onlar kendilerini tamamen insanları mutlu etmeye adapte etmişlerdir. Hedefleri odur. O hedef onları dünyadaki en mutlu insanlar seviyesine çıkarmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için hedef bu olmalı. Zikrinizi arttırmak, arttırmak, arttırmak, arttırmak. Öyle bir gün gelmeli ki uyandığınız zaman zikirle uyanmalısınız. Uykuya daldığınız ana kadar da zikriniz devam etmeli. O zaman aynı şarkıyı söyleriz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Evet, sonra bakalım kimden ne var.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Dini yaşamak bizi mutlu kılacaksa, neden bugün İslam ülkelerinin çoğu mutsuz ve huzursuz bir yaşantı içerisinde muhterem efendimiz?

0: Hac ve zekat içinse ekonomik olarak hazır değilmiş muhterem efendimiz.
1: Bakın sevgili kardeşlerim, kardeşimiz namaz kılmaktan bahsediyor, hacca gitmekten bahsediyor, zekat vermekten bahsediyor. Ama en büyük olaydan bahsetmiyor. Bir insanın mutluluğunun en büyük kurtarıcısı zikirdir sevgili kardeşlerim. Şimdi bu zikri yaşamayan tasavvuftan olmayan bir insan, tasavvuftan olan insanın zikri yaşamaması mümkün değildir. Tasavvuftan olmayan bir insan zikri yapmayabilir. O onun bileceği iş. Ama zikri yapmayabilir deyince o kişinin ne kadar çok şey kaybettiği biliniyor mu acaba? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şu ifadeyi koymuş. Ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Allah-u Teala ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle tekrar etmek veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini sessiz zikretmek, başkalarıyla beraber olduğu zaman da, olmadığı zaman da, bir de kendi evinde mesela uykuya dalmadan evvel diye zikrini devam ettirerek uyumaya dalmak, hepsi Allah-u Teala'nın indinde zikirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala zikri en büyük ibadet sayıyor. Çünkü nefsinizin kalbini afetlerden kurtararak Allah'ın nurlarıyla doldurmak ancak ve ancak sadece zikirle mümkündür. Zikir yok, bu nefsinizin kalbine nurların girmesi yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu nasıl bir dizayndır ki Allah-u Teala bu Allah kelimesiyle nefslerimizin kalbini nurla doldurmak için hazır ve insanların çoğu ne yazık ki hala bu hakikatten habersiz. Biz diyorlar İslam'ın 5 şartını biliriz, namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz. İslam'ın şartı 5'tir, bu kadarı bize yeter. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlu olmaksa nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olmasına, onların yerine nurların gelip yerleşmesine bağlıdır. Bunu gerçekleştirebilecek olan tek faktör zikirdir. Bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar her an zikrederler, dışarıdakiler de onların zikrettiğini hiç anlayamazlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bu noktaya insanları ulaştıran Allah'tır. Layık oldukları takdirde o noktaya ulaştırır Allah-u Teala onları. Dışarıdakiler hiç anlaması da o kişi zikrini devamlı devam ettirir. Öyleyse her şey için, herkes için mümkün müdür? Mümkündür. Kişi adım adım zikrini arttıracaktır. Öyle bir gün gelecektir ki uyandığı zaman zikirle uyanıyor kişi. İşte o zaman bunu başardığı kesinleşmiştir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafir.

0: Arkadaşlarımızdan mürşide tabi olanlar var. Biz de onların mürşidine tabi olsak olur mu muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, bir mürşide tabi olmak bir insanın elinde değildir. Mürşide tabi olacak kişi boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve mürşidini Allah'tan sorur. Sorduğu zaman Allah Teala birinci defada göstermeyebilir, ikinci defada da göstermeyebilir. Ama bu konunun nihai noktası üçtür. Üçüncüsünde Allah Teala o kişi buna layıksa mutlaka mürşidini gösterecektir. Gösterince o kişinin o mürşide ulaşması veya o mürşidin bu tabi olmak isteyen kişinin bulunduğu mevkide olan bir yetkili talebesine ulaşması ve ondan tabiyet alması konuyu çözer. Bu kişi orada o yetkiliye ulaştırıp da tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte o zaman bu kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşır. Ermiş evliya ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmış olan kişi. O kişi hep mutludur, huzur içinde yaşar. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor der. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Haberler nasıl? Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan konferansından bir misafirimiz. Allah'ın farklı dinler göndermesi, dünya üzerinde yaşayan insanların farklılıklarından mı kaynaklanıyor muhterem efendimiz?
1: Hayır, zaman dilimlerinden kaynaklanıyor. İnsanlar farklı farklı zaman devrelerinde farklı farklı dinlere ulaşmışlar. Ama insanlar bu konuyu daha derinlemesine inceledikleri zaman başka sebepler de bulabilirler. Yalnız bir vaka var. Allah Teala istiyor ki herkes bir mürşide tabi olsun. Bunun için Allah Teala'ya sorsun. Kimdir kendisini mürşidi hacet namazını kılarak sorduğu zaman Allah Teala birinci de göstermese bile ikinci de en çok üçüncü de mutlaka mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaştığı zaman büyük bir mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Eskiden beri tasavvufu yaşamak için bir hırka, bir lokma dendi. Gerçekten de tasavvufu yaşamak için insanlardan uzaklaşmamız mı gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Hayır, hiç o konuda değiliz. O istikamette bir şey geçerli değil. Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir işaret yok. Belki aksi geçerlidir. Allah Teala ister ki Allah'ın yoluna girip de mutluluğu yaşamaya başlayan herkes ister ki bütün sevdikleri bu güzel mutluluğu yaşasın da onlar da kendisi gibi bu büyük mutluluğu yaşamaya başlasınlar. Huzur içinde olsunlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah yolundaki yolculuk bütün insanların ruhlarını, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini Allah'a teslim etmelerini hedef alır. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insansa dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. O şarkıyı söyler hep. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz de aynı şarkıyı söylüyor musunuz?
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz. Teslim olmak derken Allah'ın emirlerine mi teslim olmamız gerekiyor yoksa Allah'ın zatına mı teslim olmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
1: İkisine de teslim olmanız gerekiyor. Allah'a teslim olmak demek, hepsine, Allah ile olan, vücuda gelen her şeye teslim olmak demek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne istiyor? Zikir yapmamızı istiyor. En çok istediği şey zikrimizi daimi zikre ulaştırmak. İşte o zaman bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman dünyada Allah'a en çok yaklaşmış olan insanlardan birisi oluyoruz. Acaba neden? Çünkü nefsimizin kalbinde afet kalmıyor. Daimi zikir bütün afetlerin devre dışı kaldığı, hepsinin tamamen eritildiği, yok edildiği bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, herkes bu hedeflere ulaşabilir. Zikrini birdenbire arttırması gerekmiyor. Yavaş yavaş zikrini arttırarak o noktaya tırmansın inşallah. Tırmandıkça mutluluğunun ne kadar büyük ölçüde arttığını yaşayacak ve bizi hatırlayacaktır, belki de böyle söylemişti. Yahu hakikaten öyleymiş diye şenlenecektir. Biz şimdiden şenleniyoruz onlar için. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Gaziantep konferansından bir misafirimiz. Allah rızası için yapılan ibadetlerin bizi kurtuluşa ulaştırması gerekmiyor mu? Önemli olan niyet değil mi muhterem efendimiz?
1: Burada yapılması lazım gelen şeye dikkatle baksın kardeşimiz. Allah'ın istediği şey nefsimizin kalbindeki afetlerin tamamen devre dışı kalması, yok edilmesi. Zikirsiz olarak bunların gerçekleşmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bunlar var oldukça kişinin gerçek mutluluğa ulaşması da mümkün değil. Çünkü nefsin afetleri yok olduğu takdirde siz artık Allah-u Teala'nın bütün emirlerine en uygun şartlarda uyacak olan, başkalarına örnek olan insanlar olacaksınız. Bunun için bunu gerçekleştirmeniz şartını sürüyor Allah-u Teala. Arkasında ne var? Arkasında çok büyük bir gerçek var. Nefsinizin kalbinde afetler oldukça o hedefe asla ulaşamazsınız. O hedef, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri boşaltabilmeye bağlı. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Sonra da belki bize telefon edip haklıymışsınız, hakikaten öyleymiş. Belki dersiniz. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım hayırlısı. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. İslam'ın şartlarına elimizden geldiğince riayet ediyoruz. İşlediğimiz günahlar da oluyor. Cezamız sonunda nasılsa cennete girmeyecek miyiz muhterem efendimiz?
1: Anlayamadım son cümleyi.
0: Muhterem efendimiz, cezamız sonucunda nasılsa cennete girmeyecek miyiz muhterem efendimiz?
1: Cezanın sonucunda cennete girmek. Sevgili kardeşlerim, cezalı bir insan eğer cezalıysa, cehenneme girmişse cehennemde kalacaktır. Eğer Allah Teala'nın başka bir hedefi varsa o kişi için, o çok özel bir hedef olması lazım. Kim öldüğü anda hangi standartların sahibi ise bir sonsuza kadar bu standartın dizaynını yaşar. Kendisini o noktadan sonra değiştirmesi mümkün değildir. Artık ölmüştür. Ölen bir insanın yapabileceği şey, o içinde bulunduğu noktayı değiştirip daha üst noktalara çıkmak, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bir insan öldüğü zaman hangi standartların sahibi ise bunu dünyadayken kazanmak mecburiyetinde. Kazanırsa problem yok. O kişi Allah'ın cennetine girer. Yoksa gideceği yer cehennemdir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hatay Konferansı'ndan bir misafirimiz, aciz birer kul olarak ruhumuzu Allah'a nasıl teslim edeceğiz? Bizler bunu nasıl başaracağız muhterem efendimiz?
1: Bunun yegane yolu mürşide ulaşıp tabi olmak. Peki mürşidi nereden bulacak diyorlarsa, o zaman bana söyleyeceksiniz ki mürşide ulaşmak için boy abdest alacaksın, hacet namazını kılacaksın ve Allah'tan mürşidini soracaksın. Allah'ın sana mürşit göstermemesi halinde vazgeçmeyeceksin, devam edeceksin. Öyle bir gün gelecektir ki çok da uzamaz. Sana Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. O zaman o mürşide veya o mürşidin senin bulunduğu mevkide yaşayan bir vekiline, yetkili vekiline ulaşıp da tabi olman seni kurtuluşa mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kapılar ardına kadar açık. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Evet, Allah razı olsun. Sonra
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. İslam dini içerisinde farklı mezhepler var. Mezhepler arasında bir farklılık var mı? Yoksa hepsi için bu anlattıklarınız geçerli mi muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, o mezheplerin sahipleri Allah'ın Resulleri. Öyleyse o Resullerin Allah'tan aldıkları kesin. Resulse bu konu kesinlikle bir işaret taşır. Resul ilmi Allah'tan alır. Buna göre düşündüğünüz zaman zaten meseleyi çözmüş oluyorsunuz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabi olduktan sonra neler yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Mürşide tabi olduktan sonra ibadetlerinizi tam olarak yapmanız lazım. Bu bütün ibadetlerin arasında Allah'ın en çok önem verdiği ibadet zikirdir. Aynen şu ifade geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle tekrar etmek veya diye sessiz zikretmek. Sessiz zikretmenin çeşitli tarafları olabilir. Hepsi geçerli. Allah Teala için daha büyük bir önem taşıyor. Ama bütün ibadetler arasında içinde zikir en büyük ibadettir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir olay? Bir dua gibi sadece sözle mi söylememiz gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Evvela boy abdesti alacaksınız. Ondan sonra hacet namazını kılacaksınız. Ve Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Ne kadar tövbe etsek de hala günah işlemeye devam ediyoruz. Nefsimiz bizi zorluyor. Nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz muhterem efendimiz?
1: Nefsin terbiyesi zikir adı verilen olayla mümkündür. Sadece o bu meseleyi çözebilir. Zikrinizi arttırmadıkça o noktalara ulaşamazsınız sevgili kardeşlerim. Ama arttırmayı hedef alır da yavaş yavaş da olsa bunu gerçekleştirmeye başlarsanız adım adım mutluluğunuzun arttığını ve görevlerinizi daha büyük bir zevkle, huzurla yaptığınızı göreceksiniz. İşte o güzellik sizi Allah'a daha çok, daha çok, daha çok yaklaştıracak. Önce ruhunuzu, sonra fizik bedeninizi, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi Allah'a teslim etmenizi diliyoruz da hepinizin. Allah her şeye kadirdir. Adım adım siz merdivenleri çıktıkça Allah'tan yardımınız daha çoğalacaktır. O kimin ne istediğini en iyi bilendir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz Muhlis olmak, ihlas sahibi olmak ne demektir muhterem efendimiz?
1: İhlas kelimesi ve halis kelimesi aynı kökten geliyor. Bu ihlas sahibi olan kişi, muhlis olan kişi yani, nefsinin kalbini tamamen afetlerden temizlemiş olan kişidir. Daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşması sebebiyle nefsinin kalbinde afetler tamamen ayrılarak o nefsin kalbini nurlar kaplamıştır. Onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz, namaz dinin direğidir deniyor. Namaz bizi kurtuluşa ulaştırmıyor mu muhterem efendimiz?
1: Namaz tek başına hiç kimseyi hedefe ulaştıramaz. Allah Teala şunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, büyüktür, daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor. Öyleyse ne istiyoruz sevgili kardeşlerim? Niçin Müslümanız? Niçin bir dinin sahibi olan bir standarda girmişiz? İslam dininin müntesipleriyiz. Niçin? Mutlu olmak için sevgili kardeşlerim. Dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte o mutluluğu yaşayabilmek için dinin temel fonksiyonel yapısını yerine getirmekle hepimiz vazifeliyiz. Bunun arkasında asıl faktör yatıyor. Asıl faktör nefsimizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolması. Afetlerden tamamen temizlenmesi. Öyle bir hale gelmemiz ki artık nefsimizin kalbinde afet kalmamış olsun. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla dolsun. O zaman aynı şarkıyı hep beraber söyleriz. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz İslam'ın şartı 7 dediniz. Biz sizden duyduk. Tabii bunu duymayanlar da var. Onlar yine 5 olarak bilecekler. Onların durumu ne olacak muhterem efendimiz?
1: Herkes ne kadar isterse o kadar araştırır. O istikamette gerekli gayreti sarf etmeleri lazım insanların. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların hepsini cehenneme sokmak için yaratmadı. Tamamen aksine Allah Teala'nın istediği şey bütün insanların cennete girmesidir. Ama bunu insanların davranış biçimlerine bırakmıştır. Bu da hakkın gerçekleşmesi istikametindeki en sağlam delildir. Kim neyi gerçekleştirmişse onu bir müdafaa fonksiyonel yapısı olarak ya cennetle mükafatlanarak sonuca erdirir veya cehenneme girer. İkisi de geçerlidir. İnsanlar Allah'ın emirlerini yerine getirirlerse cennetlik olurlar, getirmeyebilirler. O zaman da cehennemi elleriyle seçmiş olurlar. Biz bütün insanların Allah'ın cennetine girmesi için hep dua ederiz. Bu bir zevktir zaten. Allah'ın dostları dünyadayken de bu zevki yaşarlar. Hele Allah ile konuşabilenler. Sevgili kardeşlerim, herkes bu hedeflere ulaşabilir. Bunun için yapmaları lazım gelen şey hiç de zor değildir. Hacet namazını kılacaklar. Boy abdesti alacaklar, hacet namazını kılacaklar ve mürşitlerini Allah'tan soracaklar. Sonra da o mürşide veya o mürşidin kendi bulundukları bölgede bulunan bir vekiline, yetkili vekiline ulaşarak tövbe alacaklar. Tövbe aldıkları an Allah Teala'nın olması lazım gelen yardımı hemen onlara ulaşacaktır. Bundan sonra görevleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve nefslerinin kalbinin adım adım nurla nasıl bezendiğini yaşamaları. Her şey çok mu güzel derseniz, orada her şeyin çok güzel olduğu çok açık bir şekilde belli olur. Çünkü her geçen gün kişi daha çok mutluluğu yaşayabilecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz, mürşide tabi olarak İslam yaşanır buyurdunuz ama bazı din adamları Allah ile kul arasına kimse giremez diyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Onlara deyin ki, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında hiçbir değeri yok mu? Böyle bir sualin, böyle bir cevabı aldıktan sonra onların bir daha konuşabilmesi mümkün değil. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. En çok ihtiyaç duyduğumuz sevgi, bizler seviyoruz ama insanların çoğu nefret ediyor. Topluma sevgiyi nasıl ulaştırabiliriz muhterem efendimiz?
1: Allah'a yakın olanlar severler, daha çok severler. Şeytana yakın olanlar daha çok öfkelenirler, kızarlar, huzursuz olurlar, insanları huzursuz ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zorla hiç kimseye bir şey yaptırmaz. İstese herkesi cennetine almak için herkesle güzellikleri oluşturur Allah Teala. Ama Allah Teala'nın davranış biçimi o değil. İnsanlar her birisi kendisi idrak edecek bunu. Kendisi idrak edecek ki mutlaka afetlerden, en azından afetlerin bir kısmından mutlaka kurtulması lazım. Afetleri devre dışı bırakabilmesi lazım. O istikamette hareket etmesi lazım. Bunu tatbik mevkine koyduğu zaman mutluluğun arttığını gördükçe zikrini daha çok arttıracak. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Rize konferansından bir misafirimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürşit olarak kabul edilip başka bir vasıta aramadan cennete gidilebilir mi muhterem efendimiz?
1: Hayır, gidilemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman yaşamış olan bir peygamber ama şimdi hayatta değil. Bu istikamette insanların yapması lazım gelen şey hacet namazı vakit geçirmeden boy abdesti alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinin kim olduğunu sormak, öğrenmek ve ondan sonra hemen gidip ona tabi olmaktır. Bunun farkı ne? Farkı cereyanın kendisine geçmesidir. Bütün insanlar mutlaka hayatta olan bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeler. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, namaz kılmaya başlıyorum fakat devamını getiremiyorum. Sürekli tövbe ediyorum. Ne yapmam gerekir muhterem efendimiz?
1: Yapmam gereken şey görevini yapmam. Allah Teala sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 tane namazı her gün için farz kılmış. Sen de bunları gerçekleştirmekle vazifelisin. Bunun bir zevk olduğunu adım adım idrak edeceksin. Allah'a yaklaştıkça, nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça, ki zikrin arttıkça mutlaka azalacaktır. Azaldıkça mutluluğunun her geçen gün biraz daha arttığını göreceksin. Bir zaman sonra ben bu Allah'ın bu yoluna girmemiş olsaydım bu mutluluğu asla yaşayamazdım diye kesin olarak kendin bir karara varacaksın. O zaman da hamd edeceksin, şükredeceksin Allah Teala'ya. Seni Allah'ın yoluna aldı, kabul etti ve bu hedeflere ulaştırdı diye. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için tasavvuf ehli olmak şart mıdır muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmak için tasavvuf ehli olmak mutlak olarak şarttır. Acaba neden? Bunun cevabını verecek kişi var mı? Şu anda yok. Şunun için sevgili kardeşlerim, mutlaka ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması lazım. Ve bunun başka bir yolu da yok. Mürşidimize ulaşacağız. Önünde diz çöküp tövbe edeceğiz. Ve el öpeceğiz. O zaman ruhumuz vücudumuzu terk edip Allah'a doğru yola çıkacak. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da ruhumuz Allah'a ulaşacak. O zaman ermiş evliya olacağız. İşte mutluluk orada sevgili kardeşlerim. Ermiş evliya olmak. Bu herkes bu hedefe ulaşabilir standardı içinde Allah-u Teala tarafından tahakkuk ettirilir. Çünkü bir kişi hangi ölçüde talep ederse o hedefe ulaşmayı Allah'ın yardımı o ölçüde ona gelir. Ondan evvelki standartları onun kendisi için geçirdiği bir zaman parçasıdır. Ama Allah için hüviyeti farklı bir hüviyettir. Allah Teala ister ki kişi gerçekten ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmeyi dilesin. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk orada. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edebileceğinizi hepiniz görebilirsiniz. Eğer bu istikametteki gayreti yüklenirsiniz. Allah'tan yardım isteyin, yardımın her zaman geldiğini görürsünüz. Çünkü Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar kurtulsun. Bütün insanlar cennete girsin. Ama Allah-u Teala'nın isteğiyle değil, kişinin kendi isteğiyle. Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Ama bu konuda bir garanti vermez. Neden vermez? Çünkü insanların gayretine bağlıdır iş. Onlar gayret edecekler. Onlar layık olacaklar. Ve liyakatlerinin bedelini alacaklar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Farzları yaşayarak zaten Allah'ı dilemiş ve nefsi terbiye etmiş olmuyor muyuz muhterem efendimiz?
1: Anlaşılamadı, tekrar et bakayım.
0: Emredersiniz muhterem efendimiz. Farzları yaşayarak zaten Allah'ı dilemiş ve nefsi terbiye etmiş olmuyor muyuz muhterem efendimiz?
1: Buradan ben bir şey anlayamadım. Ne yapmış da bu hedefe ulaşmış acaba bu kardeşimiz? Diyelim ki ulaşmış.
0: Muhterem efendimiz, Allah'ın farzlarını, farz emirlerini yaşayarak.
1: Allah'ın farz emirlerini yaşayarak.
0: İnşallah muhterem efendimiz.
1: Ama bunlar herkes yaşadığını zannediyor. Ama bakıyoruz ki yaşamamışlar. Acaba asli unsurları gerçekleştirmiş mi bu kişi de bunu söyleyebiliyor? Ruhunu da, fizik bedeninde, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş mi acaba? O kişi oradaysa bana bu cevabı verebilir mi? Orada yok herhalde. Sevgili kardeşlerim, Daha bırakınız ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi vermeyi, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostusunuz. Allah Teala'nın size ne kadar çok yardım ettiğini göreceksiniz. Önce Allah Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Önemli olan bu. Allah ister ki herkes kendisine ulaşsın da cennetine girsin. Bütün insanların bunu yapmaları halinde hepsinin cennete girmeleri mümkün. Ama ne yazık ki şeytan her zaman devreye giriyor ve birçok insanları bu hedefe ulaşmaktan men etmeye çalışıyor. Bir sürü yanlışı onlara doğru diye göstermek suretiyle bir hedeflenme söz konusu. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sözlerine sakın aldırmayın. Allah ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'ın hedefleri var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de, gerçek anlamda dilemiş de ölmüş olursa, birinci kat cennete mutlaka girer. Mürşidine tabi olup da kendisine düşen görevleri yapan kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'laştırıp ondan sonra ölen kişi üçüncü kat cennete girer. Fizik bedenini teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, muhlis olan 6, iradesini Allah Teala'ya teslim eden 7. kat cennete girer. Cennetlerin hepsi zaten 7 kattır. 7 ayrı cennet söz konusudur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafir. Ben de Allah'a ulaşmayı düşünüyorum ama korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum muhterem efendimiz.
1: Demek ki korkuyorsun ha. Korkman lazım gelen şey cehennem değil mi? Korkman lazım gelen şey cehennem. İşte seni o cehennemden kurtarmak için çalışıyoruz. Bir insan gerçek anlamda bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, gerçek anlamda bir taleple ve ölürse bir şey yapamadan, bu kişi birinci kat cennete girer sevgili kardeşlerim. Kim mürşidine tabi olur da gerçek anlamda bir tabi etse bu, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmışsa ikinci kat cennete mutlaka girer. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennet. Nefsi ulaşmışsa dördüncü kat cennet. Nefsini ulaştırandan sonra fizik vücudun teslimin, önce fizik vücut, sonra nefs, sonra sıralanmış statü itibariyle bir insanın ayrı ayrı fonksiyonel yapısı onun daha üst kat, daha üst kat, daha üst kat cennetlere girmesini ifade eder. En üst kat cennete girenler ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Allah'ın katında en yüksek dereceyi onlar alır. Bu da insanlar gayret ederlerse ulaşabilecekleri bir muhtevayı tahakkuk ettirir. Biz hep dua ederiz bütün kardeşlerimiz için. Gayret etsinler de bunların hangisine ulaşmayı istiyorlarsa oralara ulaşsınlar. Ama en az isteyenlerin bile Allah'a ruhlarını ulaştırmak temel vazifeleridir. Onu hepinizden istiyoruz sevgili kardeşlerim. Tatbik ederseniz, ben zaten ulaşamam falan diye düşünerek şu anda, ona rağmen tatbik ederseniz yine başardığınızı görebilirsiniz. Çünkü Allah Teala şöyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu Allah'ın sözüdür. Allah verdiği sözden asla caymaz. Sözünü mutlak olarak hangi şartlar içinde olursa olsun mutlak olarak gerçekleştirir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben Ben de buyurduğunuz gibi canı gönülden bu dileği diledim. Şimdi ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Şimdi bize tabi olan bir kardeşimiz mübarek mi? Tabi ise zaten görevini yapmıştır. Zikirlerini arttırması lazım. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz hacet namazı kılmadan bir mürşide bağlanılabilir mi muhterem efendimiz?
1: Uygun olmaz. Çünkü her mürşidin farklı bir hüviyeti vardır. O kişinin ne fizik vücudu ne nefsi mutlaka öyle bütün mürşitlere bağlansa, yani mürşitlerden herhangi birine bağlansa bir kısmında tam neticeyi alamaz. Onun için Allah-u Teala farz kılmış. Kim bir mürşide ulaşmayı dilerse o hacet namazını kılacak, Allah'tan soracak ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide veya onun kendi bölgesinde bulunan, bu kişinin bölgesinde bulunan bir mürşidinin, bir tövbe vericinin bulunduğu yere ulaşmasına ve tabi olmasına imkan verecek bir standardı gerçekleştirmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse kafasından geçen bir düşünceyle şunu veya bunu gerçekleştirmek imkanının sahibi değildir. Allah'ın kanunları var. O kanunları mutlaka gerçekleştirir Allah-u Teala. Bu konunun da kanunu hacet namazını kılıp evvela boy abdesti alması şart. Hacet namazını kılmadan evvel. Boy abdesti alıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması, o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline, ama o mürşidin bir vekiline tabi olarak harekete geçmesi, böylece vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o ruhun Allah'a ulaşması söz konusu olur. O zaman o kişi de bizim söylediğimiz şarkıyı söyler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun. Dinliyorum inşallah.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediğini nasıl anlayabilir muhterem efendimiz?
1: Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini, zikirlerini yapmaya başladığı zaman daha büyük bir mutluluğu yaşamaya başladığını da görecektir. Ve bu mutluluk onu daha çok zikre itecektir. Kişi daha çok zikir yaptığı zaman daha çok mutlu olacaktır. İşte bu mutlulukları yaşayabilen kişi Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemiştir. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Neydi Allah-u Teala'nın bu konudaki ifadesi? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Allah söz veriyor. Hiç sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söz versin de sözünü gerçekleştirmesin. Böyle bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse böyle bir şeyi düşünemez bile. O Allah, her şey elinde. Neyi nasıl istiyorsa onu o anda gerçekleştirmek onun imkanı içinde. Dünyayı yok etmek istese bir anda dünyayı yok edebilir. Allah o. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimiz için Allah'ın emirlerini en güzel şekilde yerine getirmemiz söz konusu olmalı. Huzur içinde yaşamalıyız. Bunun da en güzel metodu başka insanları mutlu etmektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel diyoruz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek duanızı diliyoruz muhterem efendimiz. Hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel günümüz sizlerle beraber sadece Allah'tan bahsederek Allah'ın güzelliklerini sizlere ulaştırma imkanını Yüce Rabbimiz bize verdi diye ondan hamd ve şükür ederek Yüce Allah'ım sen bana bu imkanları veriyorsun. O insanların kurtuluşuna sen beni vazifeli kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükrediyorum diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir mutluluk sohbetinde hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. En çok aklımızda kalması lazım gelen hakikat odur ki Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Çünkü söz konusu olan Allah'a kul olmaktır. Kulluksa mutluluğun ta kendisidir. Zariyat 56'da Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu bize ibadet etsinler diye yarattık şeklinde Türkçeleştirenler de var. Burada söz konusu olan ibadet etmek değil, Allah'a kul olmaktır. İşte eğer Allah-u Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, Allah'ın temel hedeflerine hiç kimse ulaşamazdı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği İncil 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği Tevrat 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e verdiği din 7 safhadan bahsediyor. İbadetleri şu anda gerçekleştirenler var. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evvel Allah diyorlar, biz bunların hepsini yaparız. Gideceğimiz yerde evvel Allah mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Halbuki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla kendisini kurtaramaz sevgili kardeşlerim. İşte bu insanlar ibadet yapıyorlar ve kendilerini kurtarmaları mümkün değil. Nereden biliyoruz? Daha başlangıçta film kopuyor. Allah Teala diyor ki biz bize ulaşmanızı isteriz. Bize ulaşmak için de bize ulaşmayı dilemeniz söz konusu. Kim bize ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Olay bitti mi sevgili kardeşlerim? Ömürleri boyunca İslam'ı bu 5 şartını yerine getiren hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemediler diye. İşte net ve açık ispatı konunun Yunus suresi hangi ayetler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnel lezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar mutlak surette bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar
bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. 2. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri heba olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amelleri heba olur. Amelleri heba olursa, amellerinden kazandığı dereceler sıfırlanırsa o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Olay bitmiştir. Kazandığı derece yok ki. Kazandığı bütün dereceler heba olmuş. Kaybettiği derece ise olmaması mümkün değil kişinin. Sevgili kardeşlerim, ne çekiyorsak ilimsizlikten çekiyoruz. Ve de insanlar konuları inceleyeceklerine insanlarla uğraşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, onlar uğraşı dursunlar. Gelin biz sizinle birlikte Allah'ın bizlere nasip kıldığı şu mutluluğu bir defa daha enine boyuna yaşayalım. Madde 1. Biz sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyoruz ki anlatabildiklerimiz bizim söylediklerimizi anlayabilenler de bizi çok ama çok seviyorlar. Her gün yenilenen yüzlerce, binlerce insan bize ayrı ayrı bizi ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Biz de onları, en az onların bizi sevdiği kadar seviyoruz. Allah da hem bizi seviyor, hem sizleri seviyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğumuz için o kadar büyük bir sebep var ki, biz bir sevgi çağlayanı içinde yaşıyoruz. Bir sevgi gölündeyiz, bir sevgi denizindeyiz. Allah'ın dünyası sevgi üzerine kurulur. Şeytanın dünyası nefret üzerine kurulur. Şeytan nefreti, düşmanlığı önerir. Allah sevgiyi, sulh ve sükûnu önerir. Şeytanın öğretisi mutlaka mutsuzlukla neticelenir. Allah'ın öğretisi mutlaka mutlulukla neticelenir. Öyleyse Allah'ın hedefi bütün insanları o büyük mutluluk çemberinin içine almaktır. Şeytanın da hedefi bütün insanları mutsuzluk çemberinin içine almaktır. Apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği sıfır noktasının alt tarafı şeytana aittir. Orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır, haset vardır. Ve mutsuzluk vardır. Orası negatif alemdir. Ama onun yukarısı, orası Allah'ın ülkesidir. İşte bizler, sevgili kardeşlerim, bizi dinleyen sizlerle birlikte oradayız. Bizler Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın dostlarıyız. Başka ne isteriz ki sevgili kardeşlerim? Bizler Allah'ın dostuyuz. Allah bizleri dostluğuna kabul etmiş. Daha güzel ne var ki? Onun dostu olmanın başladığı yeri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında
Allah'a ulaşmayı edinemeyenler varsa onlara sesleniyoruz. Ne duruyorsunuz? Bir tek dileğiniz sizi mutlaka cennet ehli yapacak. Şaka etmiyoruz. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşim. Şaka etmiyoruz. Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz size. Allah'ın bize öğrettiği ve başkalarına öğretmediği Kur'an'ın o ayetlerinden bahsediyoruz ki o ayetler kurtuluşun temelidir. İblis kozasını örmüş, örümcek ağlarını örmüş, insanları Kur'an'ın indirilen bu tarafa geçen 14 asırda o örümcek ağlarına hapsetmeyi başarmış. Kur'an'ın temelini insanlara unutturmayı başarmış. Düşünün bir defa, Kur'an'ı değiştirmesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik biz ve onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kullanmış. Na kullanmış, 2 defa nahnu da kullanmış. Öyleyse Kur'an'ı indiren Allah ve muhafızı da biziz diyor. Kimseye Kur'an'ı ellettirmeyiz diyor. Kimsenin, şeytan da dahil hiç kimsenin Kur'an'ı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor Allah Teala. Bugün dünya üzerinde binlerce Kur'an cildi var. 10 binlerce Kur'an cildi var. Belki 100 binlerce. Hiçbiri de diğerinden farklı değil. İşte o Kur'an'ın temel faktörlerini iblis insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an'ı değiştiremeyeceğine göre yapabileceği bir tek şey vardı, unutturmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanı küçümsemeyin sakın. Korkunç derecede zeki bir mahluk. Ve bunu çok kolay bir şekilde size ispat eder. Nereden anlayacaksınız? Bir konuda karar vermek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 2 tane

Size amil olan ne kadar faktör varsa, onların ötesinde bir şeyleri size empoze etmeye çalışarak iblis mutlaka fikrinizi değiştirmenizi ister. Dikkat edin. Her kararınızda bunu yaşayacaksınız. Hemen şimdi bir konuda bir karar verin. Neler olacağını görün. O kadar düşünmenize rağmen aklınıza gelmeyen başka alternatifler de vardır. Onları mutlaka o bulur ve size onları da verir ki fikrinizi değiştiresiniz. Değiştirmemeyi başarırsanız şeytanı yendiniz sevgili kardeşlerim. Yenik düştü. Buna fena halde içerler, öfkesinden kudurur. Ve bunu her zaman yapabilirsiniz. Karar verin ve sabit kalın. Allah Teala diyor ki karar vermeden önce onlarla sahabeyle müşavere et diyor Allah Teala. Ama kararını verdiğin zaman diyor sakın değiştirme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karar vermesi kimle olur? Allah'la olur. Allah ona dilediğini yaptıracaktır ve de onun da bütün gönlüyle ona iştirak etmesini ister. Karara. Yani Allah devreye girdiği zaman şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfırlanır. Diyelim ki sizi ikna etti. Birinci alternatiften vazgeçtiniz. İkinci alternatife meylettiniz. Kararınızı değiştirdiniz. Siz misiniz değiştiren? O ana kadar size bahsetmediği, sizin de aklınıza gelmeyen daha nice deliller çıkaracaktır. Faktörler ortaya koyacaktır. İspat vasıtaları ortaya koyacaktır. Sırf sizi bu ulaştığınız ikinci karardan tekrar birinci karara döndürmek için. Bir defa daha başlangıçta partiyi kaybettiniz. Şeytan sizi kullandı. Şeytanın emrini yapmış oldunuz. Fikir değiştirdiniz. Ama burada sizin ne kadar kararsız olduğunuzu, ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu size ispat etmek için o durmayacaktır. Bu ikinciden sonra da, ikinciye karar verdikten sonra da birincinin pozitif taraflarını sizi birinciye çekecek olan başka tarafları da devreye sokar. Dikkat edin, hep aynı anda başlar. Ne zaman karar verirseniz hemen arkasından o verdiğiniz kararın yanlış olduğu konusunda, daha evvelki kararınızın doğru olduğu konusunda birçok faktörü birden size hatırlatacaktır. Eğer üçüncü defa verdiğiniz kararı da üçüncü defa da karar verirseniz, yani ilk kararınıza geri dönerseniz, bu sefer de ikincinin o ana kadar aklınıza gelmeyen alternatiflerini devreye sokacaktır. Özelliklerini devreye sokacaktır. Gayesi sizi parmağında oynatmaktır. Sevgili kardeşlerim, sakın şeytana kul olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bu işte şeytanın adımlarına tabi olmaktır, devamlı fikir değiştirmek. Zekasının hangi ölçüde işlediğini size ispat etmek istiyorum. Hemen deneyin. Şimdi bir karar vermek mecburiyetinde olduğunuz bir konuda karar verin. Ondan sonra neler olacağını görün. Fikir değiştirirseniz birincinin ne kadar önemli olduğunu size anlatmak için ne diller döktüğünü göreceksiniz. İblisi tanımanız çok kolay. Ayrıca dünyadaki en kıymetli doğruluk öğretmenidir. Evet, şeytan bir şartla ne söylerse tersini yapmanız kaydıyla. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrine karşı gelmenizi, içinizdeki ses ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o şeytandır. Sizin için de hiç problem yok. Sadece onu dinlemeyeceksiniz. Tersini yapacaksınız dediklerinin. Üstelik de bunu onun gözüne sokarak yapın. Sen bana ne dedin? Şu Allah'ın yasak ettiği fiili işle dedin. Öyle değil mi? İşlemiyorum diyeceksiniz. Sen iblis olarak bana bunu söylediğin için işlemiyorum. Belki de sen söylemeseydin işlerdim. Ama şimdi sen söylediğin için işlemeyeceğim. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim?
Hadi gelin hep beraber el ele verelim.

gönül gönüle verelim, iblisi çatlatalım. Yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Her an o sizinle iç içedir. Her an hepinizle meşguldür. Binlerce, milyarlarca şeytan şu anda bütün insanların yanında her birini Allah'ın yolundan ayırmak için büyük gayretler sarf etmektedirler. Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor. İşte o doğruların doğrusunda 7 safa var. Ne demiştik? Hazreti İbrahim'e verilen o kitap, neyse kitap yok ortalıkta, ama Kur'an'da Hazreti İbrahim'e de 7 safın öğretildiği kesin olarak var. Tevrat'ta ve Kur'an'da, hem Kur'an'da Hazreti Musa'ya öğretilen 7 safa var, ayrı ayrı yazılmış, hepsi ayrı ayrı ayetlerde teşekkür etmiş, hem de Tevrat'ta var. Hem Kur'an'da Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamber olan Hazreti İsa'ya 7 safanın öğretildiği Kur'an ayetleriyle sabit, yetmez. İncil'i incelediğiniz zaman orada da o 7 safayı görüyorsunuz. Kur'an, Tevrat'ı da, Kur'an kendisine belki İncil'i de, ondan evvelki Tevrat'ı da muhtevasını almış ve tasdik ediyor. İncil, kendisine evvelki Tevrat'ı da, kendisinden sonraki Kur'an-ı Kerim'i de tasdik ediyor. Tevrat, kendisinden evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabı ve kendisinden sonra Hazreti İsa'ya indirilecek olan İncil'i de muhafaza altına almış, tasdik ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Kainatın son peygamberi, çünkü peygamberlik ve şeriat kitaplarının indirilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte son bulmuş. Öyleyse o kitap Kur'an-ı Kerim madde bir, bir saadet davetiyesidir. Madde iki, bir saadet reçetesidir, rehberidir, kılavuzudur. Mutlaka saadete ulaştırır. Üçüncüsü, saadeti garanti eder. Cennet saadetini de garanti eder, dünya saadetini de garanti eder. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım şimdi söyleyin. Var mısınız benimle beraber bir yolculuğa, bir mutluluk yolculuğuna? Allah Teala bize öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Nasıl başlayacak yolculuk? Gemi nerede demir alacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bizim anlayamadığımız bir taraf var. Mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Arkasında ne var? Arkasında bu alçak iblis var, şeytan var. Bütün insanları mutlaka ve mutlaka mutsuz etmek konusunda kararlı. Sırf orada indi ilahide Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'nın kendisine tercih etmesi sebebiyle, Adem Aleyhisselam'ın önünde ona secde emrini vermesi sebebiyle, İblis diyor ki ben onun önünde secde etmem. Sen beni enerjiden yarattın, ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Burada başlıyor iblisin sahtekarlığı. Neden başlıyor? Şuradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın emri şöyle. Ben ona hayat verdim. Ben ona, Adem'e ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin. Ne diyor Allah Teala? Ben Adem'e kendi ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhundan üfürmüş Allah Teala. Hepimizde ruhumuzu Allah'a göndermeden evvel Allah'ın ruhu vardı.
hepimize üfürdü. Ve ruhlarını Allah'a göndermeyenlerin ruhları hala şu anda da vücutlarının içinde. Öyleyse Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin derken Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olan vücuduna değil, o vücudun içinde bulunan Allah'ın ruhuna dayalı olarak söylüyor. Bütün bu dünya üzerindeki, kainat üzerindeki varlıkların hiçbirisinin içinde Allah'ın ruhu üfürülmüş değildir. Ruh sadece insana has bir vetiredir. İnsana has bir hediyedir, nimettir. Ve Adem Aleyhisselam'ın şeytandan da bütün meleklerden de üstün olmasının arkasında Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh gelir. Bu sebeple Adem Aleyhisselam üstündür. Bu sebeple insan bütün kainattaki bütün varlıklardan üstündür. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıyor. Bu ruh hep devam eder mi? Evet. Ruhunuzu Allah'a gönderseniz de ikinci bir ruh başın üzerine gelip devrin imamının ruhu, bu devirde bizim ruhumuz gelip başınızın üzerine mutlaka yerleşecektir. Allah'a ruhunuzu yola çıkarttığınız an gelip devrin imamının ruhu başınız üzerine yerleşecektir. Çünkü devrin imamının ruhu sizin ruhunuza, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, yevmü't talakın geldi demedikçe hiçbir ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Mutlaka devrin imamından bu talimatı almak, bu emri almak mecburiyetinde. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Ancak o takdirde vücudunuzdan ayrılabilir. Ayrıldığı anda da devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanarak başınız üzerinde yer alır. Onun da başının üzerinde salah nuru vardır. O noktadan itibaren nurlandınız. Sevgili kardeşlerim, unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere hatırlatmak için vazifelendirildik. Öğrendiğiniz ilmi değerlendirin. Ne öğrendiniz? Ondan sonra da bizim size gösterdiğimiz İslam'ın 7 safhasını düşünün. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka dileyeceksiniz. Bütün sahabe dilemiş. Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. Hepsi tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tağûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere cennet saadetinin 3 katını, 1. kat cenneti değil, 2. kat cenneti değil, 3. kat cenneti nasip kılıyor. Hem de dünya saadetinin de yarısını nasip kılıyor. İkisini de garanti ediyor. Ne diyor? Söylediği şey 2 ayet-i kerimede de açık. Birisi Şura 13 diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse,
yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Şura 13. Rad 27'de de Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece dileyeceksiniz, Allah da kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisine ulaştırması 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ya da bir kainatın tek dininin 28 basamaklık merdiveninde 21. basamağı ifade eder. İnsan ruhu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehap olur. Allah'ın ruhuna, zaten Allah'ın ruhundan üfürmüştü Allah o kişiye. Allah'ın ruhuna aynı ruh, Allah'ın ruhu ulaşır ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhunun bir parçası olur. Baştan da öyleydi. Emanet olarak verilmişti bize ve Rabbine geri döndü. Emanet sahibine iade edildi. Emri yerine getirdiniz. Ne diyordu Allah Teala? İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emaneti emanat olarak kullanıyor çoğul. Ama ehliha diyor. Onların ehline diyor. Ehillerine demiyor. Onların bütün emanetlerin ehline, belli ki manevi bir açıdan değerlendiriyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi Allah emreder diyor. Tuaddül iade kelimesi, iade etmenizi, geriye vermenizi emreder diyor. E adde. Bu tevdi kelimesi, mevdu kelimesi bankalarda kullanılan bir kelimedir. Bankaya parayı yatırdığınız zaman o para mevduat adını alır. Paranın üzerine tasarruf hakkı, emanet olan bu parayı kullanma hakkı bankaya geçer. Banka size o parayı borçludur ama kullanma hakkı onundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünyada Allah-u Teala'nın söylediğini yaparak mutlu olmak varken, insanların nasıl olup da bu kadar kendilerine zulmettiklerini bir türlü anlayamıyorum. Anlamamız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Öyle enteresan olaylar var ki, biliyorsunuz, her şehirde konferans veriyoruz ve her haftada bir konferansımız var. Bütün şehirlerde, kazalarda, her yerde bu konferansı vereceğiz. Oradakilerin suallerini alacağız, o suallere cevaplar vereceğiz. Oranın insanına. Bütün Türkiye'de bunları gerçekleştiriyoruz, Avrupa'da da gerçekleştiriyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın hakikatlerini
ben bunlardan haberdar değildim diyemeyecek bir tarzda öğrenmiş olacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın ezelde bütün insanları toplamasının ardında bu gerçek var. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, biz Adem aleyhisselamın, Adem oğullarının zahrından, arkalarından, sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet. Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Acaba bunun maksadı ne? Maksadı anlatıyor Allah Teala. Kıyamet günü ben bundan haberdar demesin diye, haberdar değildim demesin diye. Kim der bunu? Ben bundan haberdar değildim. Ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsünden sadece nefs der. Şeytanın en çok tesiri altında olan ve doğuş, varoluşundan itibaren afetlerle donanmış olan nefs. Nefsinizde tam 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, nefret, düşmanlık. Bütün negatif faktörler nefsinizin afetlerindedir. Bu nefsinizin afeti aslında sizin şeytana kulluk edecek olan yönünüzdür. Ona müsaade edememekle vazifelisiniz. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve de bu mutluluğu yaşamakla herkes vazifeli ve konferansları veriyoruz. Diyoruz ki Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle size üçüncü kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor. Yetmez, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Ve bize ne diyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala diyorlar bunu söyleyerek haksızlık etmiyor mu? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim buna? Bir insanın Allah-u Teala cehenneminden onları kurtaracağına, cennetine alacağına ve bunun için sadece bir tek dileklerinin yeterli olduğunu söylemesine rağmen bütün insanlara, onların arasından birisinin bu haksızlıktır demesine ne buyurursunuz sevgili kardeşlerim? Hani bir söz vardır ya, ölür müsün öldürür müsün diye. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bu insan ömrü boyunca bu İslam'ın 5 şartını yerine getirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ömrü boyunca bunu yapsa, 15 yaşında başlasa, 80 yaşına kadar yaşasa, 65 yıl bunları gerçekleştirse, bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala diyor ki, niyet amelden üstündür. Ve bir niyetiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz, bana mülaki olmayı dilemeniz benim için yeter diyor. Kim diyor bana mülaki olmayı dilemezse, femen, ne diyordu Allah-u Teala? Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle ateştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennete mutlaka ulaşır ve dünya saadetinde yarısı onun olur. Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Mutlaka ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakla yedinci basamağın arası 6-7 saniyedir sadece. Yedinci basamakta o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bütün günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için
Hemen ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine girebilecek olan bir özelliğin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruhunu Allah'laştırmadan ölse dahi mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olur kişi 14. basamakta. Ve bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştığı zaman ve Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu kişi nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimini sağlamıştır. Bu konuyu tamamlamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın mürşidine ulaştıktan sonra ruhunu Allah'laştırması, nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onun dünya saadetinin yarısına ulaştığını gösterir. %100 olsa nur birikimi dünya saadetinin bütününe ulaşacak. Her an mutlu bir insan olacak. Ama cennet saadetlerinin bu kişi üçüncüsüne ulaşmıştır, üçüncü kat cennet saadetine. Ve Allah-u Teala tarafından buraya kadar olan garanti edilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki siz bizlerle birliktesiniz. Allah-u Teala, biz ve sizler, biz bir bütünüz ve Allah-u Teala bize mutluluğu yaşatıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'laşmayı dilemenizi ve kurtulmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Sala.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzebillahimineşşeytanirracim. Lillahirrabbilalemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Yüce Rabbimiz bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha sizlerle bir zikir sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Öyleyse bu zikir sohbetimizin konusu davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvufu yaşayanlarsınız. En azından yaşamak için buradasınız. Yani Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için buradasınız. Öyleyse bu dergâhta sizler ahlak kazanacaksınız. Davranış biçimlerinin Allah'ın emrettiği istikamette gelişmesi için gayretlerin sahibi olacaksınız. Allah sizden ne istiyor? Allah sizden cemaat halindeki yaşantınızın, bir toplum oluşunuzun en güzel tatbikatını istiyor. Sahabenin tatbikatını, Osmanlı'nın yükselme dönemindeki tatbikatını, ki ikisi de aynı tatbikattır. Öyleyse insanlar nefslerine tabi olursa ne olur? İnsanlar nefslerine tabi olursa her afet kişiyi başka bir tarafa çeker. Ve her açıdan Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişi işlemeye başlar. Toplu halde yaşadığınıza göre bu beraberlikte her sohbet anlatımında bir aradasınız. Bu beraberlikte sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmek durumundasınız. Eğer kardeşlerinizin size göre yanlış sayılan davranışları varsa, bu davranışları başkalarına anlatmayacaksınız. O zaman yaptığınız şeyin adı dedikodu olur. Ve Allah-u Teala bunu hiçbir zaman tasvip etmez. Hele belki farkına bile varmadan o kişinin yapmış olduklarına siz de bir şeyler ilave ediyorsanız, o zaman bunda da dedikodudan öteye gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes hata yapabilir. Eğer kardeşlerinizde de hata yapanlar var ise, bu hata yapanların kendisiyle bu konuyu konuşmalısınız. Hem de onlara haddini bildirmek için değil, ondan taraf olarak bu hatayı bir defa daha yapmaması için. Ona yardımcı olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah-u Teala'nın dizayn ettiği her şey en güzeldir. Sizi de en güzel şekilde yaratmış ve dizayn etmiş. Eşit şartlarla kulvara ulaştırmış. Eşit şartlar. Nefsinizde %100 afetle, ruhunuzda %100 hasletle. İki tarafta birbirine eşit. Kötülüğe meyil olan tarafınızla
iyiliğe meyilli olan tarafınız başlangıçta birbirine %100 eşit. Siz bunu 200'de 200 iyiliğe yöneltmek için varsınız. Daimi zikir bunun içindir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmek ve yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirmek. O zaman ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ve tevhidleri işlemeyen özelliğini korumakta devam edecektir. Nefsiniz de onun özelliklerine aynen sahip olacaktır. Yani nefsiniz de, afetlerle dolu olan nefsiniz de faziletlerle dolacak ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada eğer hepiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursanız ne olur? O zaman hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde onun negatif taraflarını başka birisine söylemezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Öyleyse hangi kardeşinizde bir yanlış davranış görmüşseniz bunu ya o kardeşinizle konuşacaksınız, onun aynı hatayı tekrar işlememesi için ona yardımcı olacaksınız. Hiçbiriniz başkalarının hatalarını onların başına kalkmak için orada değilsiniz. Hepiniz hata hangi cepheden bir hataysa o hatanın sahibiyle bunu konuşmalısınız. Daha baştan vaziyetiniz güç. Başka birisinin hatasını söylemek kolay bir iş değildir. Bunu söylerken onu kırabilirsiniz. Allah Teala kırmadan yapmanızı istiyor. Unutmayın ki kardeşiniz de sizin gibi Allah'ın yolunda. Buraya o da bu yolda olan herkes gibi arınmak için nefsinin afetlerini yok etmek, yerine ruhunun hasletlerini yerleştirmek için geldi. Güzel ahlakı kazanmak ve tamamlamak için geldi. Sevgili kardeşlerim, eğer zayıfsanız, nefsinizin afetlerine yenikseniz, o zaman başkalarını çekiştirerek, başkalarını diğer kardeşlerinize şikayet ederek kendinizi yüceltmeye çalışırsınız. Düşünebileceğiniz yüceltmenin en negatif netice vereni bu davranış biçimidir. Yücelmezsiniz. Sadece küçülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman
bir kardeşinizi bir başka kardeşinize çekiştiriyorsanız, işte şurada da şöyle yaptı, burada da böyle yaptı. Bunlar yanlış değil mi diye karşı tarafı da, yani söylediğiniz kişiyi de kendi tarafınıza almaya çalışıyorsanız, iki yanlışa birden düştünüz demektir. Bir, başkasını haklı da olsanız zemmetme yetkiniz yok. Kim olursanız olun. Yani başkalarına onun hatalarını söyleme yetkiniz yok. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hatayı gördüğünüz zaman başkalarına söylemeyin, örtün diyor. Başkasına söylemek zayıflık işaretidir, zaaf işaretidir. İnsanların hatalarını arayıp onların hatalarını başkalarına söylemek suretiyle doğruyu bilen birisi hüviyetine girmek nefsinizin en kötü afetlerinden birisidir. Oraya ulaşacağınızı ne der? Bak, falancının hatasını da yakaladım. Ben bilirim, insanlar hata yaparlar. Peki, bilirsiniz de neden söylersiniz başkasının hatasını başkalarına? Bunun sizi yücelteceğini mi zannediyorsunuz? Bunun adı dedikodu değil mi sevgili kardeşlerim? Ne zaman dedikodu yaparsanız, o dedikoduyu yaptığınız kardeşiniz sizin için bu falanca hakkında bunları rahat rahat bana söyleyebildiğine göre çok kuvvetli bir ihtimalle benim için de başkalarına benzer şeyleri söyleyebilecektir. Aman ben buna fazla yaklaşmayayım diye düşünmezler mi? Evvela başkasını birisine çekiştiriyorsunuz. Şimdi birinci sualim size. Ne kazanırsınız? Diyelim ki karşı tarafta sizin gibi aynı standartlarda çalışan, kafası aynı standartlarda çalışan birisi. Yani tasavvufun dışında olup da kendisine hiç tasavvufi bilgi verilmemiş olan bir kişi ne yapar? İnsanların en çok sevdikleri şey dedikodudur. İnsanlar bir araya gelirler, başlarlar insanları çekiştirmeye. Falanca şöyle bir yanlış yaptı, feşbeken bunu da yaptı. Bu da yapılır mı yani? Bunu yapmak ne kazandırır size? Kaybetmenin dışında neniz olur? Evvela başkasını çekiştirdiğiniz sürece Allah'ın zamanını siz çalmış olursunuz. Kötüye kullandığınız için çalmış olursunuz. Bir. İkincisi, kime söylüyorsanız onu da meşgul ettiğiniz için onun da zamanı sizin sebebinizle Allah'ın hayrından çalınmıştır. Zamanı negatif istikamette kullanmaya başladınız. Size derecat kaybettiren bir zaman parçası yaşıyorsunuz. Allah'ın katında küçülüyorsunuz. Kim kardeşini başkalarına kötülerse o Allah'ın emrine açık bir şekilde itaat etmemiştir. Allah'ın zamanını çalmanın, negatif istikameti kullanmanın ötesinde söylediği her söz sebebiyle devamlı bu kişi derecat kaybedecektir. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlakın sahibi olmak için buradasınız, unuttunuz mu? Öyleyse bu nasıl bir yaşantıdır ki siz rahat rahat başkalarını aranızda çekiştirebiliyorsunuz? Üstelik de bunu bizim duymamızdan da endişe ederek.
Sevgili kardeşlerim, duyarsak ne olur? Duymaktan, bizim duymamızdan endişe edebildiğinize göre yaptığınız şeyin kötü bir nesne olduğundan, kötü bir şey olduğundan eminsiniz. Hatayı işleyeceksiniz. Şeytan sizi kullanacak. Başkasını çekiştireceksiniz. Ama bizim bilmememizi isteyeceksiniz. Hata üstüne hata yapıyorsunuz. Her zaman söyleriz ki bizim hakkımızda çok yanlış şeyler düşünüyorsunuz. İblis size eğer o öğrenirse o size kırılır, küser, sizi sözleriyle üzer. Gerçi onun üzmesi bir daha yapmamanız içindir. Ama gene de onun sözleriyle üzülürsünüz diye kandırır. Halbuki sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey ne biliyor musunuz? Ne zaman bir başkası hakkında dedikodu yaparsanız, o zaman siz bize ulaşın ve yaptığınız hatayı anlatın. Bundan ne kadar hüzün duyduğunuzu söyleyin. Şeytanın elinde bir oyuncak olduğunuzun farkına vardığınızı söyleyin. Biz sizi aşağılayıcı, küçültücü, size hakaret edici bir davranışın içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayacağız da. Bununla vazifeli değiliz. Biz sizin o hatayı bir daha yapmamanız için ne yapabiliriz diye Allah-u Teala'ya sorarız hep. Sevgili kardeşlerim, sadece sizler için varız. Tasavvuf bir sanat öğretimidir. Yaşam sanatı. Yaşamın hüviyet kazanabilmesi onun mutlu bir hayat olmasına bağlıdır. İşte Allah-u Teala nasıl mutlu olacaksınız? Size bu sanatı öğretir. Bu sanatın adı tasavvuftur. Bir başka adıyla İslam'ı yaşamak. Bizi tanımadan evvel İslam'ı yaşamadığınız için buradasınız. Mutluluk sanatını öğrenmek için. Ama görüyorsunuz ki şeytan sizi peşine takmış, götürüyor. Bu anlattığım muhteva içerisinde en kötüsü ne biliyor musunuz? Gizlenmeye çalışmanız. Yaptığınız dedikoduların bize ulaşmasından endişe etmeniz. Neden? Sorun bakalım kendi kendinize. Neden endişe ediyorsunuz? Yaptığınız şeyin bir hata olduğunu, bizim buna kayıtsız kalmayacağımızı biliyorsunuz. Buraya kadar bir doğru düşüncedir, kayıtsız kalmamamız. Yanlışlık bundan sonra başlar. Zannedersiniz ki siz bir hata yaptığınız zaman bizim sizin üzerindeki sevgimiz azalır. Hayır, azalmaz. Sizi o sevgiye daha çok layık kılmak için sizinle konuşmak isteriz. Ki her yaptığınız olayın
tahlilini beraberce yapalım. Nerelerde yanlışlık yaptınız? Aynı yanlışlığı bir daha yapmamak için nasıl davranmanız lazım? İşte bizim yaptığımız budur. Öyleyse şeytanın size oynadığı oyunu fark ediyor musunuz? Size başkaları hakkında konuşma yapmanız için devamlı tesir ediyor. Nefsinizin dedikodu konusundaki afetini devamlı kullanıyor. Ve o dedikoduyu yaptığınız zaman, başka birisini karaladığınız zaman bir kardeşinizin nezdinde onu da kendinize ortak yapmaya çalışırsınız. Çalışmazsanız ne olur? Çalışmazsanız haksız olursunuz. Bir haksızlık yapmış olursunuz. Onun için bir de kendinizi temize çıkarmak için onlara bir şeyler daha katmak zorunluluğunda hissedebilirsiniz kendinizi. Ve burada yalan devreye girer, dedikodu bir yanlış safının daha kötü karanlıklarına yuvarlanır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Herkes hata yapabilir. Bütün hatalar insanın o hatayı yaptıktan sonraki devresinde onun bir daha aynı hatayı yapması için bir ders hüviyetinde olmalıdır. Bir hata yapıp onun hüznünü başka birisine bir zarar verdiniz. Misal olarak ona verdiğiniz zararı idrak ettiğiniz zaman bunun hüznünü yaşamanız söz konusu olur. Eğer bundan üzüntü duymuşsanız, hüzün duymuşsanız o üzüntüyü bir daha yaşamak istemeyeceksiniz. O zaman bir ders almış olacaksınız. Aynı hatayı bir daha işlememek üzere. İşte bütün olaylar, size derecat kaybettiren bütün olaylar, eğer o duyduğunuz hüzün sebebiyle bir daha tekrarlanmaması konusunda sizi bir davranış biçimi doğrusuna götürüyorsa, o zaman imtihanı kazandınız. O olay sizin için yanlış bir olaydı, derecat kaybettiniz. Ama onu bir daha işlememek konusunda iradenizi devreye soktuğunuz andan itibaren kazanan siz oldunuz. Başardığınız sürece bu olay, buna benzer olaylar hep karşınıza çıkacaktır. Ama Allah-u Teala her seferinde iradenizin devreye girerek sizin zafere ulaşmanızı ister. Eğer o başlangıçta yaptığınız hata sizi doğrulara ulaştırıyorsa, o zaman bu sizin için hayra götürücü bir unsurdur. Her olay kendisinden ders aldığınız takdirde sizi daha güzele götürebilir. Ders almanızın ötesinde iradenizi aynı hatayı bir daha işlememek üzere devreye sokmanız halinde geçerlidir. Öyleyse biz hep sizi şöyle düşünüyoruz. Tasavvuf erbabı olduğunuz andan itibaren artık siz başkaları hakkında dedikodu yapmayı bitiren birisi olacaksınız. Olmalısınız. Eğer
tasavvuf mensubu olduktan sonra bir tekamül kaydedemiyorsanız, hala huzursuz bir insansınız, hala sıkıntı içerisindeyseniz, bunların arkasında sadece yanlışlarınızın devam etmekte olduğunun farkında mısınız? Arkasında olan, hatalarınızın arkasında olan eski alışkanlıklarınızın devam etmesi ve sizin buna hiç aldırmamanız. Böyle de olabilir diye düşünmek gereğini bile duymadan seneler geçmesine rağmen gene de aynı hataları yapmaya devam etmeniz, başkaları hakkında dedikodu etmeniz. Evvela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e diyor ki men dakka dukka, yani çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Yani siz başkasına ne yaparsanız, ondan olmasa bile bir başka yerden onun karşılığını aynen geri alırsınız. Toplumun bileşik kapları söylüyor. Sizinle çevrenizdeki diğer insanlar arasında bir bileşik kaplar kanunu var. Sizden çevrenize ulaşan her yanlış davranış, çevrenizdeki birinden, o yanlışı yaptığınız, hakkında dedikodu yaptığınız kişiden değil. Ama bir başka yerden mutlaka size eşit olarak geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Her davranış onun aksini kendisine çekecektir. Tıpkı manyetik alanlarda karşıt manyetik alanların birbirini çekmesi gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir muhteva kazanmak için buradasınız. Düzelmek için buradasınız. Hatalarınızı devam ettirmek için değil. Sorabilir miyim sevgili kardeşlerim sizlere? Hatalarınız nasıl oluyor da sizleri rahatsız etmiyor? O zaman neden tekamül edemediğinizin farkına varmıyor musunuz? Neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden Allah Teala bana da bir şeyler söylemiyor? Ben neden Allah Teala'yı işitemiyorum? Mürşidimi neden göremiyorum? Neden Allah'ın bana kalp gözüyle gösterdiği bir şeyler bende yok diye hiç düşünmediniz mi? İşte bu dikkat bile etmediğiniz, etmeye ihtiyaç görmediğiniz, belki yanlışlık olarak bile düşünmediğiniz sebeplerden bir tanesi de bu dedikodu illetiniz. Bu bir illet. Ruhunuza işlemiş. İç dünyanıza işlemiş. Ruhunuza işleyemez. Herkes ruhunuza işlemiş falan dediği için biz de bir benzer cümle kullandık ama yanlış bir cümle. Hayır, ruhunuza kötülük işlemez. Kötülük nefsinizin afetlerindedir sadece. Birçok kardeşimiz telefonu açıp soruyor. Acaba neden benim kalp gözüm açılmıyor? Bu benim söylediğim sadece bir tanesi. Bir dedikodu afeti. Bunun gibi ne kadar çok yanlışlarınız var. Eski hayatınızdan kendinizi alamıyorsunuz. Kötü alışkanlıklarınız, çirkin alışkanlıklarınızla savaş veremiyorsunuz. Tasavvuf, nefsinize karşı savaş vermenin Allah'ın katındaki adıdır. Siz bir cihat erisiniz. Nefsinize karşı, nefsinizin afetlerine karşı savaş vermekle mükellefsiniz.
Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Nefsiyle cihat etsin. Nefsinin afetleriyle cihat etsin demek istiyor söylediği o. Bu dedikodu afetinin mensupları. Başlangıçta tabii hepinizsiniz. Tasavvufa girmeden evvel en çok uğraştığınız konu budur. Normal standartlar altında insanlar bir araya geldikleri zaman hep konu başkalarıdır.

afetlerinin karanlıklarına bağlayan bir bağdır. Düşmanlarınızı tanımıyorsunuz. Herkesin kalp gözü mevcuttur. Herkesin kalp kulağı mevcuttur. Herkes Allah'ın söylediklerini işitmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Herkes Allah'ın gösterdiklerini görmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Birincisi kalp kulağıdır, ikincisi de kalp gözüdür. Herkeste vardır bunlar. Ama açılmaz. Siz layık olmadıkça açılmaz. Söylediklerimize kulak vermedikçe açılmaz. Birçoklarınız için belki dedikodu vazgeçilmez bir şey. Hayatınızın bir parçası olmuş artık. Onunla beraber doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Tasavvufa girdikten sonra da onunla mücadele etmekten kaçıyorsunuz. Bu ise sizi Allah katında Allah'ın sevgilisi olmaktan men ediyor. Sevgili kardeşlerim, hangi sözünüzle bir başkasını küçültüyorsanız, Allah'ın katında o kişi küçülmez. Siz küçülürsünüz. Belki zemettiğiniz kişi, hakkında kötü şeyler söylediğiniz kişi, o sizi dinleyen ve sizin fikrinize iştirak eden nezdinde küçülür. Nefslerin kibri, kendini büyük görme ihtiyacı dedikoduyla kendisine bir mercek kazanır. Doğru olmasa bile başkalarını çekiştirmek suretiyle şeytan insanları kendilerine olduklarından daha ötede göstermeye çalışır. Ki o insanlar bunu bir zevk olarak algılasınlar diye. Kendi karanlık dünyalarında bu dedikoduyla biraz daha yukarıda olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, hem şeytanın üzerinizdeki her türlü tesiri devam edecek, hem de Allah yolunda yüceleceksiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Yücelmek, afetlerinizin azalmasıyla mümkün olur. Başka bir alternatifiniz yok. Bunun için Allah Teala size zikri farz kılmış. Zikir, Allah Teala'nın ismini tekrar etmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu tekrara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu tekrarla nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve salavat nurları girer. Tasavvuftasınız. Salavat nurları nefsinizin kalbinin içine Allah'ın yazdığı, tabi olduğunuz an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte onların toplandığı yere ondan sonraki devrede kalbinize girecek olan karanlıklar nüfuz edemez. Orası işgal edilmiştir. Allah'ın faziletleri tarafından işgal edilmiştir ve faziletler yerlerini asla karanlıklara terk etmezler. Zikriniz çoğaldıkça nefsinizin kalbindeki nurlar artar, artar, artar. Arttıkça afetlerinizin üzerinizdeki tesir sahası da azalacaktır, azalacaktır ve azalacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu bir sanattır, yücelme sanatı. Ama afetlerinizi devam ettirerek değil, afetlerinizi yok etmenizle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, kendinizi harcayanlardan olmayın. Tasavvufa girmişsiniz, yeni girmişsiniz veya 10 yıl evvel girmişsiniz, 20 yıl evvel girmişsiniz. Eğer tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsanız değişemezsiniz. O muhteşem olayları yaşayamazsınız. Tay mekan yapamazsınız. Kalp gözünüz açılmaz. Ve hep sorarsınız kendi kendinize ve bize, neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden ben tasavvufta ilerleyemiyorum? Düşman ta içinizde olduğu için ona, yani şeytana, her açıdan teslim olduğunuz için. Oysa ki olmanız lazım gelen neydi? Şeytandan kurtulup, şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'a kul olmak. Niçin Allah Teala şeytanın kulu diyor insanlara? Son derece basit bir sebep. Şeytanın kulu diyor. Çünkü insanların kalbi doğuşlarından itibaren afetlerle dolu %100. Ve şeytan bütün afetlere tesir etmek gibi, sadece afetlere tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Ama zor kullanamaz. Size zorla hakim olamaz. Sadece davet eder. Ustaca davetlerde bulunur. Siz de bu davete icabet edersiniz. Şeytan sizin hep başkaları hakkında dedikodu yapmanızı ister. Bazı insanlar bununla da kalmazlar. Öylesine hınç duyarlar ki bazı insanlara, onlar hakkında onların yapmadığı şeyleri de yapmış gibi göstererek başkalarına ifade ederler. Bir kısmı der ki, hamdolsun ki ben hiçbir zaman başkalarının yapmadığı bir şeyi onun üzerinde bir suçmuş gibi göstermedim bugüne kadar. Böyle düşünen insanlar dedikoduyu mübah görenlerdir. Yani ben dedikodu yaparım. Herkesin yaptığı yanlışları başkalarına söylerim. Bundan da zevk alırım. Ama o kişinin yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermem. Bununla kişi kendisini faziletli birisi zanneder. Oysa ki yaptığı şey dedikodu. Allah'ın yasak ettiği bir fiil. Başkasını çekiştiriyor, küçültüyor başkasının gözünde. Ama doğruyu söylüyormuş. Kendimden bir ilavem yok diyor. Bir defa anlatım bir kabiliyet meselesidir. Anlatırken kelimeleri seçersiniz. Seçtiğiniz kelimelerin o olayı %100 yansıttığını nereden biliyorsunuz? Hangi olay olursa olsun. Herkes olayın seyrini tamamlar, bakar olaya, görür. Herkese anlattırırsınız. Herkes farklı bir cephesine dikkat etmiştir. Aynı olay anlatılmaktadır. Öyleyse doğruyu anlatıyorum zannederken de yanlışlıklar yapabilirsiniz. Ama konumuz bu değil. Bu ikinci sınıf bir konu. Birinci sınıf konu, başkalarını çekiştirmekten vazgeçmenizi istiyorum. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, Allah'ın size özel nimetler vermesini istiyorsanız, herkese vermediği, tasavvufun dışındaki insanlara vermediği nimetler vermesini istiyorsanız, o zaman
tasavvufa girmeden evvelki bütün yanlışlarınızdan sıyrılmak mecburiyetindesiniz. Adım adım. İşte bunlardan bir tanesi de dedikodu. Canım, ben başkası hakkında konuşuyorum ama bunun ona ne zararı var ki? Aslına derseniz ona değil, size ne zararı var ki diye sorun ki biz size cevap verelim. Siz başkası hakkında çirkin şeyler söylediğiniz zaman evvela Allah'ın zamanını çalıyorsunuz. Pozitif istikamette kullanılması lazım gelen bir zaman parçası sizin derecat kaybetmeniz olayıyla devam ediyor. Yani negatif alemdesiniz o sırada, şeytanla birliktesiniz. Şeytanın ülkesinde nefsinizin afeti, şeytan ve işlediğiniz şer. Dedikodu bir şerdir. Elbette dedikoduya iştirak eden de aynı ölçüde buradan negatif derecat kazanır. Başkasının dedikodusunu yapan iki insan ikisi de bu dedikoduyu birisi yaparken öteki dinlerken sonra sözü ikinci alır. O başlar söylemeye. Onun da başka birisine karşı bir hıncı vardır. Hepsi şeytanın tuzaklarıdır. Eğer birisinden hoşlanmıyorsanız nefsiniz size hep onun hatalarını gösterir. Size karşı yaptığı yanlış davranışları gösterir. Oysa acaba siz ona karşı ne yaptınız da o size böyle kötü davranıyor diye düşünmek hiç aklınıza gelmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dedikoduya başladınız ondan itibaren, dedikoduyu yapan da dinleyen de derecat kaybetmeye başlar. Şeytan ikisiyle de alay eder. İşte der, bunlar benim şu anda kölelerim. Benim istediğim istikametteler, başka birisi zem ediyor, onun kötü davranışlarını diğerine açıklıyor, diğeri de zevkle onu dinliyor. Sonra sıra ikinciye gelecek, o da ya aynı kişinin ya da bir başka kişinin gene bir takım negatif davranışlarını, yanlışlarını aktarmakla bir nevi intikam alacak şu veya bu şekilde kızdığı kişiden. Sevgili kardeşlerim, intikam nefsinizin bir afetidir. İntikamı alacak yerde bir kişiyi bir başkasına zem edecek yerde o kişiyi Allah'a söyleseniz, ya Rabbi o şöyle şöyle şöyle yaptı, ben bu konuda ne yapabilirim diye ona müracaat etsiniz, o zaman sadece kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmediğiniz gibi Allah sizinle meşgul olmaya başlar. Sizin iyiye gitmek üzere bir karar aldığınızı görmüştür. Karar iyiye giden bir karar mıdır? Elbette. Ne zaman başka bir insanı başkalarına çekiştirecek yerde Allah'a çekiştirseniz hiçbir suçunuz olmaz. Allah-u Teala bunu asla suç kabul etmez. Üstelik de hangi tabiri kullanırsanız kullanın, o kişi hakkında istediğiniz kadar iftira edin, istediğiniz kadar yanlış şeyler söyleyin, yalan söyleyin, Allah-u Teala bunların hiçbirinde sizi kınamaz, sizi çok sever. Ve yaptığınız şey bir suç değildir. Çünkü muhatabınız Allah'tır.
Sizin doğruyu söylemediğinizi zaten bilmektedir. Söylediğim gibi fazladan o kişiyi kınıyorsanız Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerimizin yegane çözüm noktasıdır. O Allah'tır. Onunla mutluluğu yaşayacaksınız. Bir başkasına birisini çekiştirdiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Aynı şeyi Allah'a söylerseniz asla derecat kaybetmezsiniz. Diyelim ki birisi size gerçekten kötü davrandı. Ve onun kötü davranışından siz etkilendiniz negatif, çok üzüldünüz. Ve bunu paylaşacak olan birisine ihtiyaç duydunuz. Hemen gittiniz birisine, işte falanca bana böyle böyle haksız davranışlarda bulundu diyerek anlatmaya başladınız. Niçin bunu yapıyorsunuz? Bir taraftar bulmak için kendinize. O taraftarın kuvveti ne ki? O size kötülük yapmış olan, yanlış davranmış olan kişiye ne yapabilir ki? Üstelik taraftar bulmuş olduğunuzu zannettiğiniz kişi size ya inanır ya da inanmaz. Eğer ikiniz de tanıyorsa inandırmanız biraz daha zayıflayacaktır. Çünkü siz dedikodu yapan birisiyseniz zayıf bir insansınız. Sizin de etrafınızdaki insanlara karşı davranışlarınızda büyük yanlışlıklar vardır ki bu yanlışlıklardan birisi başkalarını kınamak ve suçlamaktır. O dedikoduyu yaptığınız, taraftar olmasını istediğiniz, sizin fikirlerinize uymasını istediğiniz, inanmasını istediğiniz, sizden taraf olmasını istediğiniz kişi sizin problemlerinize çözüm getiremez. Çünkü problem iç dünyanızda. Ama ya Allah'a müracaat ederseniz Allah çözümü getirecektir. Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirirseniz bir süre sonra onunla konuşabildiğinizi göreceksiniz. O sizin öyle davranmanızı istiyor. Allah'a ulaşmanızı ve içinizi ona boşaltmanızı istiyor. Yetmez. Allah Teala şu kainattaki bütün problemlere çözüm getirebilecek olan kainatın sahibidir. Öyleyse bir taşla birçok kuş vurmak istiyorsanız her şeyinizi Allah'a ulaştırın. Öfkeniz var. Falanca kişiye içerlediniz. Size kötü davrandı. Hemen gidip başkalarına şikayet ediyorsunuz. O kişinin sizin düşüncelerinize iştirak etmesini istiyorsunuz. Daha kötüsü, bunu yaparken eğer siz muhatap olduğunuz bir olaydan bahsediyorsanız, ucu size negatif olarak dokunan, sizi üzen bir olaydan bahsediyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir olayın sizin üzerinizdeki yükünü başkasına bunları anlatmakla hafifletemezsiniz. O yükü sizden alabilecek olan yegane güç Allah'tır. Ve hangi şartların içinde olursanız olun, başkasına olayları anlatırken karşı tarafı hakaretamiz sözlerle anarak bunu yaptığınız zaman bunu yapmakta zorlanacaksınız. Çünkü karşınızdaki kişi sizin o tarafa hakaret ettiğinizi gördüğünüz zaman nefsinize ne kadar zebun olan birisi olduğunuzu görecektir.
O zaman sizin hakkınızdaki onun pozitif fikirleri yara alacaktır. Ama siz Allah-u Teala'yı anlatıyorsanız, o dedikodu yapacağınız kişiyi, dedikoduyu Allah'la yapıyorsanız, Allah için bu hiçbir şey manasına gelmez. Yani Allah-u Teala sizi kınamaz. Başka birisini Allah'a şikayet ediyorsunuz diye Allah-u Teala tarafından kınanmazsınız. Onu hangi dille, hangi kelimeleri kullanarak kınarsanız kınayın, Allah ise muhatabınız, Allah'a söylüyorsanız böyle yaptığınız için derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız Allah'tır ve "Ya Rabbi bu sıkıntıyı benim kalbimden al" derseniz Allah-u Teala'nın o sıkıntıyı kalbinizden aldığını göreceksiniz. Ondan başka kimi anlatırsanız alın, anlatın, kalbinizdeki sıkıntı beklediğiniz hüviyette azalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerinize çözüm getirebilecek olan kainatın en büyük problem halledicisidir. Çünkü size nasıl tesir edebiliyorsa, o hakkında şikayet yaptığınız kişiye de tesir etmek imkanının sahibidir Allah-u Teala. İsterse yapar. Sizin probleminize isterse çözüm getirir. Ama kendinize topladığınız taraftarlar, başkalarını şikayet ederek, başkaları hakkında dedikodu yaparak, başkalarını çekiştirerek kendinize topladığınız taraftarlar size bir şey kazandıramazlar. Kliklere sebebiyet verirsiniz. Yani insan topluluklarına, falancayı çekemeyenler, ABC, feşmekeni çekemeyenler, DEF, bir başkasını çekemeyenler, başkaları. Sevgili kardeşlerim, iblis aranıza fesatlık tohumları atıyor. Kim birisini şikayet ederse, başkasını çekiştirirse, çok açık bir şekilde o bir taraftır. Çekiştirdiği kişinin o sırada karşısındadır. Ve kime çekiştiriyorsa onu da kendi tarafına alıp diğer kişiye karşı kılmak istiyor. Hedefi bu. Sevgili kardeşlerim, böyle yaptığınız zaman ne kadar çok cepheden yanlış yaptığınızı fark ediyor musunuz? Ne zaman bir başkasını kötülerseniz diğer bir kişiye, yapmak istediğiniz şey ayan beyan ortadadır. Siz o çekiştirdiğiniz, anlattığınız kişiyi kendi tarafınıza alıp zemettiğiniz kişiye karşı olmasını istiyorsunuz. Açıkça taraf oluşturuyorsunuz. Birbirine düşman taraflar. İşte böyle başlıyor her şey. İblisin düşmanlık tohumlarını atması böyle başlıyor. Onun için tasavvufun dışında dedikodu, insanların normal gıdası gibidir. Adeta dedikodu yapmak, yapmayan insan yok gibidir. Ve insanlar bundan kuyruğunu tutmak derler.
buna falancının feşmekenin kuyruğunu tutmaktan sıkıntı duymazlar. Belki de gizli gizli zevk alırlar. Falancanı yapmış biliyor musunuz? Şunlar şunlar şunlar olmuş diyen kişi diğerlerinin ilgisini çekmiştir. İlgi o da haline gelmiştir. Hele biraz süslü püslü şeyler de söylemeyi becerebiliyorsa daha bir yağlı ballı olur anlattıkları. Ve bundan büyük haz duyar. Herkes kendisiyle meşguldür o sırada. Anlattıklarını can kulağıyla dinlemektedirler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın dedikoducuları can kulağıyla dinlemeyin. Ne zaman birisi başka birinin dedikodusunu yapıyorsa ona hissettirin dedikodudan hoşlanmadığınızı. Israr ederse Allah'ın emrinin bu olduğunu, her dedikodu yapan kişinin dedikodu yaptığı süreç içerisinde şeytanla işbirliği içinde olduğunu, Allah'tan mutlaka o sırada uzaklaştığını, Allah'ın ülkesinde değil, şeytanın ülkesinde yaşadığını. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bu dünyada hayat bahşettiğine göre sizi seviyor. Onun bu sevgisine layık olmaya çalışın. Ve dedikodu alıverilen bu afetten kurtulmaya çalışın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Muhakkak ki Allah'ın yarattığı bütün mahlukatı içinde en çok sevdiği insandır. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüş. Bu bize olan sevgisinin açık bir delili, insanlara olan sevgisinin açık bir delili. Sevgili kardeşlerim, Allah en çok sevdiği mahluk olan insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için ona ruhundan üfürmüş. Kainatta Allah'ın yarattığı her şey bir denge üzerinde yaratılmıştır. İşte insanın da bir nefsi var, başlangıçta afetlerle dolu. İki, bir de ruh var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse ne kağı küfte, o kağı ekmek. Denge tamamlanmış. Ama Allah Teala bu dengenin pozitife dönüşmesini istiyor. Yani ekmekle köftenin eşit olmasın değil, her tarafın bütünüyle hidayet olmasını istiyor Allah-u Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dört ayrı hidayet ki bu 51 nurla oluşan insan nefsinin %100 nura ulaşması demek. Nefsin hasletleri var, nefsin afetleri var. Bu muhteva içerisinde insanın mutluluğuyla onun kalbindeki hasletlerin artışı paralel bir seyir takip eder. Ne kadar çok zikredersek nefsimizin afetleri o kadar azalır, hasletlerse artar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini yaratmış. İnsanları da çok seviyor. Çok sevdiği için sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse biz insanlar Allah'ın katında onun yarattığı mahluklar arasında en çok sevdikleriyiz. İnsanın serbest iradeyle yaratılmış olması dolayısıyla yolunu kendisinin tayin etmesi söz konusu. Bu yol Allah'a giden bir yol olmalı. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeli. Dilemedi. Dilemediyse karanlıklar içinde kalmaya mahkum. Dilemediyse cehenneme gitmeye mahkum. Sevgili kardeşlerim, bir insan için cehennem, onlar cehennemi görmedikleri için
çok fazla önem taşımayabilir. Ama bir defa cehennemi görmüş olsalar da insanlar, herkes mutlaka, herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi. Dilerse ne olur? Dilerse cehennemden kişi kurtulmuş olur. Allah'a ulaşmayı dileyip bu standartta ölen bir kişi için birinci kat cennet söz konusu. Ama yaşıyor, yaşarsa mutlaka o kişi bir Allah tarafından kendisine verilecek olan bir mürşit sevgisine ulaşacaktır. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır ve ona mutlaka ulaşmak isteyecektir ve tabi olmak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, mürşitle mürit arasındaki mesafe hangi uzaklıkta olursa olsun, Allah Teala mürşidine ulaşmak isteyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, eğer ona yeteri kadar ömür vermişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insan adı verilen ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun hepsini cennetine alsın. Allah Teala cinleri de cennetine almak istiyor. Allah Teala'nın emir ve yasaklarını incelediğimiz zaman hedefin en üst seviye cennet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ölmek birinci kat cenneti ifade eder. Mürşide tabiyetten sonra ölmek mutlaka o kişinin ikinci kat cennete girmesini intihac eder. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmek üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak altıncı kat cenneti ifade eder. Beş ve bir. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. İradeyi Allah'a teslim etmek demek Allah'ın emrinde sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapmak demektir. İşte onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ve ilahi irade cüz'i iradenin yerini almıştır. İlahi irade kişiye her şeyi yaptıracaktır. Nereye ulaşıyor böylece kişi? Yedinci kat cennete, adın cennetine. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile bir insanın dost olması halinde hayat gerçekten yaşanmaya değer bir hüviyet taşır. Kişi her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an ona sormak imkanının sahibidir. Her an ondan Allah-u Teala uygun gördüğü takdirde cevap almak imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ve bütün bunların ötesinde Allah'ın çok büyük yardımını hayatı boyunca alacak ve bundan büyük haz duyacaktır. Allah Teala insanları seviyor. En çok sevdiği mahluk insandır. Yalnız ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sevgisi bütün insanlar için geçerlidir. Ama en azdan en çoğa kadar herkese farklı bir
Muhteva içinde bu sevgi oluşur. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'ı ne kadar seviyorsa Allah da onu Allah'ın ölçülerine göre o kadar sever. 100 üzerinden 21 sevgi, kişinin sevgisi Allah Teala'nın da 100 üzerinden 20'lik bir sevgisiyle sonuçlanır. Ama Allah'ın o sevgisi kişinin Allah'a sevgisinin belki 1000 katıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Sonsuzluğun içinde kainatı yaratıyor Allah Teala.

Göklerde gördüğünüz bütün yıldızlar kainatın bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, o yıldızlardan birinde de adı Dünya, bizler yaşıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın bütün bu gezegenlere hayat vermek üzere vücuda getirdiği güneş sistemleri var. Bu güneş sistemlerinden bir tanesi de dünyanın da hayat aldığı güneş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insanlar yaşasınlar. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini mutlu etsinler. Mutluluğu alan taraf, mutluluğu veren tarafa kendisini borçlu hisseder. Ve de bu, onun da o mutluluğu kendisine verene mutluluk vermek üzere harekete geçmesini ifade eder. İnsanlar bir hissiyat müessesesinin sahibidir. Kendisine kötülük yapanları sevmez. Kendisine iyilik yapanları sever. Sevenler sevdiklerine iyilik yapanlardır. Nefret edenler de nefret ettiklerine kötülük yapanlar. Bir grup şeytanın emrinde nefretin sahipleri, bir grup Allah'ın emrinde sevginin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça, Allah Teala size eserlerini gösterdikçe Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, en sonunda da hayranlık söz konusu olur. Bu sevgi aşka dönüşür ve aşk sonunda hayranlığa dönüşür. O zaman bu noktaya ulaşan insan Allah'a hayran olan insan herkese onu anlatmaya çalışır. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlere onun için sesleniyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sesleniyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Eğer bir televizyonumuz bir şeyler yapabiliyorsa o Allah aşkı için kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına şeytanın dostları her zaman düşman olmuştur. Ve de her zaman onu Allah dostlarını engellemeye çalışmışlardır. Bu devirde de aynı şeyler olacaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Olursa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Sevgili kardeşlerim, artık bilgisayarlar var. İnsanlara seslenmek söz konusu. Allah Teala'nın dizaynı öyle güzel bir dizayn ki ona hayran olmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hayat verici unsuru
sevgi olmalı. Bütün insanlar başka insanlara yardım ederek mutluluğu yaşasınlar diye yaratılmışlardır. Tek başına bir mutluluk söz konusu olmaz sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılan herkes toplumun bir parçasıdır. Ait olduğu toplumda yaşayacaktır. Etrafında insanlar olacaktır her zaman. Onlardan nefret ederek, etrafındaki insanlardan nefret ederek hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için İnsanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. İnsanlar hep şikayet ederler. Falanca bana kötü davranıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse normal standartlar altında başkalarına kötülük yapmadıkça onlardan kötülük görmeyecektir. Ama hep şeytan insanları kötülüğe doğru sürükler. Başka insanlara kötü davranmasını temin etmeye çalışır. Hedefi o bir başkasına kötü davranınca kendisine kötü davranılan kişi de ondan hakkı olan bir intikam alma talebine girecektir. Bu ne demek? Bu iki kişi arasında anlaşmazlığın oluşması ve sürmesi demek. Şeytan ne istiyor? Herkes birbirine karşı düşman olsun. Herkes birbirine her zaman bu istikamette kavgada olsun ve de devamlı huzursuz olsunlar insanlar. Ama bizi yaratan Allah, Allah ne istiyor? Allah sevgili kardeşlerim, insanların birbirleriyle en güzel davranışlar içinde olmasını istiyor. Onun için iradenin teslimine kadar giden bir dizayn içerisinde teslimler yükseldikçe kişinin başkalarına olan davranış biçimleri onları mutsuz etmeye değil, mutlu etmeye yönelik olacaktır. Ve öyle bir noktaya gelinecektir ki o kişi kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. Kendisine kötülük yapanlar da dahil olmak üzere hiç kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. O kişi kendisi mi o hale gelmiştir? Hayır, Allah Teala onu o noktaya ulaştırmıştır. Ama iyi niyetine dayalı olarak kişi bunu adım adım hak etmiştir. Allah'ın kanunlarını öğrenmiştir. Bakmıştır ki kalbindeki taleple Allah Teala'nın kanunları tam bir uyuşma halinde. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istemiştir. İsteyecektir ve görecektir ki yerine getirdikçe daha mutlu olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, mürşidine tabi olandan mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden mutludur.
Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edenden mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi hepsinden mutludur. Ne oldu? Bu merdivenin 7 tane basamağı var. Bu basamakların çıkılması söz konusu. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar giden bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın en güzeli yansıttığını görüyoruz. Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun, dikkat edin, üç kitapta Allah Teala tarafından indirilmiştir. Muhtevaya baktığımız zaman yedi safa ve dört tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mevcut olduğunu görürüz. İşte Amerika'da burada yaptığımız çalışmalar, kardeşlerimizin fedakarca çalışmaları 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var oluşu, nüzul sırasına göre konuşuyoruz. Musevileri de, Hristiyanları da, İslam'ı da aynı hedeflere yöneltti. Sevgili kardeşlerim, konunun aslına baktığımız zaman Allah'ın dini Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Hz. İbrahim ilk insan, ilk peygamber. Bu ilk peygamber Hz. İbrahim Hanif dininin temelini Allah-u Teala'nın aldığı ilimle herkese açıklamıştır. Ve de bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de Hz. İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Burada Amerika'da her çeşit milletten insanlar ayrı ayrı kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde ibadetlerini hiç kimse kendilerine karışmadan en rahat standartlarda gerçekleştirirler. İnsanlar başkalarını dinlerinden dolayı kınamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlık Allah-u Teala tarafından bir hedefe yöneltiliyor. Önce Musevilerde, sonra Hristiyanlarda, sonra da İslam'da aynı şeylerin var olduğunu görüyoruz. Üçü de Allah-u Teala tarafından üç peygambere indirilen kitaptır. Hz. Musa'ya Tevrat, Hz. İsa'ya İncil ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de
yedi safa ve dört teslimin ayetlerini bize göstermeseydi, bundan haberdar olmasaydık, dünya da haberdar olmayacaktı. Ama Allah Teala bize Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört tane teslimi, bu ayetleri birer birer işaret ederek gösterdi. Bu ne ifade eder? Tevrat'ın da Allah Teala tarafından indirildiğini, İncil'in de Allah Teala tarafından indirildiğini, Kur'an-ı Kerim'in de Allah Teala tarafından indirildiğini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun anlamı ne? Bunun anlamı üç kitaplı din de Allah'ın dinidir. Ve başka bir dinin mensubu dediğimiz insanlar, zannettiğimiz insanlar aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olarak aynı dinin temsilcileridir. Merasimler, ritüeller elbette asırlar geçtikçe değişimler göstermiştir. Allah Teala her bir topluluğa merasimlerini tebliğ etmiştir. Sonuç nedir? Sonuç yedi safa ve dört teslimdir. Bu Tevrat'ta da aynıdır. İncil'de de aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Ve Allah Teala eğer bu ayetleri birer birer bize gösterip not almamızı sağlamasaydı, dünya

biz hayattayken gerçekleşecektir. Allah Teala muhakkak ki hiçbir şeyi boşuna gerçekleştirmez. O her şeye kadirdir. O bizim sahibimizdir. Biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Başka bir şey değiliz. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir. Hamdolsun ki hepiniz bu nimetin sahibisiniz. Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişide. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ha, size düşmanlık edenler olmayacak mı? Olacak. Ama onların size zarar veremediklerini göreceksiniz. O düşman olanlar hep kendi kendilerini yiyecekler nefslerindeki afetler sebebiyle. İntikam hırsıyla yanacaklar. Neden? Çünkü siz Allah'ın dostusunuz. Siz Allah'ın dostu olacaksınız.

olduğunuz için şeytanın dostları size düşman olacaktır. Sizin mutluluğunuz onların daha çok mutsuz olmasına sebebiyet verir. Kıskançlık adı verilen bir afet bunu oluşturur. Allah'ın yolunda olmayanlar kıskançlık afetinin korkunç tesiriyle Allah'ın dostlarının düşmanı olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şeytan devrededir de ondan. Allah ister ki herkes birbirini sevsin, herkes birbiriyle dost olsun, herkes bu sebeple etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışsın. Şeytan da ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes birbirinin kuyusunu kazsın, herkes birbirine düşmanlık etmeye çalışsın. İşte düşman insanları gördüğünüz zaman birbirine düşman insanları onlarla konuşun. Yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu, doğrunun kendisine düşman olan kişiyle hemen gidip konuşması olduğunu, bu konuşmanın neticesinde de karşısındaki negatif bir görüşün sahibi olsa bile onun kendisinden razı olduğunu ifade etmekle kişi doğruya daha güzele yelken açar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Size kötü davranan bir insandan kabahat tamamen onda olmasına rağmen siz gidip af dileseniz ne kaybedersiniz ki? Böyle bir şeyi yaptığımız zaman ilk defa bizimle karşılaşan o insanların büyük şaşkınlıklar geçirdiğini gördük. Ama neticede ne oldu? Onlar da bizi sevdiler. Sevgili kardeşlerim, sevmek, affetmek insanları mutlu etmenin temelini teşkil eder. Bütün insanlar için bir tek görev vardır. Asli görev, başkalarını mutlu etmek. Kim böyle bir gayretin içindeyse, o sadece insanların mutluluğu için çalışan biridir. Yaptığı her davranış mutlaka etrafındaki insanlardan birine mutluluk ulaştırmak içindir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o açık ve kesin bir şekilde insanları seviniz diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki davranış biçimleri dizisi ele alındığı zaman hepimiz görevimizin insanları mutlu etmeyi mutlaka ihata ettiğini görürüz. Ve bunu yaşarsak, etrafımızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursak, her mutlu ettiğimiz kişinin arkasından kendimizin mutlu olduğunu görürüz. Bu bizi daha çok insanı mutlu etmeye davet eder. Daha çok kişiyi, daha çok sayıda kişiyi mutlu ettiğimiz zaman biz daha çok mutlu oluruz. Öyleyse önümüzde bir güzellikler dizisi bizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Parola başkalarını mutlu ederek mutlu olmak.
Allah'ın kanununda en güzel mutluluk yolu budur. Hem de hudutsuzdur. Ne kadar çok insana, ne kadar çok yardımcı olursanız, ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşayacağınız için her birinin yaşadığı mutluluğun yüzlerce katını yaşayabiliriz. Her birine yaşattığınız mutluluğun yüzlerce katını yaşayabilirsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Alim, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruha adlı programımıza tekrar hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konumuz barış, huzur ve mutluluğun tek adresi Kur'an-ı Kerim. Her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu açıklayarak merak ettiğimiz suallerimize cevap verecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hamd eder şükrederiz. Sen de iyisin inşallah.
0: Allah Teala'ya hamd eder, şükrederiz. Bizler de iyiyiz muhterem hocam. Muhterem hocam, bugünkü konumuz barış, huzur ve mutluluğun tek adresi Kur'an-ı Kerim. Günümüzün din adamları da halkımızın Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamadığını itiraf ediyorlar, kabul ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'i nasıl doğru anlamalıyız muhterem hocam?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Kur'an'ın lafzı ve yedi ruhu programında bizleri bir araya getirdi. Kur'an'ı Allah'ın emrettiği biçimde anlayabilmek için Allah Teala'nın bizler için vazifeli kıldığı Kur'an öğreticisinden Kur'an'ı öğrenmek gerekir. Evvela iki cihan serveri Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Demek ki en hayırlı olan birisi var. Şimdi hayra ulaşmış olan kişi iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret ettiği, sevaba çevirdiği kişidir. O Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiştir ve Allah tarafından öğretmekle vazifeyi kılınmıştır. Kimlerdir bunlar? Allah Teala bunların başında devrin imamı geliyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde sahabeyi örnek vermek suretiyle Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi, peygamber gönderdi. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini de o size öğretiyor. Öyleyse burada Kur'an'ın her safhasında, her basamağında Allah'ın bizler için vazifeli kıldığı bir öğretici var. Ve Kur'an'ı ondan öğrenmemiz lazım. Devrin imamının dışındaki öğreticiler de var mı? Evet, kavim resulleri var. Allah Teala Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde de bunu söylüyor. Huvallazi ba'sa fil ummiyina rasulen minhum yetlu aleyhim ayati ve yuzekkihum ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Devrin imamının dışındaki veli resuller 4 görevle vazifeli. Yine o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı hükümeti öğretiyor. Bunun dışında da öğreticiler var mı? Var. Veli mürşitler. Allah Teala yine sahabeyi bize örnek vermek suretiyle Al-İmran suresinin 104 ve 110. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerden Kur'an'ı öğrenmemiz lazım. Al-İmran 104'te Allah sizin içinizden, daha doğrusu sizin içinizden bir ümmet bulunsun, insanları hayra davet etsin, marufla emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte bunlar felaha erenlerdir. Bu felah, 7. sefadaki felah, sahabe bu 7. sefa felaha ulaşmış mı? Evet. Al-İmran 110'da bunu buyuruyor. Siz kuntum hayrin ümmetin ukhrucet linnas. Siz insanlar içinde hayırlı bir topluluksunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz hadisinde ne diyordu? Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. Öyleyse her şeyden evvel Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek için hayra ulaşmış olan veli mürşitten, veli resulden ve devrin imamından öğrenmek gerekir. asaleten devrin imamları Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Asaleten devrin imamı olarak son nebi odur. Ondan sonra kıyamete kadar asaleten devrin imamı gelmeyecektir. Nebi gelmeyecektir ama her devirde Allah'ın veli Resulleri arasından vekaleten devrin imamı olarak seçtiği birisi vardır. Dolayısıyla asil olmasa da vekil olarak her devirde devrin imamı var. En üst seviyede Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenmekle vazifeliyiz. Çünkü beşinci görev onda. Hikmetin ötesinde öğretilmesi devrin imamına ait. Ama diğer dört görev veli Resullerinde durumu söz konusu. Bunun ötesinde de marufla emretmek, münkerden nehyetmek de veli mürşitlerindir. Bu açıdan bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek için mutlak surette bunlara başvurmak durumundayız. Bunun dışında yok mu hiç kimse? Bunun dışındaki insanlar da var. Allah'ın muhlis kulları var. Allah'ın ulelbab kulları var. Allah'ın muhsin kulları var. Allah'ın zahid kulları var. Yani bunlar da vekil mürşitlerdir. Şöyle söyleyelim. Devrin imamı bir, veli resuller iki, veli mürşitler üç, muhlisler dört, ulelbab beş, muhsinler altı ve zahidler yedi. Yedi grupluk bir öğretici söz konusu. Bunlardan ilk üçü Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Diğer dört grup ise vekil mürşit olarak vazife yaparlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek için bu yedi gruptan mutlaka faydalanmak gerekir. Sanıyorum Yunus bir dörtlüğünde söylüyor. Sevmu selat hacu zekatle sanma ki biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan ifademiş. Öyleyse demek ki en az seviyede zahidin işi sadece İslam beş şartıyla bitmiyor. Kamil insan olmak için mutlak da surette irfana ihtiyaç vardır. İrfanın sahipleri, gerçek sahipleri kimlerdir? Marufla emretmek ve münkerden nehyetmen en üst seviyede Allah'ın veli mürşitleridir. Dolayısıyla irşat kademesine tabiyeti, din tatbikatından çıkartırsanız kimse dini yaşayamaz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun muhterem hocam. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlardan bahsediyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir muhterem hocam? Açıklar mısınız?
1: Evet. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar ayet-i kerimede de bildirildiği gibi Yunus 7'de. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemek yerine dünya hayatını tercih edenlerdir. O zaman kişi Allah'ı dilemezse, dünya hayatını tercih ederse bu kişinin ayetlerden gafil olduğu açık ortada. Şimdi ayetler söz konusu olduğu zaman ayetleri tilavet etmenin birinci görevi kime ait? Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı kişilere ait. O size ayetleri tilavet ediyor. Şimdi ayetler tilavet ediliyor ama bu kişi ayetlerin tilavetinin özü olan ulaşma dileğini kabul etmiyor. Dilemiyor. O zaman dilemediğine göre Kur'an ayetler kursağından geçmiyor. O kişi ayetleri bilmiyor. Şimdi ayetleri bilmemek bir mazeret olabilir mi? Hayır. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılmıştır. Öyleyse öğrenmek de vazifelidir ama öğrenebilmesinin giriş kapısı bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu ruhun talebidir. Bu ruhun talebi olmadıkça kimse Kur'an-ı Kerim'e nüfuz edemez. İşte ayetlerden gafil olanlar ruhun talebine uymayanlardır. Onlar uymuyorsa o zaman ayetlerden gafil kalırlar ve akıbetleri cehennem olur. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli etmek, Kur'an'ı anlamakla arasında bir illiyet rabıtası var mıdır?
1: Var tabi. Çünkü şerrin odağı, zulmün kaynağı nefstir. Ve nefs iki yönlü bir mahluktur. Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde iki yönlü olması şöyle zikredilmiş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı nefsi bir zaman takvim içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Allah-u Teala'nın nefsten istediği ahsen olmak. ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلِ السَّافِلِينَ. Ama ahsen olmak yerine esfel-i safiline de inebilir. Ahsen olanlar kimler? Ahsen olma noktasında olanlar. Tin suresinin 6. ayet-i kerimesi. اِلَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ. Ama aminup salih amel işleyenler, onlar فَلَمْ اَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونَ. Onlar ahsene ulaşanlardır. Öyleyse nefs iki yönlü bir varlıktır. Ve ancak Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler amenül salih amel işleyenlerdir. Onlar ahsene ulaşabilirler. Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli etmediği kişiler esfel-i safiline doğru yol alıyorlar. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun muhterem hocam. Mehmet Akif Ersoy bir dörtlüğünde şöyle söylüyor. İnmemiştir hele bu Kur'an ne mezarda okunmak ne fal bakmak için. Kur'an'dan almalıyız ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam buyuruyor. Bu ifadede neler söylemek istiyor Mehmet Akif?
1: Şimdi günümüz din tatbikatına baktığımız zaman ne yazık ki şunu görüyoruz. Ölüler ölecek. Kılıflardaki Kur'an-ı Kerimler cüzler halinde çıkartılıp onlar üzerine okunacak. Veya fal bakanlar için astrolojiyle uğraşanların Kur'an-ı Kerim'deki belli ayetlerin ebced hesabıyla hesaplanması ve negatif istikamette kullanılmasını ifade ediyor. Onun için bu hakikati Mehmet Akif Ersoy Allah dostu bildiği için diyor ki bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Yani Kur'an ölülerin kitabı değil. Fal bakmak için de indirilmedi. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de kitabı değildir. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Kimlerdir Kur'an'ı yaşayanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve yaşamayı Allah'a ulaşmayı dileyenler doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Asrın idraki her devirde devrin imamı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i yaşamak isteyenler doğrudan doğruya Kur'an'ı devrin imamından öğrenenlerdir. Bu muhtevayı bize bildiriyor. Günümüzde de hali hazırda zamanın imamı, devrin imamı var mı? Var. Günümüzde de hali hazırda Kur'an mezarlarda okunuyor mu? Evet. Halihazırda Kur'an-ı Kerim'i fal bakmak, astrolojide bir takım ayetlerin ebced hesabıyla hesaplayıp insanları farklı istikamette yönlendiren var mı? Var. Öyleyse mevcut bu ama Kur'an-ı Kerim'i yaşamak isteyenin, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından öğrenen kişi olduğunu bu şekilde ifade etmiş oluyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, genel olarak insanlar Kur'an-ı Kerim okuyor, anlamaya çalışıyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim içindeki bazı katmanları, bazı ifadeleri anlayamadıklarını söylüyorlar. Bu konuda değerli yorumlarınız.
1: Şimdi Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir kere Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası ve 7 ruhu var. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde kitabı sana indiren odur. Bu kitabın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısım ayetleri müteşabih ayetlerdir. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetlere tabi oluyorlar ve fitneye sebep oluyorlar. Ama o müteşabih ayetlerin tevilini sadece Allah bilir. Şimdi demek ki hangi ayet müteşabi, hangi ayet muhkem bilinmiyor. Şöyle söyleyelim. Muhkem ayet kişinin gerçekten gerçek manasıyla bildiği ayettir. Ama müteşabi ayet de kişinin gerçek manasıyla bilmediği ayettir. Şimdi müteşabi ayetlerin tevilini gerçek manasını kim bilir? Allah bilir. Devrin imamı Kur'an-ı Kerim kimden öğreniyor? Allah'tan öğreniyor. Allah bilir. Şimdi gelelim kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetlere tabi olmak suretiyle o müteşabih ayetlere verdiği manalar zan teşkil ediyor. Ve bu zanlarda insanların bölünmesine sebep oluyor. Ama Allah Teala diyor ki bu müteşabih ayetlerin gerçek manasını Allah bilir. Yani insanların o müteşabih ayetleri kendilerine açıklayan Allah'tan bunu öğrenmesi lazım. Fakat ilimde rüsul sahibi olanlar da henüz Allah'tan öğrenme yetkisine sahip değiller. Daimi zikirde değiller. Ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Mürşitlerine tabiler mi? Tabiler. Fizik uçlarına ruhlarını teslim etmişler mi? Etmişler. Fizik vücut teslimi de yapmışlar mı? Yapmışlar. Ama bunlar da vekil mürşitler. Zahid de vekil mürşit. Muhsin de vekil mürşit. Ulelbab de vekil mürşit. Muhlis de vekil mürşit. Henüz irşat kademesinde değil. İşte bu açıdan bakıldığı zaman onlar da tezekkür edemezler. Ancak ulu elbab tezekkür edebilir. Ulu elbabın tezekkür etme noktasında olması, daimi zikirde oluşu, kalbinin yedi kademede müzeyyen olması, kalbi yedi kademede müzeyyen olan ulu elbabın yani tezekkür olması hasebiyle bil ya müteşabih ayet-i kerimenin manasını biliyor veya bilmediği takdirde Allah'tan sorma yetkisine sahiptir. Kalp kulağı var, Fuat hassası var, kalp gözü var. Fuat hassasıyla kalbiyle suali Allah'a yöneltiyor. Kalp kulağıyla Allah'ın verdiği cevabı işitebiliyor. Böylece müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan öğrenen kimlerdi ilki? Ulelbab'dır. Sonra müteşabih ayetlerin manasını öğrenenler kimlerdi? Muhlislerdir. Sonra veli mürşitlerdir. Sonra işte veli mürşitler, resullerdir ve en üst seviyede elbette devrin imamıdır. Bunlar hepsi ehli tezekkür olmaları hasebiyle o müteşabih ayetleri Allah'tan öğrenebilirler. Şimdi sonra bir daha sorarsan.
0: Şimdi muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i insanlar okuyorlar, anlamaya da çalışıyorlar. Bazı cümleleri idrak edemediklerini
1: İşte gerçek manasıyla idrak edebilmeleri Kur'an-ı Kerim'i mürşitten öğrenmeye bağlı. Her şeyden evvel öğrenebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin de 12 tane ihsan ve mürşidine tabi olması lazım. Kişi Kur'an-ı Kerim'i mürşidinden öğrenecek. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette insanlar Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okur ve öğrenirler diye bir ayet yok. Aksine Kur'an-ı Kerim dedik ya, 7 grup insan var. Bunların ilk üçü irşatla Allah'ın vazifeli kıldıklarıdır. En üst seviyede devrin imamı var. 5. görev onda. Veli Resuller var. 4 tane görevle vazifeli. Veli mürşitler var. Maruf ve emretmek, münkerden nehyetmek de vazifeli. Hepsinin ayrı ayrı görevleri var. Ama ondan sonrakiler de vekil mürşitler olarak söz konusu. Şimdi kişi bir veli mürşide ulaşmadıkça, tabi olmadıkça vekil mürşitten de faydalanamaz. Asıl olan mürşitlerden de faydalanamaz. O kişinin kendi aklıyla okuduk anladığını zanneden nesnesi sadece zandır. Zannın ötesine geçmesi mümkün değil. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala ihbat koyuyor kalbine. Bu ihbat kişinin idrakini açar diyebilir miyiz? Açmasıyla bağlantısı var mıdır?
1: Elbette. Yani şimdi Allah-u Teala'nın kalbine ihbat koymadığı kişiler engelli olan insanlardır. Sağır, dilsiz ve körlerdir. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde o nefslerini ilah edineni görmüyor musun? kişi nefsini ilah edilmiş hevasına tabi. وَعَذَرَ اللّٰهُ وَالْعِلْمِنْ Bir ilmin sahibi. Ama ilim sahibi olmasına rağmen Allah onu delalette bırakmıştır. Delalette kaldığı şundan belli, Allah'a ulaşmayı dilemediği için delalette kalmıştır. Ama delalette olmasına rağmen bir ilmin sahibi. Ve bu ilmin sahibi olan kişi قَتَمَ عَلَى سَمْهِ وَقَلْبِهِ Kalbini ve kulaklarını mühürlemiş. وَجَعْلَ عَلَى بَسَارَ مُخْشَوَى Ve basara sözü üzerine gışavet adlı perde var. Basara sözü üzerine gışavet adlı perde var. İrşad kademesini irşad kademesi olarak görmüyor. Kalbi ve kulakları mühürlü, işitmiyor ve idrak etmiyor. Dolayısıyla şöyle bir kişi var. Sağır, dilsiz ve körün edindiği bir ilim var. Bu ilim zanlardan oluşan faydasız bir ilim. Böyle bir ilmi bir insan yaşayabilir mi? Hayır. Çünkü Allah Teala insanı neye göre yaratmış? Hangi ilmi yaşamak üzere yaratmış? Hani fıtratıyla yarattı insanın hanif dinini yaşamasını istiyor. Hani fıtratıyla yaratılan bir insan sadece Kur'an'daki ilmi öğrenebilip yaşayabilir. Onu öğrenecek, onu yaşayacak. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ilmi öğrenip yaşayabilmesi kendisindeki engellerin almasına bağlı. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah Teala engelleri almıyor. Bu engelleri almayan bu insan bu dünyadaki bir takım zanlardan oluşan ilmi öğrenmek istese önü kapalı mı? Hayır. Bu ilmi ona öğreten kimdir? Şeytan. Arka tarafta şeytan var. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerimeler. Allah Teala Arap suresinin 30. ayet-i kerimesinde Fariken Heda bir grup Furkan-ı Niyace hidayete erdi. Fariken Hakkat Aleyhimü Delale bir grubun üzerinde delalet hak oldu. Delalet hak olmasının arkasında ne var? İrşad da vazifeli olan kişi gelmiş, hidayeti kendisine tebliğ etmiş ama o tebliğcinin davetini kabul etmemiş ve delalet üzerine hak olmuş. Delalet üzerine hak olan kişi اِنَّ مُتَّخِذُ شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا Şeytanı veli ediniyor. مِنْ دُونُنَ Allah'tan gayri şeytanı veli ediniyor. وَيَحْسَبُونَ اَنَّ مُخْتَدُونَ Ve kendisini hidayete erdiğini zannediyor. O zaman o faydasız ilmi ona öğreten kim?
0: Şeytan.
1: Şeytan. Allah Teala şeytanın o faydasız ilmin arkasında var olduğunu En'am suresinin 112, 113. 112, 113 ayetlerinde zikrediyor. Kezalike ce'anna li kulli nebiyyin aduven şeyyatine insi vel cinni. İnsan ve cin şeytanları nebilere düşman kıldık. Yuhi ba'dum ila ba'din. Onlar bazıları bazılarına yaldızlı sözleri vahyediyorlar. Yani insan ve cin şeytanların veya şöyle söyleyelim. Cin şeytanların insan şeytanlara, insan şeytanların cin şeytanlara yaldızlı sözleri, zanları vahyetmesinin sebebi bu. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَالُهُ Eğer Rabbin dileseydi onlar bunu yapamazlardı. Rabbimizin dilemesi ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. Ulaşmayı dilediği an şeytanla onun arasına koruyucu bariyer koyuyor. فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ Bırak onları kendi iftiralarda. O zaman şeytanlar o insanlara neyi vahyediyorlar? İftiraları. Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan. En'am 113'te ne var? En'am 113'te لِتَزْغَ اَيْلَيْهِ اَفِيدَتَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ بِالْآخِرَةِ Ahirette iman etmeyenlerin kalbi onlara bağlansın. Ahiret ne? İnsan ruhunun dünya hayatına Allah'laşmasın. Yani ruhun dünya hayatına Allah'laşmasına inanmayanların kalpleri kime bağlansın diye ifade ediyor? Onlara bağlansın. Öyleyse ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri kime bağlanıyor? Şeytana. Ulaşmayı dileyenlerin kalpleri kime bağlanıyor? Allah-u Teala'ya. Dolayısıyla burada açık bir ifade söz konusu. Bunlar bu ilmi, zanlardan oluşan ilmi kimden öğreniyorlar? Şeytanlardan. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Ankebut Suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kendilerine ilim verilenlerin Kur'an-ı Kerim sinelerine beyan olunur buyuruyor. Bu ifadeyi açıklar mısınız hocam?
1: Kendilerine ilim verilenler kimlerdir? Kendilerine ilim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 7 tane ayet-i kerime bunlardan bahsediyor. İlim verilenler olarak 7 grup insan söz konusu. Evet. Şimdi Nahl suresinin 27. ayet-i kerimesinde kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. İsra 107. Kendilerine ilim verilenler. Haç 54. Kasas 80. Ankebut 49. Ve Rum 56. Muhammed 16. Şimdi bu irşat kademesi herkese ilmi veriyor. Ama ilmi alanlar var ve ilmi almayanlar var. İlmi alanları Allah-u Teala kalplerine ihbatı koyuyor ki bundan sonraki ayetleri algılayabilsinler diye. Ama ilmi almayanlar, Muhammed Suresinin 16. ayet-i kerimesinde ilim almayanlar, ilim alanlara diyor ki bu ne söyledi? Ne söyledi dediği kişi, irşad kademesi ilmi herkese vermek isteyen kişi. Bu ne söyledi? Niçin o ilmi almamış? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ تَعَلَّهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ. Bakın, birisinin kalbine ihfatı ekineti alıyor, ihfatı koyuyor. Öbürünü ise kalbini tab ediyor. Herkesin hasarları engelli. Az evvel Câsiye 23'te وَخَتَمَ عَلٰى سَمْيِ وَقَلْبِي خَتَمَ عَلٰى سَمْيِ وَقَلْبِي kalbi ve kulakları mühürlü. Ve ceala adam mesare kuşavetin ve basar sesine kuşavet adı perde var. Şimdi böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala ne yapıyor? Basar sesine kuşavet adı perdeyi alıyor, o kişi irşat kademesini irşat kademesi olarak görüyor. İrşat kademesinin sözlerini işitiyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, semi hassasını açıyor, manasını eriyor, ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor, ayetleri algılamaya başlıyor. Kim bu kişi? İlmi alanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama öbürü ise ilmi almamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi zaten engelliydi. Bu sefer Allah-u Teala birine ihbat koyuyor, diğer ayetleri algılasın diye öbürünü tabi ediyor. Muhammed 16'da اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ تَبْعَ اللّٰهُ وَلَا قُلُوبِهِمْ. Allah onun kalbini tabi ediyor. Ve tabi edince وَتَبُوا اَوَامُ o artık o kişi hevasına tabi olan bir hevasına tabi, başkalarının da hevasına tabi. Bu nokta itibaren artık o kişinin kalbi dışarıdaki birisine bağlanıyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, günümüzde İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşılacağına inanmış insanlar ve bu inanç insanları Kur'an'ı araştırmasını engellemiş. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacağımıza dair ayet var mı? Böyle bir şey var mı Muhterem
1: Hocam? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler vaaz etmiş. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler vaaz etmiş. Şeytan dediğimiz ezeli bir övgü düşmanı olan varlık Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğini biliyor. O zaman ne yapmış? Bir tuzak kurmuş insanlara. O tuzak da şu. Vasıta emirleri hedef emirlerini yerine geçirmiş ve hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Nedir o hedef emirler? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi. 7 safa hedef emir söz konusu. Şimdi suali tekrar edersen.
0: Günümüzün insanların pek çoğu İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacaklarına inanıyorlar.
1: İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşuyor. İslam'ın 5 şartının içerisinde bir hedef emir yok. Yani hedef emiri din tatbikatından iblis çıkartmış. İslam'ın beş şartı vasıta emirlerdir ve de eksiktir. Mesela İslam'ın beş şartı vasıta emirler tamam ama buna zikri ilave etmek lazım. Buna Allah'a ulaşma dileğini ilave etmek lazım. Böylece vasıtalar da yedi. Ama aslında bu vasıtaların bir vasıta olduğu açık ortada. Hedeflere, bu vasıta ile hedeflere ulaşmak lazım. Şimdi şöyle söyleyelim. Adam arabanın ehliyetini alıyor. Direksiyonu nasıl kullanacağını, vitesi nasıl değiştireceğini, benzin nasıl konacağını vesaire bütün bu vasıtaların hepsini yapıyor. Ama vasıtayı kullanmıyor. Yani kullanıyor da fakat o vasıta onu bir hedeften bir hedefe ulaştırmıyor. O vasıtayı bulunduğu mesele nedir? Evin avlusu var. Çok geniş bir avlusu var. Devamlı o vasıtayı evinin avlusu içerisinde kullanıyor. Halbuki o vasıta onu nereye götürmek içindir? Bir yerden başka bir yere, bir kazaya, bir beldeye, bir başka şehre, bir başka ülkeye vesaire götürmek için o vasıta söz konusu. Halbuki o vasıtayı evinin avlusunun dışına çıkartmıyor ve devamlı kullandığını zannediyor. Bu ise tamamen Kur'an-ı Kerim'e ters bir durum söz konusu. Dolayısıyla evvel emirde birinci hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu vasıtalar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeye götürmüyorsa asla o kişi kendisine düşeni yapmamıştır. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemek açısından ne görüyoruz? Allah'ın Resulü var, ayetleri tilavet ediyor ama ayetlerin tilavetine muhatap olan seçilmiş kişi de musibetleri yaşıyor. O zaman musibetlerden kişinin gerekli dersi alması ve Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Eğer vasıta emirlerin hepsini kullandığını, tatbik ettiğini kabul edelim. Kişi ömrü boyunca yaşadığı musibetlerden gerekli dersi çıkartarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ondan sonraki safhaların hiçbirisine ulaşması mümkün değil. Nitekim musibetlerden gerekli dersi çıkartanlar var ve çıkartmayanlar var. Çıkartanlara Allah'ın Resulü eşlik ediyor çünkü onlar Resul'e tabi oluyorlar. Çıkartmayanlar onlar şeytana tabi oluyorlar. İşte Kasas 47. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin biz de senin ayetlerini tabi olsaydık. Ayetleri tilavet eden kim? Resul. Resul gönderseydin ayetleri tabi olsaydık demek biz Resul'e tabi olmak istiyoruz demektir. Bu talebin sahibi kim olabilir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ama öbür tarafta En'am suresinin 42-43. Ayet-i kerimesinde aynı musibetlere bir başkası da düçar olmuş. Ne olmuş? Ant olsun. Biz senden öncedeki ümmetlere de Resuller gönderdik. Resuller gelmiş. O zaman onları sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Yani Resul gönderiyor ayetlerle ama öbür tarafta Resul'ün muhatabı olan diğer insanları da sıkıntıya ve darlığa, musibetlere uğratıyor. Fakat En'am 43'te o musibetlere, sıkıntıya, darlığa uğrayan insanlar yalvarıp onlar da Kasas 47'deki gibi ya Rabbim bize bir Resul gönderseydin senin ayetlerine tabi olun demek yerine tam tersi dilemiyorlar ve şeytan onlara yaptıklarını güzel gösteriyor. Öyleyse burada bu sıkıntıyı yaşayan kişinin Allah'a müracaat etmesi, Allah'tan yardım talep etmesi var. Bir de sıkıntıyı yaşayan kişinin Allah'ı devre dışına tutup kendi standartları içerisinde bir yere ulaşması var. Birisinin refakatçisi şeytan oluyor, öbürünün ise Allah'ın Resulü oluyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, konumuzla ilgili halk röportajımız var.
1: Mesela İnşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'in sizin için anlam ve önemi nedir?
3: Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olması gerekiyor.
4: Anlamı çok büyük. Dini kitabımız sonuçta. Geçmişlerin ruhuna falan Kur'an-ı Kerim olduğuna okuyoruz.
5: İlk okumamız gereken kitap yani.
2: Okuyor musunuz?
5: Ya elimden geldiğince okumaya çalışıyorum.
2: Kur'an-ı Kerim okuyor musunuz?
6: Biliyorum, unuttum.
7: Bana göre Kur'an-ı Kerim okumak bir güzellik ama okuduğunu anlamamak ona aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
2: Anlamakta zorluk çektiğiniz şeyler oluyor mu?
8: Tabii ki oluyor.
2: Ne gibi mesela?
8: İdrak edemediğim şeyler oluyor tabii. Ben de daha iyi bilen birine soruyorum veya araştırıyorum internetten.
2: Günümüzde İslam aleminin yaşadığı sıkıntılar, mutsuzluklar Kur'an'ı anlayamamaktan, uygulayamamaktan kaynaklanıyor diye düşünüyor pek çok insan. Siz ne düşünüyorsunuz?
9: Ben de öyle düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyoruz. Kendi okuduğum halde bir şey anlayamıyoruz.
2: Peki Kur'an'ı her okuyan kişi anlayabilir mi?
7: Mümkün değil. Hocalar anlamıyor ki kim anlayacak.
3: Yeteri kadar anlayabildiğimi düşünmüyorum.
2: Sebebi nedir?
3: Çünkü Kur'an-ı Kerim birçok katmandan oluşuyor, birçok kademeden oluşuyor. Bu da aslında bu anlamda fazla bilgi gerektiriyor bence. O bilgiden yoksun olduğumuz için olabilir.
2: Bir ayet okuyacağım size. Bu ayet size neyi ifade ediyor? Onu öğrenmek istiyorum. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah.
7: Yok, ona katılmıyorum. Herkesin içinde bir köşede, bir kenarda mutlaka bu dinle ilgili, işte Tanrımızla ilgili mutlaka bir şeyler vardır.
3: Bu daha çok dünya nimetlerinin hevesine kapılmış olan bütün insanlığı ifade ediyor aslında. Evet, biz de zaman zaman gafil oluyoruzdur herhalde.
2: Allah'a ulaşmayı dilemek konusunu hiç duydunuz mu?
5: Tabii, muhakkak.
6: Ben istedim de o, sevdim de o. Her şey mi?
2: Dünya hayatını yaşarken ona ulaşmayı dilemek. Bu dilek hakkında ne düşünürsünüz?
3: Zor. Tabii ki kabul etmemek imkansız ama zor.
2: Onun evliyası olmak, dostu olmak, bunu hiç istediniz mi?
8: Tabii ki herkes ister bence. Kesinlikle isterim de işte layık olabilmek lazım buna da.
9: İnsanlar teslim olması için dilek dilemesi lazım. Dilek ne? Ona ulaşmak için dilek. Bak,
8: önce insanın istemesi lazım bence ki Allah nasip etsin ondan sonra. Çünkü neyi istersek onun peşinden koşuyoruz. Evet, bunun da peşinden koşsak bence Allah nasip eder diye düşünüyorum.
2: Kur'an'ı kimlerden öğrenmeliyiz sizce?
3: Alimlerinden, yani bu işi bilen kişilerden öğrenmek gerekir. Her işi olduğu gibi ustalarından öğrenmek gerekir.
2: Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı öğretmek için vazifeli kıldığı insanların her devirde yaşadığını söylediği ayetler var.
5: Muhakkak her dönemde Allah-u Teala kendi kitabının, dininin yayılması için insanların içinden mübarek kişileri görevlendirdiğini, nasip ettiğini düşünüyorum.
7: Yani şimdi şu anda var mıdır diye sorarsanız pek çok. Haddinden fazla çok ama bunların hepsi gerçek alim midir?
6: Mürşitler var ama ben tanımıyorum çünkü ben bilmiyorum, duyuyorum.
9: Tabii ki Peygamber Efendimiz'den sonra başka peygamber gelmeyeceğini söylüyordu. Ama insanlar Allah'a teslimiyetini ve peygamberin yoluna gitmesini öğrenmesi için yine mürşitlerin olacağını söylüyor. Kur'an'da bu bilgiler var.
8: Tabii o da olabilir ama insan bunu kendi istese de bulabilir. Çünkü kulla Allah'ın arasında gerçekten bu perde, kul isterse, Allah da nasip ederse kalkacak diye düşünüyorum ben.
2: O zaman onları bulmak için bir çabanız var mı? Nasıl bulabiliriz? Ne
5: yani okuyarak, hayatımıza tatbik ederek, önemli olan Kur'an-ı Kerim okumak yani.
2: Görevlilerin o zaman bir faktörü yok mu?
5: Yok, muhakkak kendini hak yoluna arayanları. Yani günümüzde bazen hani şeyler oluyor, sahte alimler. Onları iyi ayırt etmek önemli yani.
6: Kur'an'ı öğrendikçe kendim de anlarım yani. Kendim de anlarım.
0: Muhterem Hocam, halkımız konumuzla ilgili röportajlarında bir kardeşimiz şöyle söylüyor. Muhakkak günümüzde mübarekler var fakat mürşitler de var. Onları nasıl bulacağız, anlayamıyoruz, bulamıyoruz diyor. Bu ifadeyi açıklar mısınız?
1: Aslında doğru. Bir kere röportajlardan da anlaşıldığı gibi birçokları Allah'a ulaşmayı kabul ediyor. Allah'a ulaşmak bir yolla gerçekleşir. O yolun da Kur'an'daki tayini Allah'a ait. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Vallahi kasse sebili. Sebilin tayini Allah'a aittir. Yine Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz sizi sebile ulaştıracağız. Dileyen şükreder, şakirlerden olur. Dileyen küfreder, kafirlerden olur. Öyleyse sebile ulaştırma işi Allah'a ait olduğuna göre o zaman biz o Kur'an'ı kendisinden öğrenmemiz gereken kişiye ulaşmak istiyorsak kimi dinlememiz lazım? İlmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah'ı dinlememiz lazım. Kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah-u Teala bizi biliyor. Çünkü ilim ve rahmeti bizi de kuşatmıştır. İrşad kademesini de biliyor. Çünkü ilim rahmeti onu da kuşatmıştır. O zaman ilim ve rahmeti her kuşatan Allah-u Teala kimin hangi hastalıklarının, hangi doktorun eliyle şifaya kavuşacağını en iyi bilen odur. Hastanın yerine getirmesi gereken bir kalbi dilek, ulaşmayı kalben dilemesi lazım. Doktorun da hasta kendisine geldiği zaman bu hasta benim elimle mi şifaya kavuşacak diye Allah'tan sorması lazım. Her ikisi de Allah'tan soruyorsa, yani mürşid kendisine tabi olan kişi Allah'tan soruyorsa, mürid tabi olması gereken mürşidi Allah'tan soruyorsa ve Allah-u Teala her iki tarafa evet diyorsa, o zaman gerçekten o hasta, o doktorun eliyle mutlaka şifaya kavuşur. Allah'ın sünnetullahı bu şekilde gerçekleşiyor. O zaman ben mürşitler var ama nasıl ulaşacağımı bilmiyorum demek değil. Kur'an-ı Kerim ifade ettiği gibi kendine ait olan mürşidi bulmak istiyorsa Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi lazım. Ve kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazıyla Allah'tan sorması lazım. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimize Kur'an-ı Kerim'i tek başına okuyarak anlayabilir miyiz diye soruldu. O kardeşimiz de dedi ki günümüzün hocaları bile anlayamıyorlar dedi. Bu ifadeyi yorumlar mısınız?
1: Evet, yani kim Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ayetleri bilmeyenler olarak zikrediliyor. Makamı ne olursa olsun. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne ya, bu dilek ona ne sağlıyor? Bu dilek onu huşu sahibi kılıyor ve Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenmesi gerektiğini hacet namazıyla Allah'tan sorarak öğreniyor. Bu açıdan ancak mürşidine tabi olan kişi Kur'an-ı Kerim'i öğrenir ve başkasına öğretebilir. Öğrettiklerini, mürşidinden aldıklarını taşımak suretiyle yapar ve de öğrenerek hayatına tatbik eder zikirle. Dolayısıyla birçok din adamı da eğer dinin temeli olan Allah'a ulaşma dileği ve mürşidlerine tabi değilse elbette hiçbir zaman Kur'an ayetlerini anlaması mümkün değil. Onlar da ayetlerden gafildirler. O zaman insanlara nasıl din öğretiyorlar? Ona din öğretmek denilirse sadece zanlarla ifade ediliyor. Günümüzdeki geleneksel din tatbikatının %90'ı bundan oluşuyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Allah'a ulaşmak çok zor dedi. Bu ifadeyi açıklar mısınız?
1: Allah'a ulaşmak çok kolay. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir sözü var. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Şimdi Allah'a bizim ruhumuzu ulaştıran Allah. Sadece biz diliyoruz. O zaman Allah'a göre zor değil. Bizim için zor olan Allah'a göre çok kolay. Bize düşen vazife ne? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim için ruhumuzu Allah'a ulaştırmak imkansız gibi görünse de biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an bu imkansız ne hale geliyor Allah-u Teala cephesinden? Çok kolay hale geliyor. Dolayısıyla bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Biz bu vazifeyi yaptığımız zaman ki Allah'a ulaşmayı dilemek için bizde imkanlar var mı? Var. İradeyi Allah-u Teala bize vermiş, cüz-i iradeyi ve kalbi de bize vermiş. Ve Allah'a ulaşacak ruhu da bize vermiş, üfürmüş. Dolayısıyla bunlar hepsi bizde var. Ruhumuz var, kalbimiz var, irademiz var ve de hayattayız. Öyleyse bunlar hepsi varsa biz dünya hayatında kalben ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyebiliyoruz bu imkan sahibi. Dilediğimiz an geri kalan o zor gibi, imkansız gibi görüneni Allah gerçekleştirdiği için Allah için çok kolay. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz sahte din alimleri var dedi. Sahte din alimleriyle hakiki mürşitleri nasıl anlayabilir insanlar?
1: Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Hakiki din alimlerini, mürşitleri tayin eden Allah'tır. Sadece sahte din adımları, gerçek din adımları değil, bir başka veçhesi de bu işin içinde yer alıyor. Kişi mürşit değildir, o zaman sahte bir din adamıdır. Kişi mürşittir ama o kişinin mürşidi değil. Kişi mürşittir ama o kişinin mürşidi. Öyleyse üç alternatiften bir tanesi o kişi için doğrudur. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid doğrudur. Mürşittir ama kendi mürşidi değildir. Dolayısıyla orada olması halinde o bir noktaya ulaşamaz. Kişi mürşid değildir. Dolayısıyla bu üç alternatiften sadece kişi için bir tanesi doğru. İşte o doğru olanın tayini Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek ve hacet namazıyla kendisini Allah'a ulaştıracak, vesile olacak mürşidi kimden isteyecek? Allah'tan isteyecek hacet namazıyla. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, günümüzde insanlar Kur'an-ı Kerim Arapçasından okuyarak, hatta tecvidi öğrenerek okumamız gerektiğini, hatta bir toplantıda bir hocamız tecvidle okumasını bilmeyenin namazı kabul olmaz diye bir ifade buyurmuştu. Bu ifadeleri açıklar mısın?
1: Ben hiçbirisi doğru değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerimede tecvidle Kur'an'ı öğrenin, tecvidle Kur'an'ı okuyun diye bir ayet yok. Aksine tam tersi, bütün ayetler, çok ayetler, o size ayetleri tilavet ediyor. İşte az evvel 4 tane ayet-i kerime gösterdik. Bakara suresinin 151, 4 tane ayet-i kerime. İşte Bakara 129. Onlar size Kur'an'ı tilavet ediyor. Kur'an'ın tilaveti, onlar size tecvidle Kur'an okuyor diyor, bir şey yok o ayette. Onlar size Kur'an ayetleri tilavet ediyor. Bu Kur'an ayetlerinin tilavetinde de ruhun talebinin olgunlaşması var. Yani Kur'an ayetleri tilavet ediyorsa bu

0: الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا رحمة ربي. Şimdi lika Allah'ı, Allah'a ulaşma dileğini inkar eden kişi ayetleri de inkar etmiş oluyor. Yine burada da ayetleri lika Allah'ı dileyen, inkar eden kişi ayetleri inkar ettiği gibi amel de boşa gidiyor. Öyleyse ayetlerin tilavetinde ruhun Allah'a ulaşma dileği var. Bu ruhun Allah'a ulaşma dileği o kişinin öğretisinde söz konusu değilse ondan sonra hiçbir safanın yer alması mümkün değil. Dolayısıyla bize Kur'an'ı tecvidle oku diyen bir ayet-i kerime söz konusu değil. Furkan suresinin 32. ayet-i kerimesinde niye Kur'an toptan sana indirilmedi diye söyleyenler var. Kâlellezîne kefer. Bunu söyleyenler kimler? Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an sana toptan niye indirmedi? Levla nüzile aleyhil Kur'an cümleten vahide. Bir kitap olarak sana verilseydi ya. Allah Teala cevap verir. Kezalike limusebbite bi fuadeke. Yani senin fuadını sabit kılmak hedefi var bu kitabın. Ve retennahu tertile. Öyleyse fıkıh hassasının, fuat hassasına dönüştüğün yer daimi zikir. O ayetin tespiti. Ve retennahu tertile. Retennahu tertile Kur'an'ın senin idrakine tespit etmemiz içindir. Onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Kısım kısım okumak var. Kısım kısım okumak var. Mesela nedir? Ulu Elbap'la ilgili ayetleri okursun. Muhsinlerle ilgili ayetleri okursun. Vesaire. Kısım kısım okumak var. Ve bu dizayn söz konusu. Ama tecvidle Kur'an bir yerde yok. Tecvidle Kur'an okunsa fena mı olur? Hayır. Tam tersi iyi olur. Ama Kur'an-ı Kerim'in okumanın bir ön şartı değil tecvid. Bu tam tersi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için uydurulan bir zandan başka bir şey değil. Hiçbirimizin lisanı Arapça değil. Kaldı ki Arapçalarında çeşitli lehçeleri var. Onlar da okudukları zaman böyle tam frekanslarıyla pronunciation dediğimiz İngilizce'de şeyi söyleyemiyorlar. Öyleyse bunlar tamamen insanların uydurmaları. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, söylediklerinizle ilgili Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Kur'an-ı Kerim hidayetle, tilavetle değil, hidayetle okunur buyuruyor. Bu ifadede ne söylemek istiyor Peygamber?
0: Evet. Şimdi hidayetle Kur'an'ın okunması kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an mürşidine tabi oluyor. Ve 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi için ruhun hidayeti başlıyor, fizik vücudun hidayeti başlıyor, nefsin hidayeti başlıyor ve iraden hidayeti başlıyor. Yani tilavet ondan evvelki durum. Tilavet Allah'a ulaşmayı dilemek için. Kişi Allah'a ulaşma dileğini, davetini kimden alıyor? Mürşidinden. Tilavet etmiyor. Ama kişi mürşidine tabi olduğu zaman hidayet başlıyor ve mürşidinden Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Dolayısıyla mürşidinden Kur'an-ı Kerim'i öğrendiği zaman öğrendiklerini oku noktadan itibaren okuyor ve hidayetle okuyor. Yani hidayet yoksa Kur'an'ı okumak mümkün değil. Tilavette ne var? Tilavette irşad kademesi ona o ayetleri tilavet ediyor. Ama kişinin gerçek okumaya başladığı yer hidayete adım attığı, mürşidine tabi olduğu yerdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Kur'an-ı Kerim anlamaya çalışırım. Anlayamazsam internetten cevabını alırım buyuruyor, söylüyor. Bu internetten bakmak suretiyle doğruya ulaşabilir mi bu izleyicilerimiz?
0: Kur'an-ı Kerim hiç öyle buyurmuyor. Burada bilmedikleri suallerin kime sorulması gerektiğini de Allah Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. İşte Allah Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği Allah'ın bütün nebileri evvel emirde kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve açıklamakla vazifeli. Nahl suresinin 42 ve 43.

0: üçüncü ayet-i kerimesi bunu söylüyor sanıyorum. 43 ve 44 pardon. 43 ve 44. مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَانٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلِ اُهَلَ ذِكْرِينَ كُمْ لَا تَعْلَمُ Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerin dışında başkasını Resul olarak göndermedik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Nahl 44 ve bil beyaneti ve zuburi ve enzeleykel zikre. Yani biz onları ispat vasıtaları olan açıklamalarla, zuburla, sayfelerle gönderdik ve sana da zikri indirdik insanlara açıklayasın diye. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği kişi en üst seviyede o kitabı açıklamakla vazifeli Allah'tan öğrendiği şekliyle. Ama onların olmadığı dönemlerde de Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bilmiyorsanız kime sorun? Zikir eline sorun. Bilmiyorsanız Google'a sorun demiyor. Bilmiyorsanız internete sorun demiyor. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani Allah'ın internetine bağlı olan kişiye sorun. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun muhterem hocam. Efendi Hazretlerinden ve sizden hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu öğrendik. Fakat diğer Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayeti doğru yol olarak yazmışlar, ifade etmişler. Bunu neye dayanarak söylemişler?
0: Bir kere hidayet yol değil. Kur'an-ı Kerim'de yol manasına geçen sebil var, sırat var ve tarik var. Üçü de yol. Özellikleri farklı. Ama hidayet yol değil. Öyleyse sırat yolsa hidayet ne? Sırat-ı müstakim üzerinden insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayettir. Gayet açık ortada. Yol olan sırattır. Şimdi sırat-ı müstakime de doğru yol diyor, hidayet de doğru yol diyor, irşat da doğru yol diyor. Bunlar hepsi tamamen içi boşaltılmış insanların kendi ağızlarına söyledikleri bir takım kavramlar. Ama yaşama imkanı olmayan kavramlar. Böyle olunca gerçekten sırat Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayet bu yol üzerinden insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam insanlar mürşitlerine tabi olmadığı, nefs tezkiyesi yapmadığı için huzursuzluk, mutsuzluğu, savaşları yaşıyorlar. Mürşidine tabi olup nefs tezkiyesi yapan insanlarla da neler değişiyor muhterem hocam?
0: Şimdi insanı huzursuz ve mutsuz kılan başkaları değil, nefsindeki afetlerdir. Başlangıç noktasında herkes üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve nefsinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan vesaire. Aynı zamanda Allah'ın zatından bize üfürülen ruh var. Ruhta da 19 tane haset var. İnsanı huzursuz ve mutsuz kılan nefsle ruh arasındaki kavgadır. İş dünyasında bir kavga yaşıyor. Ruh tek yönlü bir varlıktır. Akla daima Allah'ın emirlerini ulaştırır. Nefs ise iki yönlü bir varlıktır. Tin suresinin 405. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın nefsten istediği şey ne? Allah'ın nefsten istediği inşirah tinle. Biz bir zaman içinde nefs ahsene ulaşsın diye yarattık. Onu esfel-i sabine reddettik. Yani tezkiye ve tasfiye yerine getirmeyenlerin gideceği yer esfel-i sabiyin. Ama tezkiye ve tasfiye yapanlar kimler? اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ اَامِنُوا صَالِحَ عَمِنُوا işleyenler. O zaman nefsin manevi kalbindeki afetlerin tedirici basamaklar içerisinde bir bir azalması neyle mümkündür? Amenü olup ıslah edici ameller. Amenü olmak neydir? 12 tane insanla kişi mürşidine tabi olduğu zaman kalbine iman yazılıyor. Kalbine iman yazıldıktan sonra kişi ıslah edici amellere, nefs tezkiyesine başlıyor. İş dünyasında başlangıç noktasından nefse ruhun kavgası var. Nefs aklı ikna edecek kişi şer işiyor, sıkıntı yaşıyor. Bitiminden sonra Allah'ın ruha verdiği bir yetki var. Nefse azap etme yetkisi. Öyleyse iş dünyasında hep sıkıntıyı yaşıyor. Düş dünyasında insan nefs sahibi. Nefsin manevi kalbindeki 19 afetten bir tanesi de zulüm. Öyleyse nefsindeki zulüm afeti sebebiyle başkasına zulmediyor, sıkıntıyı yaşıyor. Başkasının da nefsinde zulüm afeti var. O da ona zulmediyor. Zulüm görmek sebebiyle sıkıntı yaşıyor. Sadece bu zulüm görmek, zulmetmek değil, aynı zamanda nefsinde bir intikam afeti var. Bu sefer de intikam almaya çalışıyor. İntikam alırsa yine mutsuzluğu yaşıyor. İntikam aldığını düşünelim, ruh yanlış yaptığı için nefse bir kere daha azap ediyor. Adam, karşı taraf çok güçlü. Güçlü olmasına rağmen bu sefer de intikamını alamıyor. Kin oluşuyor, stres oluşuyor, depresyona gidiyor ve huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşıyor. Böyle bir insanın iç dünyasında huzursuz ve mutsuz, dış dünyasında huzursuz ve mutsuz olan bir insanın Allah'la ilişkileri en az seviyede. Allah'ın emirlerine itaat etmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. Nedir Allah'ın emirleri? Her şeyden evvel ruhun, Allah'ın birinci emri, temel emri, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştırması emridir. İrci emri. Şimdi irci emrini yerine getirebilmesi için ne yapması lazım? Nefsin yedi kademede tezki olması lazım. Dolayısıyla temel emri, Kur'an-ı Kerim'deki temel emri, irci emri yerine getirmeyen kişinin Allah'la ilişkileri de sıfır konumda. Ama eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olursa, o zaman yavaş yavaş ıslah edici amellerle kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirir. İş dünyasında nefse ruhun kavgası belli bir süre dondurulmuş olur. Başka insanlarla olan ilişkisinde de Allah-u Teala'nın başının üzerine gönderdiği devri imamının ruhu koruyucu kalkan sebebiyle mümkün olduğu kadar huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırdığı için Allah'la ilişkileri de ait olduğu seviyede mi? Elbette. Ama Allah ruhu kendisine ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkanı da devreden çıkartıyor ve nefsin afetleri de artık hüküm ferma. Bu noktadan itibaren yine kişi ne yapması lazım? Nefsine karşı cihadı devam ettirmesi lazım. İşte cihad-ı ekber bu noktada gerçekleşen bir olgudur. Başarabilirse daimi zikirle hedefine ulaşacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, süremiz bitti. Huzursuz, mutsuz olan, savaşan insanlara son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Kur'an-ı Kerim barışında, Kur'an-ı Kerim huzurunda, Kur'an-ı Kerim mutluluğun da tek adresidir. Öyleyse barışın, huzurun ve mutluluğun yegane adresi Kur'an-ı Kerim'i öğrenip yaşayabilmek için mutlaka herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olması lazım. Resulullah'ın hadisi de bunu söylüyor. Hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız. Öyleyse en hayırlı birisini bulmak lazım. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. O en hayırlı Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreniyor? Allah-u Teala'dan. Kime öğretiyor? Allah'ın emriyle diğerlerine. Dolayısıyla herkesin mutlak surette o en hayırlıya hacet namazıyla ulaşması lazım. En hayırlıya hacet namazıyla ulaşması halinde çok kısa bir süre içerisinde üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısına devam ettirmesi halinde diğer bütün güzelliklere sahip olacaktır. Barışa da ulaşacaktır, huzura da ulaşacaktır, mutluluğa da ulaşacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın insanlar üzerindeki tesir standartlarına baktığımız zaman insanlara verdiği hediyelere baktığımız zaman bunların ihsan ve nimet olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'ın ihsanları ve Allah'ın nimetleri. Öyleyse bu akşam sizlere Allah'ın ihsanlarından bahsetmek istiyoruz. İhsan, Allah-u Teala'nın karşılıksız olarak verdiği hediyelerdir. Biz mutlaka o ihsanı almak için bir şeyler yapmış olmalıyız ki Allah-u Teala bize bir hiç sebebiyle aşağı yukarı çok şeyler versin. İşte Allah-u Teala'nın verdiklerine baktığımız zaman bir hiç gibi bir sebebe dayalı olarak, yani sadece bir dileğimize dayalı olarak, şuradan kalbimizden Allah'a yaptığımız bir dileğe dayalı olarak Allah'ın verdikleri başlangıç standartlarında ihsan adını alır. Mürşidimize ulaşıncaya kadar geçen devrede aldığımız her şey ihsandır. Ne zaman mürşidimize ulaşıp da tabi olursak, o zaman da artık alacaklarımızın adı ihsan değildir, nimettir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi Allah-u Teala bize ulaştırdı. Bizim görevimiz de sizlere ulaştırmak, sizleri Allah katında sevgililer kılmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sevgisi üzerinizdedir ve bir koruyucu şemsiye altına girmişsinizdir. Allah'ın ihsanları birbirini takip edecektir. İki türlü insan söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. 28 basamaklık Kur'an'ın bütün yelpazesinde bunlar birinci ve ikinci basamağı teşkil ederler. Olayları yaşarlar ve olayları değerlendirirler. Yani olaylara karşı reaksiyonları ortaya çıkar. Bu olayların değerlendirilmesi ve reaksiyonların ortaya çıkması o kişilerin bir ihsan veya nimet almasını ifade etmez. Mesele buradan sonra kendisini gösterir. Bu insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çıkaranlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur derler. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür derler. İnsana hayat veren ruhtur derler. Kur'an'a ters düşen bir sürü yanlışı ard arda sıralarlar. Ve bu insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Ama insanların %90'dan fazlası seçilenler arasındadır. Bu seçilenlerden her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o ihsanlara
muhatap olacak kişidir. Dilemeyenler Allah'ın ne ihsanına ne nimetine muhatap olamazlar. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'tan ihsanları ard arda almaya başlayacaktır. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakıyoruz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani Allah'a mülaki olma konusundaki talebi, Allah'a yönelmeyi, bir başka ifadeyle münib olmayı üzerimize farz kılmış. Diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl diyor arkasından Allah Teala ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah Teala'dan nimet veya ihsan, başlangıçta alınanlar ihsandır, alamadığı gibi kendisini cehenneme mahkum eder. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah'tan ihsan alamayanların durumuna baktığımız zaman, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu üç vasfın ötesinde onlar tağutun kuludur, tağutun dostudur, hüsrandadırlar, hidayette değildirlerdir, kafirdirler, gidecekleri yer cehennemdir, Allah'ın ayetlerinden gafillerdir, amelleri boşa gidenlerdir. O zaman ihsan alanlarla almayanlar arasında korkunç bir uçurum görüyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bütün bu negatif faktörlerden kurtulup ihsana ehil olanlar olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an bu negatif faktörlerin hepsinden kurtulur. Ve Allah Teala onun kalbine bakıp da kalbinde Allah'a ulaşma talebini gördüğü an, o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli, Allah'ın birinci ihsanıdır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü o kişinin ileride nefs tezkiyesi yapabilmesi için Allah'ın kadından rahmetle fazla ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmesi lazım bu kişiye ki fazıllar nefsinin kalbine girsin, yerleşsin ve böylece kişi nefsinin afetlerini yok edebilsin. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmez. Rahim esmasıyla tecelli etmezse hiçbir zaman Allah-u Teala'nın katından o kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı bulaşamaz. Bulaşamazsa o kişi hiçbir zaman şeytanın tasallutundan kurtulamaz. Öyleyse kişinin Allah yolunda ilerleyebilmesi, Allah'a rüştünü ispat edebilmesi, ancak ve ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Allah'ın Rahim Esması'na tecellisine bakıyoruz. Bu nasıl bir şey? Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberruhu nefsi inne nefse le emmâretin bissu'i ilâ mâ rahime rabbi. Diyor ki Hazreti Yusuf Allah'a, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Bu Rahim esmasıyla tecellidir ki o kişiye Allah-u Teala'nın furkanlar vermesine sebep olur. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki böylece Allah-u Teala size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ne olur Allah-u Teala kişinin günahlarını örterse, o kişi sevapları günahlarından daha ötede bir hale girer. Bu noktaya ulaştığı anda kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Bir insanın derecat açısından Allah'ın cennetine girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla mümkündür. Allah Teala müminin 102'de diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Bunlar hayat filmlerinizdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa, bu mizanın, mizandaki hayrın fazla olması demektir, ağır gelmesi demektir. Onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinde Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 15'te, Ali İmran 198'de Allah takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Zaten bir sonraki ayet-i kerime, yani müminin 102'den sonra müminin 103 diyor ki, ama kimin de kazandığı dereceler hafif gelirse, kaybettiği dereceler fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi, onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa, istikametindeki işaret, kişinin amel defterindeki durum. Allah Teala bu istikamette buyuruyor ki, kim hüsrandaysa onun amelleri heba olur, boşa gider diyor. İşte bu amelleri boşa giden insanlar. Amelleri boşa giden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Diledikleri an ne olur? Diledikleri an Allah Teala o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli ard arda
o kişinin ihsanlar olmasına sebebiyet verir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu Rahim Esma tecellisinin neticesi olarak 7 tane ihsanını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin davete muhatap oldukları anda iki ayrı tutum sergilemeleri söz konusu olabilir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmezler. Ama bir karşılık, karşı koymayı düşünmezler. O zaman onların hastaları üzerine engeller koyar Allah Teala. Basar isimli görme hastasının üzerine gışavet adlı bir perde koyar Allah Teala. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, o kafirler, sen ne söylesen söylersen söyle onlar için birdir, eşittir. Onlar mümin olmazlar. Allah Teala onların basarları üzerine, görme hastalığı üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler. Böylece onlar idrak edemezler. Göremezler. İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler. Onun söylediklerini irşat makamının söyledikleri olarak değerlendiremezler. Ve söylediklerini değerlendiremezlerden murat böyle bir ifadeyi işitememek deniyor. Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek, işitme hastasının vazifesidir. İşitemezler. Manasına varamazlar. Ve onu kalplerine indirdikleri zaman da kalpleriyle onu idrak edemezler. Kalpleri de mühürlüdür. İşte Allah Teala böyle olan insanlara üç furkan verir. O kapalı olan görme hastasının üzerindeki perdeyi kaldırır. Gışaveti kaldırır. O kişinin görme hastasının üzerindeki engeli mührü açarak kişinin irşat makamının söylediğini işitmesini temin eder. Ve kişinin kalbinin mührünü açar. İhbatı dışarı alır. Ve o kişinin kalbine, o kişinin kalbindeki ekinleti idraki önleyen ilahi kompütörü oradan çıkartır ve kalbin içine imanı yazdırır Allah Teala. Öyleyse Allah'ın bütün kainatı kontrolü altında tuttuğu ilahi kompütür sistemi sünnetullah her zerreyi kontrol altında tutar. O sünnetullah bu kişinin üzerinde görevlerini yapar. 4 tane engeli kaldırır. Her birine o kişinin günahlarının 1/4 kadar sevap vermek suretiyle kiramen kettevi melekleri o kişinin günahlarını örter. Bu günahları örtülen kişi hangi duruma gelir? Günahlarının karşılığı sevaphanesine yazıldığına göre bu kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü günahları kadar sevap ilave edilmiştir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir.
Bu sebeple kişi aldığı bu dört furkanla Allah Teala'nın cennetiyle müjdelenmiş olur. Çünkü o kişinin sevapları günahlarını aşar. Bir saat sonra ölse, ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah Teala bize dört tane ihsanda bulunuyor. Bu dört ihsanıyla kişi Allah'ın cennetine ehil oluyor. İkinci bir grup insan kendisine tebliğ yapılınca tepki gösteren, kızan, karşısındakini aşağılamaya çalışan, ona öfkesini belirterek öfkelenen, sinirlenen başka insanları da etkilemek arzusu olmayan bir kişi bu. Kendisi öfkeleniyor, kızıyor ama başka insanlarla bir ilişkisi yok. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırma konusunda bir gayreti yok. Böyle bir kişinin Allah Teala hastalarına değil, uzuvlarına tesir eder. Görme uzvu gözdür, işitme uzvu kulaktır, idrak uzvu kalptir. Öyleyse eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman öfkeleniyorsa, nefretle arkasını dönerek oradan ayrılıyorsa, o zaman bu kişinin uzuvları üzerine engel konulduğunu söylüyor Allah Teala. İşte bu hususu görüyoruz. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman ve anlattığın zaman onlarla, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerle senin arana, yani onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız. Gizli bir perde çekeriz. Yani seni irşat makamı olarak görmelerine, gözlerinin görmelerine engel oldunuz. Onların kulaklarına seni işitememeleri için, söylediklerinin manasına varamamaları için vakra koyarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Seni idrak etmelerine, fakih etmelerine mani olmak için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Ve onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Öyleyse ikinci bir grup insana Allah Teala üç ihsan veriyor, dört ihsan veriyor gene ama farklı uzuvlar üzerine ihsanlar. Böyle insanların hangi noktaya geldikleri ise Araf 179'da işaret ediliyor. Allah Teala buyuruyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Bu ayet-i kerimeyi, biz insanların çoğunu cehennem için yarattık şeklinde de yorumlayanlar var. Netice değişmez. Allah Teala evvelden biliyor kimin cehenneme gideceğini. Çünkü Allah Teala'ya göre kıyamet çoktan kopmuştur. O vaktin, zamanın dışındadır. Ve bu sebeple böyle dediğini kabul edelim. Allah insanların çoğunu cehennem için yaratmış olsun.
Pekala. Allah Teala diyor ki onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen ikinci grup insan, kendisine tebliğ yapıldığında nefretle arkasını dönen, tepki gösteren veya bağırıp çağıran, kısacası tebliği yapana mutlak olarak karşı çıkan birisidir. Böyle bir insan bu tebliğden sonra aklı başına gelmiş de Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği zaman Allah Teala bu kişiye de 4 tane Furkan verecektir. Ama onun hastalığı üzerinde değil, uzuvları üzerindeki engelleri kaldıracaktır. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği bir vaka iken bir de başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorsa, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi diyor ki onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla o kitaplardaki ispat vasıtaları, beyinelerle ayetlerimizi ve hidayeti insanlara açıkladığımız halde, açıklamamıza rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. İşte bu insanlar, burada geçen insanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataplardırlar. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bize misak vermelerine rağmen onlar ki Allah'ın Allah'laştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve başka insanlara da bu konuda tesir ederek onların da dalalette kalmalarına sebebiyet verirler. Yeryüzünde bu sebeple fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Başka insanların da hidayete ermesine mani olan insanlar. Nisa 167, 168, 169 gene bu insanlardan bahsediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُّ دَلَانًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرِ لَهُمْ وَلَا لِيَتِهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا diyor Allah Teala. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Yani onlara Allah'ın emirlerinin tersini telkin ederler. Onları önlerler. Allah'a ulaşmayı dileğini yapmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalettedirler diyor Allah Teala. Eğer sadece Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi kafir olacaklardı. Zaten insanlar doğuştan itibaren küfürdedirler. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar bütün insanlar kafirdir. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar bütün insanlar dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar bütün insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Bu insanlar da öyle.
Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Bu sebeple dalalette değiller, uzak dalaletteler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dilemeyen herkes kafirdir. Bunlar da kafir. Ama zalim çünkü başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyor. Onlara zulmediyor bu kişi. Ama derecat kaybediyor bu sebeple. Derecat kaybettiği için kendisine de zulmediyor. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Neden mağfiret etmez? Çünkü mağfiret etmek Allah'ın günahları sevaba çevirmesidir. Hiçbir zaman böyle bir insana Allah Teala'nın mağfiret etmesi söz konusu olmaz. Daha biraz açalım konuyu. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala 12 tane ihsan verir. Konumuz bu ihsanlar. Onları mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman da Allah Teala ona mürşidini gösterir, sevdirir, ulaştırır. Kişi tabi olur. Tabi olduğu zaman da 7 tane nimet verir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne bu ihsanları ne bu nimetleri alamazlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse bu insanlar başkalarına negatif tesir ettikleri için hiçbir zaman onların mürşitlerine ulaşmaları, Allah-u Teala'nın onları mağfiret etmesi, günahlarını sevaba çevirmesi hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Allah'ın mağfireti demek, kişinin günahlarını sevaba çevirmesi demek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılması halinde 12 tane ihsanla tabiyet söz konusu olur. Sadece onların günahlarını sevaba çevirir Allah Teala. 12 tane ihsan alanların günahlarını sevaba çevirir sadece. Öyleyse bu bapta bir muhtevaya sahip olmayanlar, kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için her şeyin negatif olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhtevayı hiç gözden kaçırmamamız lazım. İşte insanlar var. Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor ve onların günahlarını sevaba çeviriyor. Eğer insan Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorsa Allah onlara asla mağfiret etmez. Onları asla tarik-i müstakime Allah'a ulaştıran 7 tane gökleri aşan o tarik-i müstakim isimli yola asla ulaştırmaz. Ve onları ancak cehennem yoluna tarik-i cehime ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalırlar diyor Allah Teala. Bu insanların Allah Teala hem uzuvları üzerine hem de hassaları üzerine engeller koyar. Uzuvları üzerine engeller koyar. Gözlerin üzerine hicab-ı mestûre koyar, kulaklarına vakra koyar, kalplerine ekinnet koyar. Görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi engeller. Kişinin hastalarına da engeller koyar. Görme hassasının üzerine gışavet tatlı perde çeker. İşitme hassasını mühürler. Kalbi de mühürler Allah Teala. Ve kalbe mühürledikten sonra ekinnet koyar.
Böylece bu kişinin hem uzuvları kapatılır hem de hastaları kapatılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala'dan 7 tane ihsan alır. Uzuvları için 3 tane: göz, kulak ve kalp. Hastaları için 3 tane: görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası. 6. Ve Allah Teala'nın kalbine ihbat koyar. Bu 7. nimet olur. İşte bu noktada Allah Teala'nın 7 tane nimetinin var olduğunu görüyoruz. 7 nimetle ve 7 tane, affedersiniz, 7 nimetin değil, 7 tane ihsanının var olduğunu görüyoruz. Bu 7 tane ihsan kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez gerçekleşir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. 8. basamakta burası, 7. basamaktır. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta Allah rahim esmasını tecelli etti. 5. basamakta gözlerini ve görme hastasını görür hale getirdi. 6. basamakta kulaklarını ve işitme hastasını işitir hale getirdi. 7. basamakta o kişinin kalbinin mührünü açarak idrak edebilir ve kalbine ihbat koyarak idrak edebilir hale getirdi. Ve 7. basamakta olayı tamamladı. 7 tane furkan verdi. Kişinin bütün günahlarını örttü ve o kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisi. Hem hastaları itibariyle hem de uzuvları itibariyle. Ve bu kişinin gideceği yer cennet. Neden? Allah Teala bu olayı gerçekleştirirken o kişinin dizayn ettiği, düzelttiği her kapalı sistemine 7'de 1 derecat vererek 7 defa da kaybettiği dereceler kadar derecat kazanmasını temin etti. Böylece 7. basamakta kişi Allah'tan 7 tane furkan alarak sevapları günahlarından daha ötede birisi haline geldi. Allah'ın 7 tane ihsanı. Bu söz konusu olan 7 tane ihsandan sonra, yani o kişinin bütün günahlarını örterek, onu gören, işiten ve idrak eden hüviyetine sokarak cehennemden kurtardıktan sonra, çünkü sevapları günahlarını aşmış olduğu bir noktaya getiriyor Allah Teala günahlarını örterek, Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegabün suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amen olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine hidayet ederiz, onun kalbine ulaşırız diyor. Niçin ulaşıyor kalbine? Burası sekizinci basamak. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Nasıl toprak bir çorak hale gelip de suya hasret kalırsa, suya karşı huşu sahibi olursa, tıpkı bunun gibi gaybta Rahman'a huşu duyanların kalbini Allah kendisine çevirir" diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilmiş olarak Allah'ın huzuruna gelirler diyor.
sonra mı? Burası 9. basamak. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kalbe ulaşması Allah Teala'nın 8. ihsanı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi 9. ihsanı. Ve 10. ihsan o kişinin göğsünü yarıp Allah'a ruhunu ve çini, nefsini ve fizik vücudunu teslim edebilmesi için o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açması. Diyor ki Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder İslam için. Onu, onun ruh, fizik, vücut, nefs ve irade teslimine ulaştırmak için onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Kimlerin? Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların. Öyleyse önce kul Allah'a ulaşmayı diliyor. Sonra da Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve burası 10. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi bu noktadan sonra zikir yaparsa ne olur? Yaptığı zikir üzerine o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. 10. basamakta kişi 10. nimeti almış oluyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor Allah Teala. 11. basamağa geldik. Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapıyor. Ve bu zikir üzerine bu kişi ihsan ehli olduğu için, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ihsanlara ehil olduğu için Allah o kişinin kalbine rahim esmasıyla bu kişinin tecellisi tamamlandığı için rahmet ve fazlatlı iki tane nur gönderiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve sadece Allah'ın isminin tekrarıyla gelen iki tane nur, rahmet ve fazl. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın onu teslim almak için, onun Allah'a teslim olmasını sağlamak için göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açtığı kişinin kalbiyle kalbine nur giren bu kişinin kalbiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve zikir sebebiyle sertleşmiş, kararmış, kasiyet bağlamış olanların kalbi hiçbir olur mu diyor Allah Teala. O kişilerin

Ve bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kişi zikir yapıyor. Artık Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne girecektir. Göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalbi sadece rahmet ve faz nurlarından bir tanesini kabul edecektir. Rahmet nuru. Çünkü fazlı tutacak olan iman kelimesi henüz kalbe yazılmamıştır. Rahmet nurun %1 derken %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Burası 12. basamaktır. Kişi huşu sahibi olmuştur. Bunun üzerine o kişinin hacet namazını kılması ve üzerine farz olan mürşidi Allah'tan istemesi gerekir. Mürşit farz mıdır? Allah Teala diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine aminus aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizi Hakk'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, Hakk'a Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin ve ikinci takvanın sahibi olun diyor Allah'tan istemek. Üzerimize farz. Peki nasıl isteyeceğiz? Şartları söylüyor Bakara 45 ve 46. Allah Teala buyuruyor. Vesteinu bis sabrı ve salatı inne hale kebiretun illa alel haşiin ellezine yuzunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan diyoruz çünkü namaz kılınarak bir talep söz konusu ise o talep mutlaka Allah'tandır. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane Allah'tan mürşit istemek, isteyin diyor Allah Teala üzerimize farz kılmış hacet namazıyla Allah'tan mürşidimizi sormayı. Ve bu konuda Allah Teala diyor ki bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hep hacet namazı kılsa da mürşidini göremez. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani huşu sahibi hacet namazını kıldığı anda mutlaka mürşidini görür. Öyleyse neden? Çünkü Allah Teala huşu sahiplerini gösterecek yalnız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi huşu sahibi olabilir. Ve diyor ki Allah Teala o kişinin kalbine nurları gönderirim diyor. Gelen nurlar kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi hacet namazını kılıyor. Mutlaka Allah Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. 14. basamak. Allah Teala'nın mürşidini göstermesi kişiye Allah Teala'nın 12. ihsanıdır. 11. ihsan o kalbin içine rahmet ve fazlın ulaşması, rahmetin kalbe yerleşebilmesi. %2 olarak kişinin huşu sahibi olması Allah Teala'nın 12. ihsanı. Yani kalbe nurun girmesi ve kişinin huşuya ulaşması 11. ihsan, Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesi 12. ihsan. Böylece on üçüncü basamakta kişi Allah'tan tam 12 tane ihsan alır. Ve mürşidine ulaştıktan sonra kendisine verilenler artık nimet.

mahkumiyetini taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördüğünüz gibi ihsanların gelmesi kişi için son derece önemlidir. Mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi ikinci cennetin, ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü Allah Teala derhal o kişide tecelli eder. O kişinin sevaplarını günahların ötesine geçirir. Bu kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak Allah Teala'nın bir dizaynına sahip olmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ve on dördüncü basamakta mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci ihsanlar grubu gelir. Yedinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar ikinci ihsanlar grubu gelir. Ve kişi 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. 12. ihsan kişiye mürşidinin gösterilmesidir ve ona tabiyetinin Allah Teala tarafından gerçekleştirilmesidir. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde buluşabilecek olan 12 tane ihsan söz konusu. Bu standartlar içinde mürşidine ulaşıp tabi olan kişi, mürşidine ihsanla tabi olan kişidir. Bu kişi o zaman Allah Teala'dan 7 tane nimet alabilir. Sadece ihsanla tabi olanlar için. Şimdi bakıyoruz, bütün sahabeye tabi'in ihsanla tabi olmuşlar. Yani bu şartların sahibiymişler. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O sâbikün el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiindendi. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Cennet onlara tahsis edildi ve onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. En yüksek fevzin, yani irşat makamına ait olan fevzin sahipleridir diyor. Tabiyetlerinin ihsanla tabiyet olduğunu söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlara sahabeden mürşitlerini göstermiş ve o mürşitlere tabi olmuşlar. Tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Böylece 12 tane ihsan almışlar. İhsanla tabiyetlerini gerçekleştirmişler. 12. ihsanları Allah-u Teala'nın onlara mürşitlerini göstermesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ihsanları konulu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me az salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bir kere daha sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hamdolsun ki gene birlikteyiz. Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere gene bir araya getirdi. Konumuz bu. Mutluluk, huzur, yaratılma sebebiniz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. İnsan olarak, yani kainattaki en değerli mahluk olarak, Allah'ın kainatta en çok sevdiği, en üstün mahluku olarak yaratıldınız. En sevdiği, en üstün mahlukunuzsa Allah-u Teala mutlaka sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmesini ister Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürebilmeli. O Allah sizleri en güzele ulaştırmak istiyor. En güzeli yaşayabilmeniz söz konusu. Ve bütün bu huzurun, mutluluğun, saadetin bir başlangıç noktası var. Olmazsa olmaz bir başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, bu kişinin mutlu olması, saadeti yaşayabilmesi, ne cennet saadetini, ne dünya saadetini yaşayabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da her şeyden ama her şeyden önce bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz ne olur? Bu dünyada mutluluğu asla yaşayamazsınız. Dilemezseniz ne olur? Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Neden kardeşlerim? Neden mutsuz olasınız? Neden cehenneme gidesiniz? Neden Allah'ın değil de şeytanın dostu olasınız? Daha açık bir ifade kullanayım. Neden Allah'ın değil de şeytanın kulu olasınız? Unutmayın. Allah'a ulaşmaya dilemeyen herkes şeytanın kuludur. Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte size Zümer Suresinin 17. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor.
Zümer 17'de Allah'ın söylediği şey şöyle: Vellezî neştenebu tagute en cabuduha ve enubu ilallahi febeşir ibadî.

Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabeden bahsediyor. Ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Onlara müjdeler vardır. Müjdeler vardır. Febeşşir in ibadi. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Sahabe şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar, hem dünya müjdesini almışlar. Arkasında ne var? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennet müjdesi, dünya müjdesi de bunların içinde mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin için garanti veriyor. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor. Dileyeni mutlaka ben kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu şu demek. Kim bana ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ben onu kendime ulaştırarak üçüncü kat cennetin sahibi kılarım. Bir. İkincisi de onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. 24 saatin 24 saatinde de mutlu olmaz. Ama yarısından daha fazlasında, 12 saatten fazlasında mutlu kılarım ben onu diyor Allah-u Teala. Yani yaptıklarının, işlediği fiillerin yarısından fazlası ona derecat kazandıracak fiiller olur diyor. Mutluluk, sevgili kardeşlerim, bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Sulh ve sükun hali. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir vetiredir. Bir insanın gerçekten mutlu olması demek, zamanın her parçasında o kişinin huzur içinde olması, zamanın her parçasında, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de bir anlaşmazlığın, bir savaşın mevcut olmaması hali. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Sizin mutlu olmanız için, mutluluğu yaşayabilmeniz için, onun için buradayız. Mutlu olmak istiyorsanız, o zaman bilin ki tavsiyeler, emirler bize ait değildir. Allah'ın emirleridir.
Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizleri kainatın en yüksek varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün varlıklar olarak kabul ediyorsa, en üstün yaratıkları olarak kabul ediyorsa, kainattaki bütün mahlukların içinde en çok sizi seviyorsa ve sizin sadece mutlu olmanızı istiyorsa ne yapar? Siz olsaydınız ne yapardınız? Mutlu olmanın yollarını gösterirdiniz. İşte Allah Teala da bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarıyla ve Resullerine, evliyalarına indirdiği sohbet kitaplarıyla, yazdırdığı sohbet kitaplarıyla insanlara mutluluğu öğretir. Çünkü insanı yaratmaktan muradı, yarattığı mahlukunun, en çok sevdiği mahlukunun, bütün diğer mahluklardan üstün kıldığı mahlukunun mutlu olmasıdır. En çok sizleri seviyor. İnsanları, siz bir insansınız. Kainatın en üstün mahluku, mutlu olmaya layıksınız. İşte problem buradan başlıyor. Siz mutlu olmaya layıksınız. Ama siz mutlu olmayı hak ediyor musunuz? Sadece mutlu olmayı gerçek anlamda isteyenler mutlu olabilir. Diyeceksiniz ki, kim mutlu olmak istemez ki? Elbette istiyoruz, hepimiz mutlu olmak istiyoruz ama çok büyük bir kısmımız mutsuzuz. Elbette. Hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz, kesin. Ama mutlu olmanın yolunu bilmiyorsunuz. Mutlu olmak, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dileğinize bakar. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Veya dilememek. Herkes dilemiyor. Ama o dilemeyenlerin arasında her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişiye garanti veriyor. Onun mutlak olarak saadete ereceğine dair garanti veriyor. Bu garanti cennet saadetinin üçüncü katına kadar çıkıyor. Dünya saadetinin de yarısına kadar çıkıyor. Gerisini garanti etmiyor. Buraya kadar kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesi buraya kadar ulaştıracağına dair garantisi var Allah-u Teala'nın. Kim olursanız olun. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu dilek sizi şeytanın sultasından, şeytanın tasallutundan mutlaka kurtaracaktır. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olacaksınız. Dikkat edin ki ayet-i kerime son derece açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludur. Şeytanın kullarının mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar nefslerindeki afetlerle yaşarlar. O afetler var olduğu sürece hiç kimse mutlu olamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz nefsinizin afetlerinden temizlendiğiniz ölçüde şu dünyada geçerlidir. Onların yarısının temizlenmesini de Allah Teala garanti ediyor. Mutlulukla nefsin afetleri arasında acaba ne gibi bir ilişki var? Ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz olmak üzere
üç tane vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın size üfürdüğü, Allah'a ait bir emanet, onu mutlaka Allah'a iade etmek mecburiyetindesiniz. Gelin onu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek üzere harekete geçin ve Allah'ın evliyası olun. Dünya saadetinin yarısını, üçüncü kat cenneti garanti edin. Eğer istemezseniz, ruhunuzu ağırlaştırmak istemezseniz, o zaman bu dünyada hep mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Hayır sevgili kardeşlerim, diyeceksiniz ki, ben zengin olurum, çalışırım, çabalarım ve mutlu olurum. Olamazsınız. Zengin olmakla hiç kimse mutlu olamaz, olmamıştır, olamayacaktır. İsterseniz yakından bakın çok zengin olanların hallerine, belki de onlara acırsınız. O kadar çok problemlerle başa çıkmak mecburiyetinde oldukları için. Bir insanın nefsi afetlerle doludur. %100 bütün nefsler, kalpleri afetlerle dolu olan mahluklardır. Bütün nefsler böyledir. Nefsinizin kalbinde öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet gibi 19 tür, 19 grup afet var. Afetlerin müşterek özelliği, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, doğuştan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu afetlerin hepsi Allah neyi emretmişse onu yapmamak üzere programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye yönelik bir program altındadırlar. Bir de Allah'ın size emanet olarak verdiği ruhunuz var. Tam onun aksi, ruhunuz hasletlerle doludur. Hasletler, Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Gerçek ifadesini kullanalım. Ruhun hasletleri Allah'ın hiçbir yasağını işlemezler. Emrettiği şeyleri de yapmamaları mümkün değildir. Bu sebeple nefsiniz tezkiye ve tasfiye olmamış bir nefisse, yani afetlerinden kurtulup faziletlerle donatılmamışsa, doldurulmamışsa, nefsinizin işlediği hiçbir hataya ruhunuz iştirak etmeyecektir. Nefsiniz mütemadiyen günahlar işleyecektir. Ruhunuz her seferinde vücudunuzdan ayrılacak ve nefsinizin işlediği suçun elindeki mizandaki derecesini görecek ve ona göre ruhunuz
ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecektir. Her günahınızın arkasından Allah Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Her işlediğiniz güzel fiilin, Allah'ın emrettiği istikamette bir fiilin, bir başkasına vücuda getirdiğiniz bir faydanın, bir başkasını mutlu kılmanızın, Allah'ın bir emrini yerine getirmenizin arkasından haz duyarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size ferahlık verir, mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Öyleyse her mutluluğu Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz zaman mutlaka yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin emrindeyseniz şeytanın emrindesiniz. Ruhunuzun emrindeyseniz Allah'ın emrindesiniz. İşte böyle bir dizaynda güzellikler, Allah'ın emrettiği şeylerin vücuda getirilmesi, her güzel konuda sizin mutluluğu yaşayabilmeniz, insanların çoğunun zannettiği gibi çevrenizdeki insanlara bağlı bir husus değildir. Size bağlı bir husustur. Siz kendi mutluluğundan mesul olan yegane kişisiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Herkes mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmıştır. Öyleyse mutluluk iki hüviyette de yakalanabilir. Bir, nefs tezkiyesi yoluyla bu kalıcı bir mutluluktur. Nefsinizi tezkiye ve tasfiye ettikçe, nefsinizdeki afetleri azalttıkça mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için tamamen nefsiniz de ruhunuzun hasletlerine paralel fazıllarla dolu olacaktır. Fazilet ehli olacaksınız. Kemale ereceksiniz. Kemalat derecelerinin en yükseğine çıkacaksınız daimi zikre ulaştığınız zaman. O zaman sizi yanlışlar yapmaya götüren bir nefsiniz olmayacak sevgili kardeşlerim. Nefsinizin afetleri olmayacak. Ve her an etrafınızdaki insanları mutlu eden, yasak ettiği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çevresine sadece mutluluk ulaştıran bir insan olacaksınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluğu istiyorsanız, kalıcı bir mutluluk istiyorsanız, mutsuzluğa asla dönüşmeyecek bir mutluluk istiyorsanız, bunun bedeli daimi zikirdir. Ne zaman sonsuz bir şekilde zikrin sahibi olursanız, Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde gece gündüz iç dünyanızda tekrar ediyorsanız, o
zaman o hedefe ulaştınız demektir. Daimi zikrin sahibi oldunuz demektir. İşte o zaman nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş, yerine faziletler dolmuş olacaktır. Fazıllar. Böylece fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Erdemli bir insan olacaksınız. İnsanı kamil olacaksınız. Ve Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getireceksiniz. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşayacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemedikçe mutluluk yaşayacaksınız. O zaman hayatın gerçekten yaşanmaya değer bir, müstesna bir hüviyeti olduğunu tespit edeceksiniz. Ve Allah'a olan sevginizin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Daha sonra da hayran olacaksınız. Ama hep ömrünüz boyunca o kesintisiz mutluluğu yaşayacaksınız. Daimi zikrin sizi ulaştırdığı yerde kesintisiz bir iç dünya mutluluğu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğu ve kesintisiz bir Allah ile ilişkiler mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Öyleyse bu zikir açısından mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var, kaos var, diyalektik savaş var. Hepsi mutsuzluğun kesin işaretleri. Peki, mutluluğun arkasında ne var? Sevgi, sulh ve sükun, huzur. İç dünyanızda bir uyum hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumsuzluğun bittiği noktada bütünüyle sizi kavrayacak olan bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda çevrenizdeki insanlarla bir uyum, bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde, çevrenizde yaşayacağınız, Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız için her emri yerine getirdikçe yaşayacağınız bir muhteşem dizayn, yani devamlı zikir, devamlı bir betin olduğu için devamlı bir mutluluk. Ve yasak ettiği fiilleri işlemedikçe duyacağınız bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden insanlar mutsuz? Çünkü şeytan öyle istiyor.
Allah-u Teala mutsuzluğun da mutluluğun da standartlarını vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve sizi mutsuzluktan kurtarıp mutluluğa ulaştırmak için indirmiş bütün mukaddes kitaplarını. Ve Kur'an son nebiye, son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bundan sonra şeriat kitabı gelmeyecektir. Gelmesi mümkün değildir. Onun için kıyamete kadar şu dünya adı verilen gezegende insanları saadete ulaştıracak olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Mutluluğun birinci cephesinde zikrin varlığını görüyoruz. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artar. Neden? Çünkü afetler azalır. Sizi mutsuz eden Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluk ve arkadan Allah'ın verdiği ceza ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk. Öyleyse nefsi afetlerle dolu bir insan her an yanlışlıklar yapacaktır. Her an Allah ona azap edecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için bu hiçbir zaman geçerli değildir. Hadi bakalım kişinin iç dünyasına, dış dünyasına, Allah ile olan ilişkilerine neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında insanlar neden mutsuz? Çünkü iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasında bir diyalektik kavga o kişinin ömrü boyunca devam etmiştir. Ömür boyunca bir diyalektik kavga o kişinin iç dünyasında kavga sebebiyle, kaos sebebiyle mutluluğu yok etmiştir. Kişi mutluluğu yaşayamamıştır. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada karmaşa vardır, kavga vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse bir kişinin iç dünyasında nefsi hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruhu da Allah'ın emrettiklerini yaşamak ister. Nefs Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Ruh da Allah-u Teala neyi emretmişse onu yaşamak ister. Öyleyse yaşadıkları ve hedef gördükleri şeyler birbirinin zıttı. Öyleyse şeytan devamlı olarak insanları münkerle ve fuhuşla emreder. Nefslerinde afetler dolu olan insanlar da hep münkerle ve fuhuşla yaşarlar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek yasak ettiği fiilleri devamlı işleyerek yaşarlar. Her olaydan sonra Allah onlara azap eder. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öyleyse dizayna baktığımız zaman bir unsur görüyoruz sevgili kardeşlerim. İç dünyasında insanlar
her an bir kavga ile, bir kaosla birlikte yaşarlar. Allah neyi emretmişse ruh onu mutlaka işlemek isteyecektir. Nefse işlememek isteyecektir. Burada kavga vardır. Her an ya Allah'ın emrettiği bir şeyi ya da yasak ettiği bir şeyi işlemek bir alternatif olarak karşınıza çıkacaktır. Orada ya ruhunuzun dediğini yapacaksınız, Allah'ın emrettiğini işleyeceksiniz. Birinci olayda, ikinci olayda da Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyeceksiniz. Veya nefsinizin talebine uyacaksınız, Allah'ın emrettiğini işlemeyeceksiniz, yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Birinin sonunda mutluluğu yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirirseniz, namazınızı kılarsanız, huzur içinde mutlu olursunuz. Orucunuzu tutarsanız mutlu olursunuz. Allah'ın emrettiği güzel ilişkilerle etrafındaki insanlara yardımcı olursanız, mutlu olursanız, mutlu olursunuz. Ama tersini yaparsanız, o zaman da mutsuz olursunuz. Unutmayın ki sizlerin aklı Allah'ın emirlerinin yasak edildiği, yasak ettiği bütün fiillerin rahatça işlenebildiği bir ortamda şuur kazandı. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı devamlı olarak nefsinizin kazanması istikametinde vücudun kumandanı olan akıl vücudunuza emirler verecektir. Nefsten bir talep gelecektir Allah'ın bir emrinin yapılmaması konusunda. Ruhtan bir emir gelecektir Allah'ın emrinin yapılması konusunda. Ve aklınız hep Allah'ın emrinin yapılmaması konusunda sizi kandıracak, Allah'ın emrini gerçekleştirmeyeceksiniz. Böyle değil miydi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işliyordunuz. Nefsiniz öyle istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her fiilin rahatlıkla işlenebildiği bir ortamda şuur kazandığı için Allah'ın emirlerine yeşil ışık yakmayacaktır. Yasaklarını da işlemenizi mümkün kılacak emirler verecektir fizik vücuda. O zaman mutsuz olacaksınız. Neden? Çünkü her işlediğiniz yanlışın arkasından ister Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek, ister yasak ettiği bir fiili işleyerek, her işlediğiniz yanlışın arkasından Allah size azap verecek, ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve bu sıkıntıyı hep yaşayacaksınız, mutsuz olacaksınız. Evvela iç dünyanızda siz mutsuz bir insansınız. Neden? Nefsiniz %100 afetlerle dolu olduğu için, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda azap gelecek üzerinize. Yasak ettiği fiili işlediğiniz her olayda yine azap verecek. Ama iç dünyanıza baktığınız zaman mutsuzluğun asıl sebebi
nefsinizle ruhunuz arasında 24 saat boyunca aklınız başınızda olup da aktif olduğunuz bütün zaman parçalarında hep huzursuz olacaksınız. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için yetmez. Onun ötesinde, daha ötesinde asıl önemli olan nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga, kesintisiz kavga, diyalektik kavga. Mutsuz bir insansınız. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Peki daimi zikre ulaşmış olsaydınız mutsuz olacak mıydınız? Olmayacaktınız. Neden olmayacaktınız? Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktı. Neden? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşıp da fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başladıktan sonra zikrinizi arttırarak nefsinizin kalbine yerleşen fazılları devamlı olarak arttırmak imkanına sahibisiniz. Her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. 7 defa %7 nur birikiminde %49 eder ve 2 de onun dışında kazandığınız nurla %51 nura ulaştığınız yerde ruhunuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmış olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbindeki fazıllar %51 oranında rahmet %2, %49 fazıl afetlere galip gelmişlerdir. %50'den fazla sulh ve sükun haline iç dünyanızda ulaşmış olursunuz. Zikriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Fizik gücünü teslim edersiniz %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nur birikiminde nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ve iç dünyanızda 19 mertebe müzeyyen olmayı nefsinizin kalbinde afetlerin yok olmasından sonra sağlayabilirseniz iradenizi de Allah'a teslim eder ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Böyle bir metrede neler oldu, neler bitti? Olaylar dizisine baktığımız zaman şunu görürüz sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde afetler varken iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında her saniye kavga vardır, dövüş vardır, anlaşmazlık vardır, diyaleklik bir savaş hüküm sürer. Savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa o kişi iç dünyasında mutlak olarak mutsuzdur. Mutsuzluğun arkasında bu yatıyor. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu mutsuzluktan eser kalmayacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi fazıllarla dolu olacaktır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Her iki grupta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıdığı için iç dünyanızdaki kavga tamamen sona erecektir. İç dünyanızda ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükun, kesintisiz bir
sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyanızda sulh ve sükun, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği mutluluk artık yaşanmaya başlanmıştır. Öyleyse dış dünyanızdaki durum ne? Nefsinizdeki afetler üstün olmayı ister. Sadece üstün olmak yetmez. Başkalarına bunu ispat etmek ister. Yetmez. Başkalarına emretmek ister. Yetmez. Başkalarına tahakküm etmek ister. Her biri nefsinizin afetinin bir belirtisidir. Ve dış dünyanızdaki insanları bu sebeple bu saydığımız şeyleri sağlamak üzere dışınızdaki insanlarla olan bütün münasebetlerinizde onları sadece mutsuz edersiniz, huzursuz edersiniz. Onlara üstünlüğünüzü ispat etmek konusunda devamlı onları rencide eden bir insan olursunuz. Bütün insanlar mutsuzlukların arkasında her şeyden evvel bunun olduğunu bilmeliler. Başka insanlara verdiğiniz rahatsızlık. Bunun manası başka insanlarla aranızda devamlı bir huzursuzluk var, çekişme var. Bir nevi savaş var. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanlara siz huzursuzluk verdiğiniz zaman her yaptığınız yanlışlığın arkasından her başkasına huzursuzluk tattırdığınız, başkasına huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz her olayın arkasından Allah size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. O huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz, üzdüğünüz insanlar sizden intikam almak sevdasıyla yaşarlar. Bir intikam alma düşüncesi içine girerler. Fırsat buldukları an intikamlarını alacaklardır. Onlara huzursuzluk verdiğiniz zaman yaşadığınız mutluluğu ve huzursuzluğu onların sizden intikam alması halinde bir defa daha yaşayacaksınız. Size karşı bir haksız fiil yapılmıştır kanısındasınız ve bu sebeple üzülürsünüz. Dış dünyanızdaki üzüntünüzün ikinci safhası. Yeter mi? Yetmez. Nefsi

bir stres başlar sizde. Anlamamış intikam, yani kin oluşur. Bu sefer de bu stres sebebiyle huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı alamasanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı aldığınız zaman bir haksız fiil işlediğiniz için huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse dört defa ard arda huzursuz olacaksınız. Dış dünyanızdaki anlaşmazlıklar sebebiyle siz mutsuz bir insansınız. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, hiç kimseyi kıracak hiçbir davranışta bulunamazsınız. Bulunmazsanız eğer, hiç kimseyi rencide etmeyeceksiniz demektir. Hiç kimseye huzursuzluk vermeyeceksiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela siz başkasına huzursuzluk vermediğiniz için kesintisiz bir mutluluk yaşıyorsunuz dış aleminizde. Yeter mi? Yetmez. İkinci alternatif, başkalarına huzursuzluk verseydiniz sizden intikam alacaklardı. Kimseye huzursuzluk vermediğiniz için hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam, alan kişiler sebebiyle oluşan mutsuzluğu yaşamayacaksınız. 2. Hiç kimse sizden intikam almadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. Ve mutluluğunuz devam edecek kesintisiz bir şekilde. 3. Ve dördüncüsü, hiçbir zaman şuuraltı birikimine uğramanız mümkün değildir. Çünkü sizin için intikam talebi yok ki anlamamış intikam oluşsun, kin oluşsun, stres oluşsun. Öyleyse dış dünyanızda da siz mutlu bir insansınız. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Neden başlangıçta Allah ile olan ilişkileriniz yüzünden huzursuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Getirmeyince Allah Teala size azap eder. Bilmediğiniz bir huzursuzluk her an size ulaşacaktır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her fiilden sonra Allah'ın azabı ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sizi mutlaka gelip yakalayacaktır. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de hep huzursuz bir insan olacaksınız. Sıkıntılar içinde yaşayan huzursuz bir insan. Peki, ya daimi zikre ulaşmış olsaydınız, bütün emirleri yapmak sizin için büyük bir zevk olacaktı. Her olayın arkasından mutluluğu yaşayacaktınız. Yasakların hepsine riayet sizin için bir mutlak davranış biçimi olacaktı. Ve her Allah'ın yasağını işlemekten kendinizi kurtardığınız noktada, ki hepsini de kurtaracaksınız, kesintisiz bir mutluluk halini yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlu bir insan olmak daimi zikirle mümkünmüş. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz. O zaman ikinci metodu kullanacaksınız. Başkaları için yaşamak.

Ne zaman bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçerseniz, o zaman harekete geçtiğiniz andan o mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktaya ana kadar hep Allah'ın size mutluluk ve huzur verdiğini, mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse aksi varit mi? Evet. Ne zaman bir başkasını haşlamak üzere, ona bir kötülüğü yapmak üzere, onun hak etmediği bir kötülüğü bir başkasına yapmak üzere harekete geçerseniz, o zaman da şeytanın sizinle beraber olduğunu ve Allah'ın size devamlı azap verdiğini yaşarsınız. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse daimi zikre ulaşamayan bir insanda etrafındaki bütün insanlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olduğu andan itibaren bu gayret var olduğu sürece hep mutlu bir insan olarak yaşamaya devam eder. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutsuzluğunuzun veya mutluluğunuzun arkasında başkası yok. Sadece siz varsınız. Top sizde. Öyleyse mutlu olmak için kendinize düşeni yapmalısınız. Mutluluğu en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün kalbimizde dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha, me'as salavat. Allah'a emanet.

0: Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
2: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette.
1: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

olan söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mahzara var.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, İslam deyince insanların çoğu korkuyor. İslam'ın sevgi, barış ve hoşgörü dini olduğuna dair örnekler verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, İslam deyince insanlar neden korkuyorlar? Çünkü insanlar kutsal kitaplardaki İslami dini bilmiyorlar. Ve şeytan denilen bir baş düşman var. Allah'ın biz insanları iki cihan saadetine ulaştırmak üzere vaaz ettiği sevgi, barış ve hoşgörü dinini insanlara öcü gibi göstermeyi başarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 14 asır evvel bunu bize haber vermiş. Bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü, bütün milletlerin İslam'ın başına üşüşmesi Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle midir? Hayır diyor. Dünya sevgisi sebebiyledir ve dünya hayatında razı olmaları, Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve ölümü kerih görmeleri sebebiyledir. Öyleyse insanlar Kur'an'daki İslam'ı bilmiyorlar. Kur'an'daki İslam, kutsal kitaptaki İslam tamamıyla sevgi, barış ve hoşgörü üzerine bina edilmiştir. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde innellezine la yercune likana, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Varadul hayatı dünya, onlar dünya hayatını seçmişlerdir. Öyleyse Allah Resulü ne diyor? Hayır, dünya sevgisi. Öbür tarafta başka bir hadis daha var. Her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Öyleyse her kötülüğün başı dünya sevgisi ise, her kötünün başı Allah'a ulaşmayı dilememekse ve günümüz din tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek de yoksa ve Yunus 7'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyorsa, onlar dünya sevgisi her hatanın başıdır. Dünyayı tercih ediyorlarsa o zaman kesinlikle bu insanlar hep huzursuz ve mutsuz hayatı sonuna kadar yaşayacaklardır. Bir de neyi gösteriyor bütün milletlerin İslam'ın başına üşümesini? Dünya hayatından razı olmaları, yani Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyledir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin bir nişanesidir. Öyleyse dinin birinci basamağı safhası sevgiyle başlıyor. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. O zaman kimdir korkanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'tan korkanlar. Kimdir Allah'ı sevenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte bizim Allah'ın bizler için iki cihan saadetine ulaşması meyanında farz kıldığı dini yaşayabilmemiz istisnasız giriş kapısı bir dilektir. Kalbin ulaşmayı dilemek, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Aynı zamanda cennetin de giriş kapısıdır. Şimdi sevgi, İslam'ın sevgi, barış ve hoşgörü dini olduğunu net olarak anlıyoruz. Allah'a giden yol sevgiden geçer. Ve İlk safhası, dinin ilk safhası Allah sevgisiyle başlıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ı sevenlerdir. Allah'a ulaşmayı kerih görenler onlar da Allah'ı sevmeyenlerdir. İşte ayet-i kerime, pardon hadis-i şerif. Men habbebe likallahi habbeballahu likahi. Men kerihe likallahi kerihallahu likahi. Kim likallahı isterse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim likallahı kerih görürse, Allah'a ulaşmayı kerih görse istemese, Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı kerih görür. Şimdi Allah'ın kendisine ulaştırmayı kerih gördüğü kişi kimle beraber oluyor? Şeytanla beraber. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilemediği kişi şeytanla birer ise şeytanın kulu ve dostu ve devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşar. Ama huzurlu ve mutlu bir hayat Allah sevgisinden geçer. Yetmez. Allah'ı seven mutlaka Allah ona mürşidi de sevdirir. Kimdir mürşid sevgisi Allah'ın kalbine koyduğu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen. O sebeple Allah Teala yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yaradan onun sevgisini kalbimize koyuyor. Ama bizim yaratılanın sevgisinin kalbimize Allah'ın koyabilmesi bizim Allah'ı sevmemizle başlıyor. Yetmez. Dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. İnsanlar zorla Allah'ın yolunu alamazlar. Ama bir gün daimi zikre ulaşmaları halinde o kişi baktığı zaman hiçbir olayı negatif göremez. Çünkü o Allah-u Teala'nın kalbine koyduğu sevgiyle, sevgi gözlükleriyle bakıyor. Sevgi dürbünüyle bakıyor ve sevgi teleskopuyla bakıyor. Ve kainatta sadece sevgiyi görüyor. Allah-u Teala her şeyi sevgiyle yaratmış, sevgiyle yetiştiriyor ve sevgiyle öğretmemizi istiyor. İşte Âl-i İmrân suresinin, ona gelmeden evvel Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesi. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız. Kimdir Allah'ı seven? Allah'a ulaşmayı dileyen. فَتَبِعُونِ Bana tabi olun, mürşide tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Mürşide tabi olduğumuz zaman ne olur? Mürşide tabi olduğumuzda mürşid Allah'a hizmet eden birisi. Tabi olduğumuz zaman biz de onun gibi hizmet edenlerden oluruz. Yusuf 38. O zaman Allah da bizi sevecektir. Ve her gün Allah'ın sevgisinin üzerimize arttığı bir hayatı yaşamaya başlayacağız. Öyleyse baştan sonra dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Âl-i İmrân 119. هَاُولَٰي يُحْبُونَهُمْ وَلَا تُحْبُونَكُمْ Yani siz müminler böylesiniz 119'da. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Neyle severiz? Allah'ın bizim kalbimize koyduğu sevgiyle severiz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyle dinimiz tamamen sevgi üzerine bina edilmiştir. Allah razı olsun. İzmir'de bir kardeşim muhterem hocam, mümin ile Müslüman, İslam ile iman arasında fark nedir? Aralarında farkı bildiren ayet var mıdır? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşim. Evvela kişi iman sahibi olur, sonra teslim olur. Nedir bu? Kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor bir. Farz olduğuna inanıyor ki ve Allah'a inanıyor. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor ki farz olan 3 ve kendisinin dilemesi halinde Allah'a ulaşmayı dilemesi halindeki bu imandır. İnanıyor iman. Dilemesi halinde Allah'ın da onu kendisine ulaştıracağına da inanıyor. Ulaştığı zaman teslim olur. Öyleyse kimdir Müslüman? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve gerçekleştiren kişi. Evvela hidayet ve ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslimi. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a kul olması ve Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti, nefsin 7 kademedeki tasfiyesi ve Allah'a teslimi. Evvela hidayet sonra teslim. Dolayısıyla ikisinin arasında böyle farklar var. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesiyle Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesini yan yana getirdiğimiz zaman aradaki farkı net olarak anlayacağız. Alman 102'de ya eyyühellezine amenü takullaha hakka tukati. Bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Ve la temutune entum muslimun. Öyleyse bir hakkın takvanın sahibi olmak en üst seviyede Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. İradeyi de Allah'a teslim etmeyi gerektiriyor. Entum muslimun. Şimdi bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirelim bakalım ne diyor Allah Teala? Leyse alellezine amenu ve amilu salihati. Bir kere evvela amin oluyor kişi. Sonra sadece amel başlıyor. Cunan fima takvim izamet takav. Evvela iman, sonra sadece amel, sonra takva sahibi olmak. Amenu ve amilu salihati sümmet takav. Sonra takva. Amenu sümmet takav ve ahsenu. Öyleyse teslimiyet üçüncü safhada gerçekleşen bir yoldur. Evvela kişi amenu oluyor, iman sahibi oluyor. Sonra ıslah edici amellerle nefs eskisi yedikhanede başlıyor. Sonra da takva sahibi olup Allah'a teslim oluyor. Ruhun Allah'a teslimi evvela Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu birinci yedili basamak amin olmak. İkinci yedili basamak ıslah edici amellere başlamak. Üçüncü yedili basamak nefs eskisi. Üçüncü safhat takva sahibi olmak ve Allah'a teslim olmak. Öyleyse mümin ile Müslüman, İslam ile iman arasında fark böyle bir dizayn ifade ediyor. Aralarında fark bilen ayet varmış da bu farkı bu ayetleri yan yana getirdiğin zaman net olarak onu anlayabilirsin inşallah. Yani evvela amin olmak var, sonra ıslah edici amellere başlamak var, zikir, sonra teslim olmak. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali, kendimiz zekat olmamız için ne yapmamız gerekiyor açıklayabilir misiniz? Kendimizin zekat olabilmesi için teslim-i külli ile Allah'a teslim olmamız lazım. Evvela ruhunu Allah'a teslim edeceksin. 22. basamak. Sonra fizik gücünü Allah'a teslim edeceksin. 25. basamak. Sonra nefsini Allah'a teslim edeceksin. 27. basamak. Sonra İradeni Allah'a teslim edeceksin. 28. basamağın 4. kademesi. Bakın teslimler böyle. 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 27. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesinde salah makamında iradenin teslimi söz konusu. O zaman sen zekat olabiliyorsun. Ben kendim zekatım diyebiliyorsun. Hazır Saadet'ten Mehdi Aleyhisselam'ın 313 kişi haricinde ve irşat olan kişiler olacak mı? Elbette olacak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Vakıa suresinde "İn kuntum ezvacen selase fe ashabul meymeneti ma ashabul meymene ve ashabul meşemeti ma ashabul meşeme ve sabikun es-sabikun ulaike'l mukarrabun." Öyleyse evvela insanların büyük bir kısmı ashab-ı meşeme, ashab-ı meymene yeminlerini yerine getirenler, yani neyin yerine getirenler, ruhun teslimini yapanlar, fizik vücut teslimini yapanlar, nefs teslimini yapanlar, ashab-ı meymene, ashab-ı meşemeti ma ashab-ı meşeme, ashab-ı meymeti ashab-ı meymene, meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetler ama ne ashab-ı meymene. Ondan sonra وَالسَّابِقُنَ السَّابِقُنَ اُولَٰيكَ الْمُقَرَبُونَ. Ondan sonra diğer ayetler devam ediyor. Sabikun olanlar kimdir sabikun? Mülelbap sabikundur. Muhlisler sabikundur. Salah sahipleri sabikundur. Bunlar sabikundur. Yani hayırlarda ileri geçenler, hayırda yarışanlar. اُولَٰيكَ الْمُقَرَبُونَ. Yetmez فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Onlar naim cennetlerinde olacaklardır. Bakın fi cennetin naim, bu iki sabikun ulelbab ve muhlisleri ifade ediyor fi cennetin naim. Sülletin minel evvelin ve kalil minel ahirin. Bir de ötesi salah makamı vardır ki onlar da en üst seviyede. Dolayısıyla Asr-ı Saadet'te Mehdi Aleyhisselam'ın 313 askeri haricinde de irşat olan kişiler olacak mı? Elbette. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde 85 milyon insanın herhangi bir sebeple birbiriyle davalı olduğunu biliyoruz. Bir insanın Yunus Emre Hazretleri gibi kardeşim ben bu dünyaya seninle davalı olmaya gelmedim diyebilmesi ilk adımı kendisine atması mı bağlıdır? Bu konuyu açıklar mısın? Evet. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Yani davranış biçimleri açısından sosyal hayatta kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Davalı olan kişi kısası tatbik ediyor. Ama ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. O zaman onu sevmeye geldiksek, onu sevmek demek, onu mutlu etmek demektir. Benim işim sevi için, ben seni mutlu etmeye geldim. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yani iki tane işaret veriyor Yunus Emre. Bir, gönlümüzü yapmak, afetlerden temizlemek. İki, etrafımızda insanları mutlu etmek. Efendimizin de enfüsi mutluluk ve afaki mutluluk. Enfüsi mutluluk kalbin afetlerden temizlenmesiyle gerçekleşir. Afaki mutluluk etraftaki insanlara mutluluk vermekle gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Rekatü Muhterem Hocam. Hasret hürmetle bir kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimizden çok ama çok seviyoruz inşallah. Isparta'dan İskender Ali Dinç ben. Size bir sualim olacaktı inşallah. Belleni diye yapamamanın dindeki yeri nedir, açıklar mısınız? Arz ederim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Rekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Verilen hediyeyi alıp almamanın dindeki yeri nedir, açıklar mısınız? Almak güzel bir şey. Yani biz başkaları için yaşıyorsak başkaları mutlu etmemiz lazım. Bir kişi de bize bir hediye almış. O hediyeyi veren kişi hayır kazanıyor, derecat kazanıyor. Biz de bir faydaya ulaşıyoruz. Dolayısıyla onun hayrına engel olmak istemiyorsak almamız. Ama diyelim ki o da hayır yapmak istiyor, o zaman aldığı hediyeyi başka bir şekliyle başka da insana verebilir. Bu bir. İkincisi, bir hakikat var. Bir şeyi murad etme, olduysa da inat etme. Öyleyse o hayır, bize o hediyeyi o kişi verdiği zaman biz istememiştik. O vermişti aslında, o hediye bize kimden geliyor? Allah'tan. Çünkü biz istememişiz. Bir şey murad etme ama olduysa inat etme. Oldu. Kişi hediyeyi getiriyor. Veriyor bize. Haktandır, onu reddetme. Bakalım Mevla neyler? Ne eylerse güzel eyler. Öyleyse o hediyeyi, evet o kişi size veriyor. O bir perde. Ama aslında o hediyeyi size getiren Allah-u Teala. Dolayısıyla o hayır işliyor. Hayır Allah'tandır. Ama siz bir faydaya ulaşıyorsunuz. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla reddetmemek daha güzel. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, benim yakın arkadaşım tasavvufta görevlerini yapıyor. Hizmette yapıyor. Kardeşim Peygamber Efendimiz'e ve Mehdi Aleyhisselam'a karşı hürmetsizlik olduğu anda hemen atılıyor, kendini tutamıyor. Bu konuda ne yapabilir, doğru davranışı nasıl olmalıdır? Yani aslında yaptığı doğru. Peygamber Efendimiz'e de söz getirmemek, Mehdi Aleyhisselam'a da karşı çıkanlara söz söyletmemek, hürmetsizlik olduğu anda hemen atılıyor, kendini tutamıyor. Dolayısıyla bu ona böyle negatif davranmak değil, belki oradan uzaklaşması veya akıl bazında ona hakikati söylemesi söz konusu. Burada bir negatiflik görmüyorum, güzel bir şey yani inşallah. Eğer benim anladığım ise. Allah razı olsun. Bu konuda ne yapılabilir? Bu konuda kardeşimiz eğer bu şekildeyse tebrik ediyoruz. Zikrini artırsın daha güzel sonuçları için. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam'dan kopan kavramlar ve Kur'an kavramları nedir, açıklar mısınız? İslam'dan kopan kavramlar ve Kur'an kavramları. 19 tane İslam'dan kopan kavram var. Nedir mesela bunlar? İşte en alttan başlayalım. İslam'dan kopan kavramlar. Allah'a ulaşmayı dilemek din tatbikatından çıkartılmıştır. Hayır Allah'tan, şer nefsimizden çıkmıştır. Yevmül ahir Ve bunun gibi başka bir 19 tane kavram, Kur'an'dan kopan kavramların olması lazım. Evet, İslam'dan kopan kavramlar, hakikat devrin imamının öğrettiği marifle emretmek, kerden nehy etmek. İşte bu yani. İslam'dan kopan kavramlar, delalet, İslam'dan, Kur'an'dan kopmuştur. Abd ve abid olmak, ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ehli, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, irfan, zühd, ulul elbab, hikmet sahibi alim, ihlas, teslim, mürşit ve Resul-i Nebi kavramların hepsi ne yazık ki Kur'an'dan kopmuştur. Bu kavramlar hem Kur'an'ın kavramları hem de din tatbikatından çıkartılanlardır. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam görevi itibariyle İslam'dan kopan kavramları bütün insanlara açıklamak üzere vazifelendirilmiştir Allah tarafından. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam Bakara 84'te Allah-u Teala aldığı misaktan bahsediyor. Bu hangi misak oluyor? Ne zaman alınmış? Açıklar mısınız? Ve izâ hazna misakıkum la tesfikûne dimâkum ve la tuhrucûne enfusakum min diyârikum. Sümme akrartum ve entüm teşhedûn. Birbirinizin kanlarını dökmeyin. Birbirinizi yurdunuzdan çıkartmayın. Diye sizden misak almıştık. Siz de bu misakinizi ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz ve sizler buna şahitsiniz. Şimdi iki ayet öncesinden başlayalım. 82'den itibaren başlayalım. وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Onlar amin ve sahil camen işlerine. اُولَٰئِكَ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪ي خَالِدُونَ Bunlar cennet ehlidir ve orada daim kalacaklardır. 83. وَاِذَا اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ Ve biz Beni İsrail'de misak almıştık. Allah'tan başkasına kul olmayın. Ve bil valideyni ihsana. Ve anne babanıza ihsan davranın. Ve zil kurba. Ve yetama ve mesakine. Yani anne babanıza, akrabaya, yetimlere, miskinlere ihsanla davranın. Ve kulu linnâsi husnen. İnsanlara güzel söyleyin. Ve akimü salate namaz kılın. Ve atü zekatı zekat verin. Suma tevelleytum sonra siz döndünüz illa kalilen az bir kısmı hariç mümkün ve entum muridun ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Yani Allah Teala diyor biz sizden bunları almıştık. Allah'tan başkasına kul olmayın. Yani Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyin ve sosyal hayatta da annenize, babanıza, akrabaya, yetimlere, miskinlere göz kulak olan insanı davranın. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın. Zekatı verin. Diye misak almıştık. İşte bu alınan misaklar fizik vücudun ruhun teslimi misak. Fizik vücudun teslimi misak aslında aynı zamanda nefsin teslimi. Eğer kişi fizik vücut teslimini yapmışsa bunların bu hataların hiçbirisini yapmaz. Ama yapmayanları ifade ediyor. Allah razı olsun. Öyleyse Bakara 84'te Allah Teala aldığı misaktan bahsediyor. Bu ruhun misaki, misakini yerine getirenlerin anne babaya ihsanla davranması, akrabaya, yetimlere, miskinlere ve namazı kılması, zekat vermesi. Ama bir kısmı tekrar yüz çeviriyorlar ve fıska düşüyorlar. Nevşehir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam birinci suali, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz hadisini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Şimdi kişi devamlı kötülük yapıyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor vesaire. Öyle olacak. Hangi ayet? Nahl suresinin 28. ayet-i kerimesi. Melekler nefslerine zulmedenleri. Vaat ettirildikleri zaman teslim olurken biz bir kötülük yapmadık. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa devamlı nefsine zulmeden birisi kötülük yapıyor. Dediler, hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir. Öyle ölüyor ve vazifeli ölüm melekleri onların canını alıyor. Öbür taraftan Nahl 32'de ise iyilik yapanlardan bahsediyor. Nasıl ölürsek öyle diriliriz. Yani dirilirken de nasıl yaşarsak öyle ölürüz ve nasıl ölürsek de öyle diriliriz. Tekrar zaman tersine çalıştığı zaman. Yani zamanın geçmişten geleceğe doğru akmasıyla ölüm vazifeli ölüm melekleri mitokondriye gönderen enerjiyi kestiği zaman biz ölüyoruz. Ama bu sefer de kıyamet gününde zaman sıfırlandığı zaman geçmişten gelecekten geçmişe doğru bir zaman akışı var. Ve geldiğimiz noktaya nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl ölürsek, yani o noktada ölürsek öyle de diriliriz. O noktaya geldiği zaman biz dirilmiş oluruz. Belki bunu en güzel şekilde şundan öğrenebiliriz. Yüzme yarışmaları oluyor. Tramplenden atlıyorlar ve nasıl bir hareket yapıp yapmadığı, kişi tramplenden suya atlıyor, havuza düşüyor ama geriye de sudan tekrar çıkıyor, tramplenle yükseliyor. Şimdi tramplenin noktasını biz ölüm olarak kabul edelim. Kişi öldü, suya düştü. Öyle kabul edelim. Ama bu sefer de gelecekten geçmişe doğru zaman aktığı zaman bu sefer de sudan tramplenle yükselecektir. Tramplenin o noktasını biz ölüm olarak kabul edersek, nasıl yaşarsak öyle ölüyoruz tramplen noktasında ve nasıl ölürseniz o noktada öyle de dirilirsiniz. Sudan çıkar o noktaya geliriz. Sudan çıkıp o noktaya gelmemiz gelecekten geçmişe doğru zamanın akması. Trump'tan da ölmemiz ise geçmişten geleceğe doğru zaman akması. İkisi de aynı noktada tecelli ediyor. Sadece birisi zamanın geçmişten geleceğe doğru akmasıyla vücut buluyor. Öbürü de gelecekten geçmişe doğru zaman akmasıyla vücut buluyor. Allah razı olsun. İkinci suali, bayramda ailemi ziyaret esnasında bir kere daha onlara tebliğ yaptım. Erkek kardeşim sürekli olarak rivayet ve hadislerle konuyu bir bakıma dağıtmaya çalıştı. Ben de ayetlerle konuyu izah etmeye çalıştım. Böyle durumlarda en uygun nasıl davranabilir ve nasıl cevap verebiliriz? Çok güzel işte, çok harika, senin tebliğine sebep olmuş. O insanların sana yanlış davranmaları şu bu, onun üzerinde düşünme. Senin niyetin önemli. Niyet amelden üstün. Senin niyetin onların ihlasa felaha ulaşması. Sen yaptığın zaman o mutluluğu sana verecek olan Allah'tır. Onun dağıtması, onun negatif davranması onunla Allah arasında. Hiç oraya girme. Onu değerlendirecek olan Allah. Onun hesabını verecek olan da Allah'tır. Ama sen yine yoluna devam et. Böyle topluluklar olduğun zaman sen hemen tebliğe başla inşallah. Allah her şeye kadirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmatullahi ve berekatü. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. İzninizle bir sualim olacaktı. Mürşidine tabi olan bir kişiyle mürşidine tabi olmayan bir kişinin kelime-i şehadet getirmesine ne gibi farklılıklar olabilir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmatullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mürşidine tabi olan kişinin ve tabi olmayan bir kişinin kelime-i şehadet getirmesi arasında fark ne olabilir? Mürşidinde tabi olan, kelime-i şehadet getiren 7 şahidin huzurunda bunu gerçekleştiriyor. Hemen o tövbeyi alalım. Mürşidine yapılan tövbede 7 şahit var. Ama tabi olmayan kişi kendi kendine tövbe ettiği zaman, müşrikin önünde yapılan tövbe de 7 şahit. Allah şahittir, devrin imamı şahittir, devrin imamın ruhu şahittir, arşivler melekler şahittir, müşrikin kalp gözü şahittir, kiram-ı katibeler şahittir ve amel defteri şahittir. 7 şahidin huzurunda kelime-i şahadet getiriyor. Ama tabi olmayan bir insan tövbe ederse ne olur? Tabi olmayan bir insan tövbe ederse kendi kendine yapılan tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Nur gelmez. İrade güçlenmez. Sadece 1'e 10 kazanabilir. Eğer Allah-u Teala kabul ederse. Çok büyük bir farklılık söz konusu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena.

alındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes sonsuza kadar mutluluğu yaşasın. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Serbest iradeyle yaratılan insanlar dilediklerini yapmakta tamamen serbestler. Tabii cezasına katlanmak kaydıyla veya mükafatına kavuşmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın izahını içerisinde Allah insanlardan sadece bir tek şey ister. Bütün insanların mutlu olmasını. Bu ne sağlar? Bu o insanların bu dünyadaki şu geçici hayatlarını çok öteye götürecek olan, sonsuza kadar mutluluğu sağlayacak olan bir mutluluğu, huzuru. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cehennemden paçasını kurtarmıştır. Arkasından mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşid sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılıp mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse bir dilek, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olan kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne yapmıştır? Bir tek dilekte bulmuştur sevgili kardeşlerim. Ey Yüce Allah'ım demiştir. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliya var. Bir de ben olayım. Sana ruhumu ulaştırayım. Yani ermişlerden olayım ben de. Sevgili kardeşlerim, bu neyi sağlar? Allah'a ulaşmayı dileyen birisi için birinci kat cenneti, böyle ölmüş olsa kişi, birinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşmayı dileyip ölmüş. Ama yaşıyorsa mutlaka Allah'ın mürşit sevgisi verecektir. Kişi tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, ruhunu

Allah kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Sonuç, Allah onu kendisine ulaştırdı. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olay böyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişinin yaptığı şey ne? Çok mu önemli? Önemli olmasın önemli. Ama yaptığı şey neden ibaret? Bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ve Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi fizanda olsa gider mürşidini bulur ve ona tabi olur. İçinden öyle bir aşk gelir ki bu öyle bir dayanılmaz dilektir ki mutlaka kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirecektir. Mürşidi nerede olursa olsun. Tabi olunca ne olur? Ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama tabiyet kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını ifade eder. Vücuttan ayrılan bu ruhu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için kişinin zikir yapması lazımdır. İbadetlerini yapması lazımdır. Bütün ibadetlerin zevkini, mutluluğunu Allah-u Teala o kişiye yaşatacaktır. Kişi zikrini yavaş yavaş arttıracaktır. Ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu noktaya kadar olan muhteva Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala bir garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka bilir. Allah hepimizin sahibidir. Allah hepimizi yaratandır. O herkesle konuşmak ve onlara bütün güzellikleri anlatmayı ister. Ama bir şartı var, kişinin buna layık olması. Eğer o liyakatte değilse kişi, Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi dilemeyecekse, ona Allah-u Teala'nın yaklaşması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesi sever. Az veya çok ama sever. İster ki herkes kendisini kurtarsın. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kişiyi kurtaracak olan birinci kat cenneti mutlaka alacak olan bir işarettir, garantidir. Bir tek özelliği var. Dilden değil, kalpten olması. Yani kişi kalbinden gerçekten istemeli ruhunu Allah'a ulaştırmayı. Böyle bir talebi yok kişinin aslında. Ama ona demişler ki eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah seni cennetine alır. O da böyle bir şeyi kalpten dilemese de, sözle de dilese, nasıl olsa bana böyle dediler, ben Allah'a ulaşmayı dilersem cennete girecekmişim. Allah'a ulaşmayı dilerim. Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Bunu diyen kişi, eğer kalbi bir dilek değilse bu dileği, cennete giremez. Zaten
Allah ona mürşit sevgisi de vermez. Daviyeti hiçbir zaman gerçekleştiremez. Ruhunu da Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde ulaştıramaz. Öyleyse kulun dileği, talebi hidayetin esas öncüsüdür. Kulun dileği yoksa, talebi yoksa o kişi hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hedefe yönelecek. Bu hedef açık ve kesindir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş, dilemiş ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel vücudundan ayrılamadan ölmüş. Olsun, Allah-u Teala mutlaka onu cennetine alır. Çünkü bir dilek var ortada. Ama yaşarsa Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Taviyeti gerçekleştirecektir kişi. Allah gerçekleştirecektir onun taviyetini. Ama taviyetini gerçekleştirdiği cihetle onu ikinci kat cennetin sahibi yapacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir süreçtir. Bu zaman parçası içinde kişi kendini düşenleri yapmak istikametinde bir zevkli devre yaşayacaktır. Belki hayatının en güzel devresi olacaktır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, mürşidine ulaştıktan sonra, tabiyet aldıktan sonra, o kişi büyük bir zevkin sahibi olacaktır. Allah'a ulaştırmayı dilediği ruhunu Allah'a ulaştırmak için zikir yapacaktır. Zikir yapmaktan büyük zevk alacaktır. Namaz kılacaktır. Namazdan büyük zevk alacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmeyecektir Allah-u Teala ona. Zekat verdiği zaman bütün gönlüne verecektir. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda severek, isteyerek ve en önemlisi, hepsinden önemlisi zevk alarak gerçekleştirecektir. Çünkü onun kalbi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Kalben böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah bilmektedir. Nereye götürür kişiyi? Bu kişiyi mutlaka cennete götürür. Bırakınız o kişinin mürşidine ulaşmasını, ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek, diledikten hemen sonra ölse, yine birinci kat cennete mutlaka girecektir. Ama yaşarsa Allah ona mürşid sevgisini bizatihi verecektir. Kendisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşmak için mürşid ne kadar uzakta olursa olsun yılmayacak. Mutlaka mürşidine ulaşacak. O mürşide ulaşacak Allah'ın kendisine. Hacet namazını kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, o kişi bir zevki yaşayacaktır. Bu zevki üst seviyede yaşayanlar mutlaka bu süreç içinde Allah'ın meleklerini görürler. Kanatlı melekleri. O melekler onların her zaman etrafındadır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri dil ile anlatmak yeterli değil. Allah'ın
Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu güzellikler hepiniz tarafından yaşanabilir. Allah Teala herkesi bunları gerçekleştirdiği takdirde mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini söylüyor. Ben de diyor Allah'a ulaşmayı diledim. Ama bu dilek iki türlü olur. Kişi madem ki herkes diliyor, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye elini açmış, böyle bir laf etmiş. Ama kalbi bu konuda hiçbir noktada ısınmamış. Kalbinin talebi yok. Kişinin ağzı söylüyor. Eğer kalp talebi yoksa kişi ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Dile değil, kalbe bakan Allah Teala bu kişiye mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşid sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Ötekiye yani Allah'a ulaşmayı dilememiş ama mütemadiyen hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mürşid falan göstermez. Sevgili kardeşlerim, Allah hepimizin sahibidir. Kainatın sahibidir. Yalnız bu kainatta bir nokta olan bizim dünyamızın değil, bütün kainatın sahibidir Allah. Kainatı yaratandır. Allah sonsuzluğun sahibidir. Her şeyi öylesine güzel dizayn eder ki bu dizayn bütün insanlar için bir mutluluk oluşturur. Huzur verir insanlara. O insanlar da der ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın sevgisini kazanmak herkes için mümkündür. Hiç kimseyi reddetmez Allah Teala bir şartla kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir defa daha geldik aynı noktaya. Bir insan ağzıyla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye laflar ediyorsa ama kalbi böyle bir dileğin sahibi değilse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Allah'a karşı yalan söyleyemez. Söyleyemez demek uygun bir tabir mi? Çok değil galiba. Çünkü herkes yalan söyler. Allah'a karşı da yalan söyler. Ama yalanla dolanla ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Aslı ifadeyi kullanalım. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Kalbi böyle bir dileğe sahip değil. Ama ona demişler ki sen cehennemden kurtulmak istiyorsan Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. O da gerçek anlamda kalbi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği halde cehennemden kurtulmak için ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye bir ifade kullanıyor. Ama burada kalpte bu istikamette bir talep yok. İstemiyor kişi aslında. O zaman o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Talep şarttır sevgili kardeşlerim. Gönülden bir talep, istek. Her kim böyle bir talebin sahibi ise Allah o kişiyi mutlaka
huzurlu ve mutlu kılar. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten denemişse içinde kıpır kıpır bir şeyler oluşuyor. Kişi ansızın mutlu bir insan olur. Huzur içinde olur. Görevlerini yapmaktan büyük bir zevk duyar. Huzur duyar. Ama Allah'a ulaşmayı sözle dilemiş, kalbinde bu istikamette bir talebi yoksa kişinin, o zaman o kişi bu zevklerin hiçbirini yaşayamaz. Bir başka ifade kullanalım. Allah Teala bedavadan hiçbir şey vermiyor sevgili kardeşlerim. Her şey bir talebin, arkasından da bir gayretin neticesidir. Ruhunuzu Allah'alaştırmak için ibadetlerinizi yapmak mecburiyetindesiniz. Bu bir mecburiyet de değil. Allah Teala size, eğer siz Allah'tan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişseniz, ibadetleri doyulmaz bir zevkle yaptıracaktır. Ansızın ne olduğunuzu şaşıracaksınız. Allah Allah, ben eskiden namazı sevmezdim. Nasıl bu kadar güzel bir şeymiş namaz? Bu Allah'ı zikretmek ne kadar mutluluk verici bir şeymiş. Bu tarzda sonuçlara ulaşan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ötekiler de dilemeden görevlerini yaparlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeden yaparlar. Onlar böyle bir dileğin sahibi olmamışlardır. Olmamışlarsa bu büyük zevki yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki bir tek dilekle Allah onların da ruhunu kendisine ulaştırsın. Ama insanlar, herkes Allah'a ulaşmayı diliyor. Ben de dileyim. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Böylesine başkalarını taklit etmek standartlarında sadece bir ağızla "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" demek Allah'ın katında bir değer ifade etmez. O kişinin kalbi gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Allah ona bakar. Böyle olan kişi, sahiden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ibadetlerini yaparken büyük bir zevk, huzur ve mutluluk duyacaktır, bunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes, her şey öylesine güzel ki, insanı Allah-u Teala mutlu etmek için her şeyi vazife kılıyor. Vazifeli kılıyor. Her anına kişinin bir zevk, bir huzur götürüyor, ona ulaştırıyor ve kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten denemişse, dilediği andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi. Mutlak olarak içi yanıyor bir mürşide ulaşıp tabi olmak arzusuyla, aşkıyla yanıyor. Çünkü kalp, halen vücutta bulunan ruhu Allah'a ulaştırmaya kararlı. Ve kişi mutlaka hacet namazını kıldığında Allah böyle bir insana mürşidini mutlak olarak gösterir. O kişi mürşidi kendisine ne kadar uzak olursa olsun gider oraya kadar, mürşidine tabi olur ve huzuru ve mutluluğu yaşar. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye kişinin bir şeyler söylemesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayacaksınız. Siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız.
Allah size ruhundan mutlaka üfürdü. Öyleyse siz bir emanet taşıyorsunuz. O emaneti emanetin sahibine ulaştırmakla borçlu bir insan. Bu bir ilahi borçtur. Bu borcun mutlaka onun sahibi olan Allah'a ödenmesi gerekir. İşte huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatının giriş kapısı. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karanlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir nurla dolu dünyaya adım atış. Allah Teala açıkça koymuş hükmünü. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bu kadar. O kişi kalpten bir dilekle Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse ne olur? Dilemişse o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa sözüme bırak, bu noktadaki sözüme dikkat edin. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşma dileği o kişinin kalbinde doğduktan kişi Allah'a karşı bir talepte, Allah'tan bir talepte bulunduğunda, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu kalpten bir talepse, Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi mutlak olarak tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İstediği de her zaman bütün insanların mutluluğudur. Biz bir adım atınca Allah Teala bize çok adım gelir. Biz bir adım atınca Allah Teala bize 100 adım atar. Bizim bir talebimizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah Teala mutlaka sonlandıracağına dair ayetini koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ondan evvel Tevrat'a koymuş, affedersiniz İncil'e koymuş. Ondan da daha evvel Tevrat'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, hani falanca mı? O Yahudidir, o Hristiyandır, onları boş ver. Bu tarzdaki şeyleri söylemeyin lütfen. Sevgili kardeşlerim, onları da tanıdığınız zaman, onların da içinde Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan, fizik vücutlarını, nefslerini, hatta iradelerini Allah'a teslim edenler var. Öyleyse insanlar hakkında kötü yorumda bulunmayalım. Diyelim ki Allah'ım onları da hidayet ver. Onları da hidayetine erdir. Hepsinde Allah'a ulaşma talebi oluşsun. Talep oluştuğu anda bu talep varsa o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Olup olmadığı belli olur mu? Tabii olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka mürşit araştırmasına girecektir. Çünkü kalbi onu Allah'a ulaştıracak olan kişiyi aramak için Allah Teala tarafından vazifelendirilmiştir artık. Görev başlamıştır, kişi arar. Onun ulaşabileceği bir yerde Allah Teala mürşidi mutlaka görevlendirir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Hacet namazını boy abdesti alarak kılacaktır. Allah'tan mürşidini isteyecektir. Eğer kalbi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterecektir. Birinci kıldığınızda gösterilmedi. İkinciyi kılın.
En çok üçüncü de Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Yola girmeyenlere, henüz girmek üzere olanlara, talep edenlere Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ne demek istiyoruz? Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Bu bir Kur'an hakikatidir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E kişi mürşidine tabi olmadan ruhu vücudundan ayrılamayacağı için o kişinin Allah'a ulaşması mümkün değil. E ne olacak? Sevgili kardeşlerim, mümkün olmadığına göre Allah Teala onu mümkün kılacak şartları uygun hale getirerek kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah ona mürşidini gösterecek. Hacet namazını kılıp mürşidini soran kişiye Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini gösterir. Dilememişse o kişinin mürşit görmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir kalbi dilek mevcut değilse o kişi birinci adımı atamamıştır. İkinci adım Allah tarafından gerçekleştirilmez. Ama kişi madem ki herkes bir mürşide tabi oluyor, ruhunu da Allah'a ulaştırdıklarını söylüyorlar, ben de gideyim falanca mürşid işte yakın, gideyim ona bir tabi olayım, bakayım ne olacakmış. Böyle söyleyen hakikatte asli unsurlara dayalı olmayan bir gidiş, o kişinin bir mürşide usulen tabi olması, yani onun elini öpmesi, o kişiye bunu sağlayamaz. Onun için birçok insan tasavvufa girdiğini düşünür, zanneder. Ama beklediği mutluluğu yakalayamaz. Çünkü asli unsur yok. Allah'a ulaşmayı dileme yok. Bu dilek yoksa sonuç da yok sevgili kardeşlerim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o zaman niçin Allah Teala'dan mürşit soruyor? Allah Teala bunu bildiğine göre kalbi talebini ona mürşit falan göstermez. Kişi çeşitli rüyalar görür, hacet namazını kılar. Ama sevgili kardeşlerim, ya bu kişi talep etmişse Allah-u Teala'dan, Ya Rabbi demişse, benim de ben Allah'a sana ulaşmayı dilersem mutlaka bir mürşidim olacak. Ya Rabbi ne olur? Ben de sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim kalbimi daha iyi biliyorsun. Bana mürşidimi göster. Ama kalbinde bu dilek yoksa göstermez Allah Teala. Kişi böyle bir dileğin sahibi ise Allah Teala evine onun kalbine bu dileği koyacaktır. Kişi bu dileğin sahibi olarak Allah Teala'ya yöneldiği zaman, talep ettiği zaman, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, bana da mürşidimi göster dediği zaman Allah Teala o kişinin kalbine bakar ve görür ki gerçekten bu kişi kendisine ulaşmayı diliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman gördüğü mürşidi kişi çok sevecektir. Ve o ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gidip görevini tamamlayacaktır. Onunla ilgili olan görevini tabi olacaktır. Huzuruna gidip el öpecektir. Tabi olacaktır. İşte bu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktadır. Artık o ruh sahibi olan Allah'a doğru yola çıkmıştır. Kişi birdenbire namaza karşı büyük bir iştiyak duyar. Zikirlerini yaptığı zaman büyük mutluluk yaşar. Oruç tuttuğu zaman açlık çekmez.
her şeyinin değiştiğini, dünyasının pırıl pırıl yepyeni bir mutluluk dünyası olduğunu görür kişi. İşte Allah'a giden yolun gerçekleşmesi bu neticeleri sağlar. O yolda ise kişi bunların hepsini yaşar. Sonuçta sevgili kardeşlerim, sonuç Allah'ı seven kişinin Allah'a ulaşmayı bu sevgiyle, Allah'ın göstermesiyle mürşidini gören kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhu ise Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onun için kişinin zikir yapması lazım. Namaz kılması lazım. Oruçlarını tutması lazım. Zekatını vermesi lazım. Dini ibadetlerin her birini Allah Teala o kişide ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir sürede en büyük zevkler haline getirir. Ve de kişi büyük bir zevkle, huşu ile, mutlulukla Allah'ın davetine icabet eder ve Allah'a ulaşmak için büyük bir zevkle, şevkle harekete geçer. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak onu müthiş bir şekilde mutlu kılar. Ondan sonraki devre o kişinin ibadetlerini gerçekleştirmesi, zikrini arttırması ve neticede ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla sonuçlanır. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine, onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfade son derece açık olarak geliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona hacet namazı arzusunu verir. Gerçekleştirdiği zaman mürşidini gösterir. O mürşit nerede olursa olsun o kişi gidecektir. Mutlaka tabiyetini gerçekleştirecektir. Çünkü kalbi mutlak olarak istiyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Vücudu terk eden o ruh hangi dergaha ise o dergaha ulaşır ve kişi o dergahtan yola çıkan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devresinde dünyadaki en büyük zevkleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. Allah-u Teala niçin ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmemizi farz kılmış? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılmış. Üç kitaplı dinde de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almış. Hepsi Allah'ın indirdiği dinlerdir. Zaman parçaları değişik olduğu için seremonilerde, ibadetlerde değişik standartlar kazanmış. Ama sonuç hep aynıdır. Ruhun tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu gerçekleştirmesi, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçmesi ve 7. alemden dikey bir yolculukla Sitetül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. İşte din insanı nereye götürür?
mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a onu ulaştırır Allah Teala. Ve kişi bu ulaşma noktasına kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Bir dine tabi olduğu için büyük mutluluk yaşar. Huzura ruhu Allah'a ulaştığı için büyük mutluluk yaşar. O kişi mutlu bir insandır. Huzur içinde yaşayacaktır. Allah onun ruhunu o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Allah bizleri niçin yarattı? Bu sualin cevabı Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim, mutluluk demektir. Bir insan Allah'a kul olmadıkça mutluluğu yaşayamaz. Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyen insanların hepsi tağutun, yani insan ve cin şeytanların kullarıdır. İnsan ve cin şeytanlara, yani tağuta kul olmaktan kurtulabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى Beşir ibadi. Onlar ki o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. İnsan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ruhlarını milaki kılmaya, Allah'a ruhlarını ilka etmeye, karar vererek bunu gerçekleştirdiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a kul olmayı diledikleri ve diledikleri için de şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtuldukları açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a kul olmakla kulluk etmek aynı anlama gelmiyor. Genel anlatım standartlarında eğer bir insan namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa
bu kişi Allah'a kulluk ediyor. Yani buradaki kulluk meselesi ibadet ediyor. İbadetlerini yerine getiriyor. İbadet kelimesi de, abd kelimesi de, avid kelimesi de hepsi aynı kökten gelir. Elif ve dal. Abd. Kul demek. Abid, aynı kökten gelen abid kelimesi, ibadet eden demek. İşte Türkçemize Allah'a kulluk etmek olarak kazandırılan müessese, Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 şartını kim yerine getiriyorsa o kişi abid olarak kabul edilir. Aslında Allah'ın ölçülerine göre kabul edilmez. O kişinin zikir de yapması lazımdır. Abid olmak için. Allah'a kul olmak için. Abid denilen kişiler sünnetleri bıraktık bir kenara ama farzları mutlaka yerine getirenlerdir. Farzların mütevasına baktığımız zaman farzların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir tuzak örmüş ki bu tuzakta hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Eğer Allah Teala sevgili kardeşlerim bize Kur'an'ı öğretmeseydi ve hidayeti öğretmeseydi biz de herkes gibi Allah'a kul olmayacaktık. Sadece ibadet eden birisi olacaktık. Abd olmayacaktık, abid olacaktık. İşte insanlar bugün İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar. Ve de Allah'a bu suretle İslam'ın 5 şartıyla ibadet ediyorlar. Bugünkü din anlayışı onları abid standartlarına sokuyor. Ama bize göre bu eksik bir ibadet türüdür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri ihtiva etmiyor. İkisi de farz. Hele birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi abid olmaktan çıkarıp abd olmak kıvvetine sokan bir şey. Hadi bunu devre dışı bırakalım. Ama zikir, abid olmanın temel faktörüdür. Olmazsa olmaz şartıdır. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, "Utlu uhiye minel kitabi." Uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim diyor, onlara sahabeye sana vahyettiğimiz Kur'an'ı oku ve anlat, açıkla. Uttu, tilavet et. Ve namaz kıl.
Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi namaz kıldığı sırada namazla meşguldür. Namazla meşgulse hiç kimseye kötülük edemez o noktada. Ne münkeri hayatına karıştırır ne de fuhuşu. O sırada kişi bir şeyle meşguldür. Namaz adı verilen bir ibadetle meşguldür. O ibadetle meşgul olduğu sürece o kişi münkerle ve fuhuşla uğraşmak imkanının sahibi değildir. Çünkü namaz kılıyor, namazla meşgul. Öyleyse gerçekten namaz münkerden ve fuhuştan men eder namaz kılınan süre içerisinde. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Üç tane zikir geçiyor bu ayet-i kerimede. Birincisi Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kıraati de bir zikirdir. İkincisi namaz kılmak, namaz kılmak da bir zikirdir. Üçüncüsü Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak, o da bir zikirdir. İşte zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anarak Allah'ın adını, ismini zikretmek. İşte bu zikrullah'tır. Üç şekilde gerçekleşir. Ya kişi sesle zikreder, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da sessiz zikreder, gene dudaklarını kımıldatarak diye. Bir üçüncüsü ise dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kişinin kalbindeki ritme ayak uydurarak Allah kelimesini kalbindeki ritme uygun olarak kalpten tekrar etmesi. Dilini de kımıldatmayacak, ses de çıkarmayacak ama kalbinin her çift atışında Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye dilini kımıldatmadan buradan kalbinden tekrar edecek. İşte o, bu tarzı bir tekrar onun adı zikrullah'tır. Sevgili kardeşlerim. Üçü de zikrullah'tır. Fakat bir insanı tasavvuf yolundaki ya da Kur'an yolundaki nihai hedefe, yani irşat makamının sahibi olmaya götüren üçüncü tarz zikirdir. Kalbi zikir. Zikrin kalp tarafından söylenmesi, dil tarafından değil, kalbin zikir yapması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah içinsiniz, Allah için yaşıyorsunuz. Böyle bir statüde hepiniz için söz konusu olan şey gerçekten Allah için olmak. Böyle bir husus içinse zikri kalbe indirmeniz temeldir. Öyleyse
Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse için başlayamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. İster insan şeytanları olsun, ister cin şeytanları olsun ama şeytanın kuludur. Oysa ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı istiyor. İşte Allah Teala'nın dizaynında bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek ancak zikirle mümkündür. Kulluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu kulluğun başlangıcıdır. Sonra sevgili kardeşlerim, bu başlangıcı açtıktan sonra ikinci kesime ulaşılır mürşide. Tabiyet Allah'a kul olmanın ikinci safhasıdır.

şey ulaşır. Allah'a kul olmak söz konusu olan budur. Öyleyse Allah Teala'nın bizi neden yarattığının sırrı açıkça ortadadır. Allah Teala ezelde hepimizi bir araya getiriyor. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını 1200 yıllık hayatında ne kadar çocuk olmuşsa, evlat olmuşsa hepsini. Onların her birinin sırtından kendi çocuklarını, onların her birinin çocuklarını, o çocuklardan da onların vücuda getirdiği çocukları Allah Teala ortaya koyarak ezelde daha onlar dünyaya gelmeden kim bilir kaç bin yıl önce ezelde bütün Ademoğullarını bir araya getiriyor. Ve diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Evet dediler. Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah-u Teala'ya evet dedik. Bunun hiç istisnası yok. Herkes oradaydı. Ezeldeki Eles bezminde herkes oradaydı. Ve Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine herkes cevap verdi. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyurdu ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, ben sizlerden ahd istiyorum. Ey nefsler, ben sizlerden yemin istiyorum. Bana kul olacağınızı dair. Yani hepsindeki bütün afetleri yok edeceğinize dair, tasfiye olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza, teslim olarak benim kulum olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Bana fizik vücudunuz hayattayken geri dönüp benim zatımda yok olmanız için, ifna olmanız için. İşte böyle bir dizaynla Allah-u Teala bizim üç vücudumuza da sesleniyor ve diyor ki sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz hepimiz Eles bezminde Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. Yani ruhlar, veçler ve nefsler Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahdi gerçekleştirmekle vazifeliler. Bu vapta bir olay söz konusu. Onların üzerlerine aldıkları yemini gerçekleştirmeleri söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olayda Allah-u Teala'nın iradesi de devreye giriyor
ve bizim

irademizden onun da Allah-u Teala'ya teslim olması konusunda misak alıyor. Bu Allah'ın ahdidir. İrademizin Allah'a teslimi Allah'ın ahdidir. Bizim mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen bir husus. Şimdi biz diyoruz ki Allah-u Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Ve Allah-u Teala bunu açıkça üzerimize farz kılmış. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve ene buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

bana şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. İşte Allah-u Teala'nın bizi yaratmasının arkasında asli faktör olarak bu emir var. Allah'a kul olma emri, şeytanın hegemonyasından kurtulmak, şeytanın hakimiyetinden kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bu hedefe dayalı olarak yaratılmışız. Sadece bu hedefi yönelenleri Allah Teala sever. Ve Allah onların dostu olur. Ama bu hedefe yönelmeyenleri Allah Teala sevmez. Onlar tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olurlar. Fatiha suresine baktığımız zaman Allah'ın bizi gerçekten kul olarak yaratmak istemesi çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü diyoruz ki Fatiha suresinde ki bizim Allah'a müracaatımızdır, Allah'a yakarmamızdır. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman esması herkes içindir. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsar. Onun ötesine tesir sahası oluşturmamıştır Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü, ruhun Allah'a ulaştığı gün, dünya hayatını yaşarken kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruh o kişinin vücudundan ayrılır, seyir-i sülükesini bir yolculukla Allah'a ulaşır. Ulaştığı gün din günüdür. Ama aynı zamanda din gününü Allah Teala kıyamet günü içinde kullanıyor. Aynı zamanda din gününü mürşide tabi olduğumuz gün içinde kullanıyor. Öyleyse Allah Teala'nın kullandığı bu muhtevada kişinin din gününün sahibi olması Allah'a kul olmasıyla paralel bir olgu. 7 tane kulluk söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece Allah'a kul olabilirler. Diğerleri olamazlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bundan sonra ne diyoruz Allah-u Teala'ya? İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse bütün insanlar bir hedefe dayalı olarak yaratılmışlardır. Allah'a
kul olmak. Bunun için yaratıldık. Allah'a kul olmak için ve Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'a kul olmamız emrediliyor. İşte onunla iftar ederiz, onunla büyük mutluluk duyarız ki biz Allah'ın kuluyuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizi yarattı ve kulluğuna kabul buyurdu. Biz Allah'ın kulu olduk. Öyleyse Allah'a kul olmanın muhtevasında Allah'ın bize sevgi duyması, bizim de Allah'a karşı sevgi duymamız söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kullarının dostudur. Amin olanların dostudur diyor. Amin olmak sadece Allah'a ulaşmayı dilersek gerçekleşen bir olgudur. Allah'a inanan bir insan Allah'a inanıyor diye Allah'ın kulu olamaz. O mümindir. Ama hak mümin olmamıştır. Hak müminler Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar hak müminlerdir. Cennete gidecek olan müminler hak müminlerdir. Allah'a inanmak bir insanı cennete ulaştırmak için yeterli sebep değildir. Her ne kadar insanlar kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cennete girecektir diye bir sözün ardına düşmüşlerse de bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır gelecekte diyor. Ama diyor o tartışma sırasında Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun oluşturduğu statü içerisinde ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor Allah Teala. Dilemeyen insan Allah'ın sevgisine muhatap olamıyor, layık olamıyor. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten
nura çıkarır. Çünkü amen olan kişi mutlaka 14. basamakta göre işiten ve idrak eden bir kişi sıfatıyla mürşidine ulaşacaktır ve mürşidinin önünde tabiyeti gerçekleştirecektir. O zaman kalbinin içine iman yazılacaktır. İmanı artan bir mümin olacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a inananlar hak müminler değillerdir. Müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için sadece inancın sahipleridir ve Allah'a kul olmayan bir insan Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. Yaratılış sebebimiz Allah'a kul olmak. İşte görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği bir olay söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği. Bu olay sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir mutluluk kaynağıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala böyle insanları seviyor, hak müminleri seviyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Ameni olan müminleri seviyor. Ve bu kişi kısa bir süre sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti sırasında ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Neticede de Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İşte kişinin ruhu Allah'a ulaştı, seyri sülük tamamlandı. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılındı Allah Teala tarafından. Peki kim yaptı bu hedefe ulaşma işlemini? Biz yapmadık. Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırır. İşte dilemeyenler dalalette olanlardır. Allah'ın kulu olmayanlar dalalettedir. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama kim o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın kendisine ulaştırmak üzere seçtiği kullarından, ki insanların %90'dan fazlası seçilir, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın bizi yaratma emrine itaat edenlerdir. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O zaman Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki zulmetten nura ulaşmak söz konusu olacaktır. O kişinin kalbi başlangıçta %100 afetlerden oluşuyordu.
Nefsinin kalbi %100 kapkaranlıkta afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ama zulmet dediğimiz bu karanlıkların nefs tezkiyesi yoluyla ve tasfiyesi yoluyla önce yarıya indirilmesi, sonra da tamamen yok edilmesi söz konusudur. İşte bu hedefe yönelik olarak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde bir farklı dizayn oluşuyor. Bu minval üzere hedefe yürüyoruz. Nefsimizin kalbi ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman %51 nura kavuşuyor. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Nurlar %80'i aşıyor. Daha sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Aydınlık %100 oluyor. İşte zulmetten nura götürmesi Allah-u Teala'nın. Ama ayet-i kerimenin devamı var. Devamı olduğu için buradaki nurlanma olayı, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki nurlanma olayı sadece yarıya kadar, %51 nur birikimine kadar. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Bu nura çıkarma %51'e kadar. Ayet-i kerimenin arkasına bakalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرُجِّينَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah diyor, amine olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Birinci bölümü. Şimdi bu ikinci bölüme gidiyoruz. O kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Nasıl oluyormuş bu iş? Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirlerinde azalma başlarsa, bu azalma o kişiyi mutlaka devam ederse azalma, nefsinin kalbindeki afetlerin yeniden nefsin kalbine yerleşmeye başlaması söz konusu olur. Ve kişinin yarıya kadar aydınlanmış olan kalbi yavaş yavaş tekrar karanlığa geri döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah-u Teala'nın insanları zulmetten nura ulaştırması söz konusu. Bu ayet-i kerimenin bütününü alırsak, yarıya kadar nura ulaştırması söz konusu. Eğer kişi bu noktadan sonra Allah'ın kulu olmaktan çıkarsa, Allah'ın yolundan saparsa, şeytanını kandırabilirse, o zaman bu kişinin kalbi %51 nurdan gene %0'a doğru geri döner. Geri dönüş devam ettiği sürece mutlaka kalbin içindeki nurlar sıfıra ulaşacaktır. Öyleyse bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirden vazgeçmemelidir. Bu istikamette o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın emrini gerçekleştirmektir. Yapsaydı görevini, bu kişinin nefsi önce tezkiye olacaktı, %51 nurla dolacaktı. Bu kişi yoluna devam edebilirse zikrini bıraktığı yerde, yerden aşağı doğru düşmesine müsaade etmeksizin, aynı seviyede tutabilmesi veya daha güzeli yavaş yavaş zikrini arttırabilmesi söz konusuysa, o kişi hiçbir zaman düşmez. Ve ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Devam ederse, zikrini arttırırsa, daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder.
Öyleyse Allah'ın bizi yaratmaktan muradı, ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz ve bizi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesi. İşte iradenin teslimi bir insanın kulluğunun sonudur, en üst boyutudur. Herkes için ulaşılabilecek olan merhaleler burada tamamlanır. Ama bu herkesin ötesinde Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Veli Resulleri, Kavim Resulleri, Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Peygamber Resuller. Onlar bu irade tesliminde ötesindedirler. Bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler. Allah-u Teala tarafından seçilirler ve bir gün bir olgunluk kademesinden hareketle onlar sorumluluklarını mutlaka müdrik olurlar. Allah-u Teala onları o sorumlulukları içerisinde değerlendirir. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a kul olmak için yaratılmışız. Allah-u Teala bizi Allah'a kul etmek için yaratmış. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek seviyedeki Allah'ın kulları hüviyetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde, bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye, emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler, fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün, kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, amenu olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise, vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah, çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde, bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenu olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tabeder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk

dediler. Öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler.

Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki, onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz?
ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına, "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki, "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada
ebedilik yurdu vardır. Kâfirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece O'na, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed tezbilay Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda birlikteyiz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz ki Kur'an-ı Kerim tefsiri Allah'tan öğrenilir. Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın lafzı değil, ruhudur. Ve Sebe Suresi 23. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Rahmanirrahim. Ve la tenfeuş şefaatü indehu illa li men ezine leh, yani lehu. Hatta iza fuziya an kulubihim. Kalu maza kale rabbukum kalul hakkı hak hakka ve huvel aliyyül kebir. Kelimeler ve la tenfahu fayda vermez. Şefaatü şefaat indehu onun yanında, katında, huzurunda illa ancak den başka li için men kim kimse ezine izin verdi lehu ona. Hatta olunca iza olduğu zaman fuzya dehşette kapıldı. An kulübihim onların kalplerinden kalu dediler maza ne gâle dedi Rabbikum sizin Rabbiniz kalu dediler el hakka hak ve huve ve o el aliyyü ali çok güce el kebiru kebir çok büyük onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbimiz ne buyurdu dediler.

onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o alidir, çok yücedir, kebirdir, çok büyüktür. Öyleyse Allah'ın huzurunda onun kendisine izin verdiği kişinin dışındaki bir başkasının şefaati fayda vermez diyor Allah Teala.

Öyleyse ayet-i kerime onun huzurunda diyor. Allah'ın huzurunda. Allah'ın huzurundaki şefaat devrin imamının şefaatidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu şefaati Allah'ın mağfireti olarak anlatıyor. Şefaat günahların sevaba çevrilmesi işidir. Nisa 64'te Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarının affedildiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedildiğini ifade ediyor. Yani bu Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların sevaba çevrilmesi mağfiret olayıdır. Ama kişiler bunlar tabi olmasalar da kendi kendilerine talepte bulunsalar da Allah Teala belki bir kısım günahlarını Allah affederdi, belki de etmezdi. Ama sahabenin günahlarını Allah Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman zaten örtmüştü. Şimdi bir defa daha sevaba çevirmesi söz konusu oluyor. Öyleyse kimdir Allah'ın kendisine izin verdiği kişi? Devrin imamı. Onun için devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip söz söylemesi senin yevmit talakın Allah'a ulaşma günün geldi diye Allah'ın emrini tebliğ etmesi ve Allah-u Teala'nın orada Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde arşı tutan meleklerden ve günahların sevaba derecelerin yükseltilmesinden bahsetmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah'a günahların, sevapların derecesini arttıran Allah ifadeleriyle bunları söylüyor. Allah'ın huzurunda sadece kendisine izin verilen kişinin şefaati söz konusudur. O da ancak kişinin irşat makamına ulaşıp önünde tövbe etmesiyle mümkündür. O mürşidin değil, devrin imamının Allah-u Teala'dan bizatihi talebi söz konusudur. Ve 24. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men yerzukukum mines semavati vel ard vel ardı. Ku lillahu ve inna ev iyyakum le ala huden ev fi dalalin mubin. Kul de ki men kim yerzukukum sizi rızıklandırır mines semavati semalardan, göklerden ve el ardi ve arz, yer. Kulillahi Allah de. Ve inna muhakkak ki biz ev veya iyyakum siz, size le elbette mutlaka alahüden hidayet üzerinde ev veya fi içinde dalalin dalalet mübinin apaçık.
De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde.

Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde.

Yani ya siz hidayet üzerindesiniz, biz dalaletteyiz, ya da biz hidayetteyiz, siz dalalettesiniz.

Sadece iki tane alternatiften bahsediyor Allah-u Teala burada. Son derece açık, dalalet ve hidayet. Unutmayalım ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayet üzere olamaz. O ebediyen dalalette kalmaya mahkumdur. Öyleyse kimdir dalaletten kurtulanlar? Dalaletten kurtulanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri anda da Allah-u Teala onların kalplerindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bu iş olduğu anda da o kişi üzerindeki hükmünü icra eder Allah-u Teala. Yani rahim esmasıyla o kişiyi tecelli etmeye başlar. Bu tecelliyle kör, sağır, dilsiz, idraksiz olan bu kişi gören, işiten, idrak eden bir hüviyet kazanır ve bütün günahları da örtülür. Öyleyse ne olur kişi? Hidayet üzere olur ve birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Dalaletten de, küfürden de, şirkten de, tağuta kul olmaktan da, tağutun dostu olmaktan da kurtulur kişi. Artık o bir Kur'an'a göre kafir hüviyetinde birisi değildir. Mümin hüviyetinde kişidir. Allah'a dost olmuştur, Allah'a kul olmuştur. Mümin olmak şerefine ermiştir. Ve 25. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kullâ tus'elûne amma ecremna ve lâ nus'elû amma ta'melûn. Kul de, lâ tus'elûne, siz sorulmazsınız, sorgulanmazsınız. Amma, anma, amma şeylerden, ecremna, biz cürüm yaptık, suç işledik. Ve la nus'elu, ve biz sorulmayız, sorgulanmayız. Amma, gene, anma şeylerden, ta'melune, siz yapıyorsunuz. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. Herkesin kendi işlediği günahlar, cürümler kendisine aittir. Hiçbir zaman başkasına nakledilemez. Kim başkası aleyhine bir cürüm işlerse, onun kaybettiği dereceler, cürüm işlemesi sebebiyle kaybettiği dereceler, başkasına zarar vermesi sebebiyle o kişiye pozitif rakamlar olarak, zahit rakamlar olarak kaydedilir. Yani o kişinin sevap hanesine kaydedilir. Allah'ın adaleti anında tecelli eder. Kim bir suç işlerse, bir cürüm işlerse başkasına karşı derecat kaybeder. Ama cürümü işlediği kişi kime kötülük yaptıysa, kime karşı bir cürüm işlediyse, o kişinin amel defterine de cürümü işleyenin, suçu işleyenin günahları kadar sevap yazılır. 26. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yecme'u beynena Rabbuna summe yeftehu beynena bil hakkı. Bil hak. Ve huvel fattahul alim. Kul de, yecme'u toplar, toplayacak. Beynena bizim aramızda, bizim aramızı
Rabbina, bizim Rabbimiz, summe, sonra yeftehu, fethedecek, açacak, hüküm verecek, beynena, bizim aramızda, bizim aramızı, bi ile el hakkı, hak. Ve hüve ve o, el fettahu, açan, hükmeden, fetheden. El alim, alimu, el fettahu, açan, hükmeden, fetheden, el alimu, alim olan, en iyi bilen. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak. Yani hüküm verecek. Ve o fettahtır. Yani hak ile hükmedendir. Alimdir, en iyi bilendir.

Burada Allah Teala adil kelimesini kullanmıyor. Ve insanların hükmettiği zaman adaletle hükmetmesini emreden Allah Teala bu adaletle hükmetmeyi bir kıst ile diyor. Kıst ile. Kıst adalet istikametinde kullanılıyor. Ama Allah Teala kendisi için bu kelimeyi kullanmıyor. Kulları için kullanıyor, biz insanlar için kullanıyor. Kendisi için Fettah kelimesini kullanıyor. Açan, fetheden. Neyi açan? Hak ile batılın arasını ayırarak gerçeği, hakkı tahakkuk ettiren, hakkın kapısını açan, böylece hakkı yerine getiren, batılı yok eden. Nasıl geceyle gündüz birisi aydınlığı, birisi karanlığı temsil ederse, hak ile batıl da aynı standarttadır. Birbirinin tamamen zıttıdır. Haklının hakkını haklıya teslim etmek, kıst ile hükmetmektir. İnsanlar için Allah Teala kıst kelimesini kullanıyor. Allah Teala da hakkı batıldan ayırarak, haklı batılın arasını açarak, hakkı yerine getiriyor. Hak ile hükmetmiş oluyor. İnsanlar kıst ile, Allah-u Teala ise hak ile hükmeder.

Sebe suresi 27. 20 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eru ni yellezine el haktum bihi şürekâe. Kella bel huvallahul azizul hakim. Kul de. Eruniyellezine, yani eruniye bana gösterin, ellezine onlar. Elhaktüm, siz ilhak ettiniz, dahil ettiniz. Bihi ona, şürekâe, şerikler, ortaklar. Kella, hayır, olamaz. Bel, hayır, bilakis. Huvallahu, hüve o, Allahu, Allah. El azizü, aziz, üstün, yüce, el hakümü, hüküm ve hikmet sahibi. De ki, ortaklığa ilhak ettiklerinizi bana gösterin.

ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları

Ortaklığa ilhak ettiğiniz ortakları, yani Allah'a şirk koştuğunuz putları. Bana gösterin. Olamaz, hayır. O Allah ki azizdir, üstündür, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Olamaz. Hayır. Yani onlar Allah'a ortak olamazlar. Kıyamet günü elleriyle yaptıkları putlara, tapanlara söyleniyor. Olamaz, hayır diyor Allah Teala. Kella, hayır değil, vel, hayır. Asla olamazlar, hayır. Ve 28. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersalnake illa kaffeten linnasi beşiren ve neziren. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ve ma ersalnake, seni göndermedik, illa ancak, den başka, kafeten, bütün hepsi, linnasi, insanlar için, beşiren, müjdeleyici, ve neziren, ve nezir, uyarıcı, ve lakinne, lakin, fakat, eksere, daha çok, çoğu, ennazi, insanlar, la yalimun, bilmiyorlar. Biz seni, kainattaki insanların hepsi için, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı, olmaktan başka bir şey için göndermedik.

Fakat insanların çoğu bilmezler. Seni kâfeten nâsı, insanların hepsi için, yani kainattaki insanların hepsi için gönderdik diyor. Hem müjdeleyici hem de nezir, nezredici, uyarıcı. Bu peygamberliğinde, nebiliğinde, risaletinde, resulüğünde temel faktörüdür. Uyarmak ve müjdelemek. Amin olanları müjdelemek. Biz Resullerimizi göndeririz diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelemek için, geri kalanları nezretmek için, ikaz etmek için, uyarmak için göndeririz diyor. Fakat insanların çoğu bilmezler. Her devirde böyle olmuştur. Bütün devirlerdeki Allah Teala'nın sadece gönderdiği nebiler değil, her kavme gönderdiği resullerde, ki bütün zaman parçalarında bütün kavimlerde resuller vardır, hep insanlar tarafından inkar edilmişlerdir. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz seni başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Öyleyse Allah Teala'nın rahmet müessesesi Peygamber Efendimiz sahasının vasıtasıyla sadece Arap kavmine, bu dünyaya değil, bütün kainatadır. Ayet 29. Ve yekulune metta hazel va'du in kuntum sadıkîn. Ve yekulune, ve diyorlar, derler, meta, ne zaman, haza bu, el va'du va'd, in, eğer kuntum siz oldunuz, sadıkîn, sadık olanlar, doğru söyleyenler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat, bu kıyamet ne zaman derler. Kıyametin vadesi her zaman sorulmuştur. Bütün peygamberlerden sorulmuştur. Ve Allah Teala bu suali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sorduklarını bir defa daha teyit ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sorunun mevcut olduğuna dair bir ayet-i kerime sadece. Ve 30. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul lekum mi'adu yevmin la teste hirune anhu sa'aten ve la testakdimune testakdimun. Kul de lekum, sizin için mi'adu, belirlenmiş zaman, mi'at Türkçe'de de kullanılır. Yevmin, bir gün, gün. La testehürüne, tehir edemezsiniz, geciktiremezsiniz, erteleyemezsiniz.

sizin için belirlenen günün zamanından 1 saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz. Yani 1 saat dahi geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Kıyamet zamanı Allah-u Teala'nın tayin ettiği zamandır. Bir noktadan çıkıp kainatı yaratan bütün nötronların ait oldukları gezegenlere doğru yola çıktıkları andan başlayan zaman bu hareket devam ettiği sürece devam edecektir. Nötronlar yerlerine ulaşıp da gezegenleri vücuda getirdiği zaman yeni bir olay daha tahakkuk ediyor. Allah-u Teala bu gezegenlere verdiği kinetik enerjiyle gezegenlerin arasını açmaya, kainatı büyütmeye başlıyor. Yani bir tek noktadan ayrılanlar ayrılmaya devam ediyorlar. Bu ayrılma devam ettiği sürece de zaman hep var olacak. Ama bir gün kinetik enerji sona erecek. O zaman gezegenler duracak. Durduktan sonra da bütün dengeler bozulacağı için, Güneş ve Künnes kanunları bozulacağı için birleşmeler tahakkuk etmeye başlayacak. Dünya ile Güneş, Ay, Dünya ile Ay birleşecek ve gravitasyon sebebiyle küçülme başlayacak. Bu başlama noktası kıyametin kopuş noktası. Ve o gün mutlaka gelecektir. Sonsuza kadar bu böyle gitmeyecek. Yani Allah'ın gezegenlere verdiği kinetik enerjinin kainatı büyütmesi olayı sonsuza kadar devam etmeyecek. Allah razı olsun. 31. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kâlellezîne keferû len nû'mine

Badenil kavle. Yekulun lezine nestud ifu lillezi nestekberu lev la entum le kunna mu'minin. Kelimeler ve kale ve dedi ellezine onlar keferu inkar ettiler. Len nu'mine asla inanmayız. Bihaza buna el Kur'an'ı Kur'an ve la ve olmaz. Bi ellezi ona beyne yedihi eller arasında önlerinde ve lev şayet ve şayet eğer tera görürsün iziz zalimune iz ez zalimun olduğu iz olduğu zaman ez zalimun zalimler zulmedenler mevkufune tevkif edilenler tutuklananlar inde yanında huzurunda Rabbim onların Rabbi yercihu dönerler badühüm onların bir kısmı ila badin bir kısmına diğerlerine el kavle söz laf yekulunez zi nestud ifu yekulu der ellezine onlar istud ifu zaafa uğratılanlar hakir görenler lillezine istekberu li ellezine onlara istekberu büyüklük tasladılar kibirlendiler levla entüm eğer sizler olmasaydınız lekunna biz mutlak olurduk mümini müminler. Kafirler bu Kur'an'a ve elleri arasındakine yani İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen birbirlerine laf atarlar, zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere. Eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler.

Kıyamet günü ne yazık ki iş işten geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, burada da zamanımızda da aynı olay tahakkuk etmektedir. Ne yazık ki her devirde aynı şey olmuştur. Din alimleri insanları Allah'ın yoluna çağıracak yerde onların cehenneme gitmesine sebep olmaktadırlar. Bugün artık Allah'a ulaşmayı dinleme kavramı tamamen kaybetmiş, kaybolmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler içinde, Hristiyanlar içinde 190'dan fazlası açısından konuşuyoruz. Onların hiçbirisi artık Allah'a ulaşmayı dinemiyorlardı. Ama aralarında %10'dan daha küçük bir parça hem Hristiyanların arasında hem Yahudilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe ondan büyük mutluluk duyuyorlardı. Gözyaşlarıyla biz nasıl bu ayetlere inanmayız diyorlardı. Sebe suresinin 32. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlellezîne nestekberu lillezîne

لِالَّذ۪ينَ اِسْتُدْعِفُوا لِالَّذ۪ينَ onlara اِسْتُدْعِفُوا zaafa uğratıldılar, hakir görüldüler. Mi nahnu biz sadednakum biz sizi engelledik, mani olduk. Anel hüda hidayetten ba'de sonra izcaekum size geldiği zaman bel hayır bilakis kuntum siz oldunuz idiniz mücrimin cürüm işleyenler mücrimler suçlular. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizlere biz mi mani olduk?

Biz mi engelledik? Sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizlere biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Öyleyse iki tarafta görüldüğü gibi birbirini suçluyor. Birinci grup diyor, eğer siz bizi Allah'ın yolundan ayırmasaydınız biz mücrimler olmayacaktık. Zaafa uğratılanlar, zayıf olanlar. Diğerleri de siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk diyen zayıflara, biz mi sizi engelledik? Sizlere biz mi engel olduk? Hayır, siz kendiniz o yolu seçtiniz. Siz mücrimlerdiniz, suçlulardınız. Yani buradaki mücrim başkalarına karşı suç işlemek istikametinde kullanılan bir kelime, suçlu olmak. Ama başkalarına karşı ya da kişinin kendisine karşı suç işlemesi, ikisi de Allah Teala'nın indinde derecat kaybına sebebiyet verir. İnsanlar ya kendileri Allah'ın yoluna asla girmezler, kimseden bir tesir almamışlardır ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir kısım insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemek isterler ama dinin karşısında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Hidayet doğru yoldur, Allah'a ulaşmak değildir şeklindeki ifadelerle insanların hidayetine mani olurlar. Öyleyse burada açık bir şekilde güçlü olanlar bunu yapmış olmalılar. Çünkü Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala cehenneme girenlerin şöyle dediğini söylüyor. Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, ileri gelenlerine, konu din olduğuna göre dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinde lanetle diyor. Öyleyse açık bir şekilde bir takım insanlar başka insanların hidayetine mani olmak istikametinde bir gayretin sahipleri. Bakalım 50. ayet-i kerime, 33. ayet-i kerime ne söylüyor? 33. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezî nestud'ifu lillezî nestekberu vel mekrul leyli ven nehâri istemûrû nenâ en nekfure billahi ve nec'ale lehu endâda. Ve eserrun nedamete lemma ra'evul azab. Ve ceallel aglale fi avnâkillezîne keferu hel yüczevne illa ma kânu ya'melûn. Kelimeler ve kallezi nestud'ifu, kale dedi, ellezine onlar istud'ifu, zaafa uğratıldılar, hakir görüldüler. Lillezine onlara estekberu, büyüklük tasladılar, kibirlendiler. Bel, hayır, mekruh, hile, tuzak, elleyli gece ve ennehari ve gündüz. İstemurunena, bize emrediyordunuz en nekfure, inkar etmemizi, billahi, Allah'ı, ve nec'ale, ve kılıyoruz, kılarız, lehu, ona, endaden, eşler, dengi şeyler, putlar. Ve eserru, ve gizlediler, sakladılar, en nedamete, pişmanlıklar, lemma, olduğu zaman, ra'evu, gördüler, el azabe, azap, ve cehennâ, ve biz kıldık, yaptık, aglâle, halkalar, zincirler, fi, içine, anakı, boyunlar,
ellezine onlar keferu inkar ettiler, kafir oldular. Hel mu yüzlerine cezalandırılırlar. İlla den başka ma şey kânu oldular, ya'mulune yapıyorlar. Şöyle çıkıyor sonuç. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenlere, kibirlenenlere yani zaafa uğratılanlar, yani hakir görülenler, görülenler, kibirlenenlere hayır. İşiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz. Dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar. Yani için için pişman oldular. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Öyleyse burada da tıpkı demin söylediğimiz iki ayet-i kerime 67 ve 68. ayet-i kerimeler muhtevası içinde Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerindeki olay aynen cereyan etmiş. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? O mütegallibe, kibirlenenler, büyüklenenler, yani din konusunun ileri gelenleri onlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsanları Allah'a ulaştıran kimse de yoktur. Bu size bunları anlatan bir sahtekardır, bir büyücüdür, bir delidir.

aynı şeyler devam ediyor. Ve neticede mütegallibe, yani bu kibirlenenler, zayıf olanlara dediklerini kabul ettiriyorlar. Büyük kısmına dediklerini kabul ettiriyorlar ve onların mümin olmalarını, Allah'ın yoluna girmelerini engelliyorlar. Ve Sebe suresinin 34. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve ma erselna fi kariyetin min nezirin illa kale mutrefuha inna bima ursiltum bihi kafirun ve ma erselna ve biz göndermedik fi içine kariye kariyetin kariye belde ülke min nezirin bir nezir uyarıcı illa'dan başka ancak sadece kale dedi nütrefuha onun refah içinde olanları ileri gelenleri inna muhakkak ki biz bima şeyi ursultum siz gönderildiniz bihi onu onunla kafirin inkar edenler biz bir ülkeye bir nezir gönderdiğimiz zaman onun o ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, yani bir zebeki, bir tegallibe, bir ebeki ayette geçen kibirlenenler, sadece muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz, dediler. Yani Allah'ın emrini, Allah'ın kitabını, Allah'ın yazdırdığı kitabı inkar edenleriz dediler. Ve 35. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kalu nahnu ekseru envalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzebin ve kalu ve dediler nahnu biz ekseru daha çok envalen mallar mal olarak ve evladen ve çocuklar evlat olarak ve ma nahnu ve biz değiliz bi muazzebine azap edilecek olanlar ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. Daha çoğuz ve azap edileceklerden değiliz dediler. Ve Sebe suresi 36. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim kul inne burada aynı kişilerden bahsediliyor. Yani hep inkar ediyorlar. Hem de öyle azap mazap yok kıyamet günü insanın cehenneme gitmesi diye bir şey yok diyorlar. Biz azap edilenlerden değiliz. Bizim malımız da fazla sizden. O zaman bizim için cehennem söz konusu değil. Ve 36. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kul inne yebsutur rızka limen yeşâ'ü ve yaktirû ve lâkinne ekseren nâsi lâ yâlemûn. Kul de ki, inne muhakkak Rabbi benim Rabbim yepsutu genişletir, er rızka rızık limen o kimseye yeşâ'ü diler ve yaktirû ve takdir eder, daraltır. Ve lâkinne ve lâkin fakat eksere daha çok çoğu ennâsi insanlar lâ yâlemûn bilmiyorlar, bilmezler. Yani şöyle oluyor. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder ve daraltır. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu konuyu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bakara suresinin Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Kul innel hüda hüdallahi. Peki kul inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallahi Allah'a ulaşmaktır.

Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki: Kul inne hüdallahi huvel hüda. Kul de ki inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Her iki ayet-i kerime kelime yapısı değişik ama birbirinin aynı şeyi söylüyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Söyleniş biçimi iki ayet-i kerimede biraz farklı. Ama bir sonuç çıkıyor ortaya. Kur'an-ı Kerim'de hidayet dediğimiz muhteva insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla başlar. Hidayete ermek. Bu ruhun hidayete ermesidir. Ruh vücuttan ayrılır, Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması, o kişinin hidayete ermesidir. Burada teslimlerle hidayet arasında çok yakın bir ilişkinin varlığı ortaya çıkıyor. Ruh Allah'a teslim olur. Fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefs Allah'a teslim olur. İrade Allah'a teslim olur. Böylece ruhun hidayeti, beçin yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti vücuda gelir. Öyleyse hidayet ulaşmak anlamında bir kelime ama aynı zamanda bir olgunluk makamını da muhtevasına almış.

Uygun teslimiyle bir kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. De ki, kul de ki, inne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama neyin Allah'a ulaşmasıdır? Biz mi ulaşıyoruz? Fizik vücudumuz mu? Nefsimiz mi? Hayır. Fizik vücudumuz da değil. Nefsimiz de değil. Ama Allah'ın bize üfürdüğü ruh Allah'a geri dönecektir. Her halükarda mutlaka geri döner. Ne demek istiyoruz? Ya biz insanlar Allah-u Teala'nın emrettiği irci ila Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et, emrine itaat ederiz ve Rabbimizden bize üfürülen ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a iade ederiz, tevdi ederiz. Ona ulaştırırız. Ona ait olan onun üfürdüğü ruh sahibine geri döner. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala mutlaka ruhumuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'ya geri dönüp ulaşmasını emrediyor. Biliyorsunuz ki insanlar doğdukları zaman Allah-u Teala o kişinin burnundan üfürerek o kişinin içine ruhunun ulaşmasını sağlıyor. Bu ruh derhal fizik vücudun şeklini aynen alır. Bir fizik vücutta ne görürseniz, eğer o kişinin ruhunu görebilmiş olsaydınız, ikisinin birbirine ayırt edemeyeceğiniz kadar benzediğini, yani birbirinin aynı olduğunu görecektiniz. Kalıp fizik vücuttur. Ama ruh mutlaka onun şeklini alacaktır. Nefs de mutlaka onun şeklini alacaktır. Bir bedende üç tane vücut oluşacaktır. Nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz. Üçünün de görüntüsü birbirinin aynı. Ama ruhumuz emir aleminin varlığıdır. Allah'tan gelmiştir. Allah üfürmüştür. Doğduğumuz an Allah burnumuzdan ruhumuzu vücudumuza üfürmüştür ve ruhumuz vücudumuzun şeklini almıştır. Büyüdükçe o da kendisine ait olan zemin büyüdükçe ruh o zemini bütünüyle doldurmaya devam edecektir. Ve fizik vücudun görüntüsü nasılsa ruhun da görüntüsü aynı görüntü olacaktır bir ömür boyu. Bir nefsimiz var. Allah Teala nefsimizi afetlerle donatmış. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Afetlerden oluşan bir vücut. Adı nefs. Nefsani davranışlar dediğiniz zaman
nefsin afetlerine dayalı olan davranışlar, yani başkalarına zarar veren davranışlar, daha geniş bir ifadeyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen davranışlar, bir veya emrettiği standartları gerçekleştirmeyen davranışlar. Mesela günde 5 vakit farz namaz söz konusudur. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bu sabahla arası, öğlen arasında kuşluk sünneti, yatsıyla sabah namazı arasında da teheccüd namazı, bu 5 vakit namazı 7'ye çıkarır. Biz tasavvufu yaşayanlar, başkaları 5 vakit namaz kılarlar ama bizler 7 vakit namaz kılarız. Namazın bir haz, bir büyük mutluluk olduğunu yaşarız her namazda. Namaz kılarken Allah'ı düşünürüz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten namazı Allah'ın emrettiği standartlarda kılmak bir ayrıcalıktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine ve tasfiyesine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, Allah Teala o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynda kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bir şeyler yapmamız gerekecektir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Bu dilek yoksa ruhumuzun biz dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Herkes bunu mutlaka dilemek mecburiyetindedir. Çünkü üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Ruhumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır. Nefsimizin Allah'a teslimi yine üzerimize farzdır. İrademizin Allah'a teslimi de farzdır. Öyleyse bir takım teslimlerin ard arda gelmesi söz konusu. İşte bu hedeflere bizi ulaştıracak olan ilk adım bir dilektir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Böyle bir dilek olmadıkça hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşamaz. Ama bir insan öldüğü zaman Azrail aleyhisselam ve onun emrindekiler gelip o kişinin fizik vücudundan ruhunu alırlar ve Allah'a ulaştırırlar. Bu ölümle Allah'a geri dönüştür. Herkesin ruhu ayrı ayrı Allah'a bu ölüm melekleri vasıtasıyla ulaştırılır. Fizik vücut öldüğü zaman o vücut
artık ruh için bir sığınak olamaz. Sığınak olma vasfını kaybeder. Kişi hayattayken ruha ve nefse, ki ruhun da nefsin de şekli aynıdır. Çünkü aynı sahayı kaplarlar. Bu sebeple ayrı olması mümkün değildir. Ruh, fizik vücut ve nefs aynı görüntünün sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah-u Teala'ya ulaşmak bir dilek olarak tahakkuk etmezse, kişi Allah'a ulaşmayı denemezse, hiçbir zaman hidayete eremez. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırmasını o kişiye bırakmaz. Bunu bizatihi Allah üstlenir ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra sekiz on aydan daha fazla bir ömrü varsa, ki normal standartlardan bahsedersek 7-8 ayda ruhun Allah'a ulaşması normal standartlarda mutlaka vücuda gelir. Allah Teala siz dileyeceksiniz diyor. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Hayattayken bu şerefi bana nasip kıl, bu büyük mutluluğu bana nasip kıl. Kişi böyle bir talepte bulunduğu zaman Allah Teala, o kişi kim olursa olsun, ne kadar büyük günahları olursa olsun, hiç fark etmez. Allah Teala bu talep kalptense mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istediği zaman birinci kademededir. Ulaştırabilmesi için mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Tabi olmazsa, mürşide tabiyet yoksa, Allah'ın kendi tayin ettiği, o kişi için tayin ettiği mürşide ulaşmak yoksa, kişinin ruhu vücudu terk edemez. Öyleyse kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak zorundadır. Bu zorunluluk o kişiye Allah'ın mutlaka mürşidini göstermesiyle sonuçlanır. Her kişi içinde dayanılmaz bir arzu duyar, mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirmek istikametinde. Ve mutlaka bunu gerçekleştirir. İçinden gelen o büyük talep mutlaka meyvesini verir. O kişi mürşidi neredeyse oraya mutlaka ulaşır. Önce ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi hacet namazını kılmıştır. O abdesti almıştır. Hacet namazını kılmıştır. Hacet namazını kılan bu kişi Allah-u Teala'dan mürşidini
istemiş ve hacet namazını kıldığı andan itibaren buna liyakat kazanmıştır.

Hacat namazını gerçekleştiren kişi namazın arkasından Allah-u Teala'ya mürşidini sorar. Kişi gerçekten Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemişse, Allah'ın ona o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Allah mutlaka mürşidi gösterir. Mürşitsiz bir vuslat, yani ruhun Allah'a hayattayken ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutlaka Allah'a sorulacak, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşılacak ve önünde diz çöküp tövbe edilecek. Söyledikleri aynen tekrar edilecek. Mürşidin kelime kelime söyledikleri aynen tekrar edilecek. Ve böylece o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak kafileye katılacaktır. Bu kafile her zaman vardır. Bütün zaman parçalarında bu kafile vardır. Hep yolda olanlar bir grup oluştururlar ve Allah'a doğru seyrisülük adı verilen bir yolculuk gerçekleşir. Zemin katta ki biz dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu dünyadan Allah'a ulaşmak için yola çıkan ruhlar bu dünya üzerinde evvela çimenler üzerinde bir secde olayını gerçekleştirdiler. Zemin katta. Yola çıkanlar ana dergâhtan altın kapının açılmasıyla ayrılırlar ve ana dergâhın üstünde yerden 20-30 metre yukarıda tek bir sıra oluştururlar. Boşlukta tek bir sıra oluşturacak şekilde bulunurlar. Ve birinci katta söylediğimiz secde işlemi gerçekleşir. Çimenler üzerinde bir secde. İkinci katta su arınma havuzlarında Allah'a doğru yola çıkan bu ruhlar kafilesi tamamen su arınacaktır. Burada yola çıkanların iki grubu söz konusudur. Birisi birinci kata kadar çıkabilenler, diğerleri birinci katın ötesine geçebilenler. Tabii burası bulunan ikinci kat olduğuna göre bir süre burada ruhların suyun içinde oradaki özel sıvının içinde kalmaları gerekiyor. Bunu tamamlayanlar dışarıdaki bir yerde secdede olurlar.
Sonra üçüncü kata ulaşan kafileye katılırlar. Sevgili kardeşlerim, üçüncü katta bir köşk, mescit söz konusudur. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir. İki katlı bir köşk mescitte üst katta ve alt katta insanoğulları secdeye gelirler. Sonra mihenk menfezinden yukarıya doğru çıkan bir boruyu hatırlatan bir dizaynın içinde süratle sonsuza doğru yol alınır. Bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başından yaklaşık bir karış yukarıdadır. Hiçbir zaman ayaklar altlarındaki başlara değmez. Yukarıda olanın da başı kendisinden daha yukarıda olanın ayaklarının altındadır. Böyle bir dizayn içerisinde insanlar yollarına devam ederler. Bu yolculuğun daha ötesinde insanların kudret denizine ulaşması söz konusu. Bütün ruhlar burada suyun derinliklerine dalmak imkanına sahiptir. Sonra Allah'a doğru olan yolculuk devam edecektir.

Ruhlar. Buradaki muhtevayı takip ederek zikir hücrelerine ulaşacaklardır. Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve nihayet zikir hücreleri. Zikir hücreleri Setilin müntahadan evvelki son noktadır. Sevgili kardeşlerim, tüm bunların tahakkukuyla kişi zikir hücrelerinde iki metre çapındaki şeffaf kürelerde görelerin içinden geçilebilir. Zikirlerini tamamlarlar. Ancak bu zikirlerin tamamlanması söz konusu olduğu takdirde o kişinin ruhu oradan ayrılıp Sitet-i Münta'ya ulaşır. Sitet-i Münta'ya Allah'a ulaştıran son yolculuğun başlangıç noktasıdır. Sitet-i Münta'dan dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu ruhun Allah tarafından üfürülen Allah'ın ruhunun Allah'a yani o ruhun sahibine geri dönmesidir. İşte kimin ruhu Allah'a Allah tarafından ulaştırılırsa söylediğimiz macerayı kişi tamamlayıp da bu olayı gerçekleştirebilirse 7-8 aylık bir ömür varsa mutlaka Allah gerçekleştirir onu. O zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştu? Allah Teala o kişiye ruhundan üfürmüştü. Ne oldu? Allah'ın üfürdüğü ruh sahip olan Allah'a teslim edildi. Allah Teala buna ruhun teslimi diyor. Bu teslim bir son değildir. Bundan sonra fizik vücut Allah'a teslim edilecektir. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi yeniden bir gayreti muhtevasına alır.

Fizik vücudun Allah'a teslimi gerçekleştikten sonra nefsin Allah'a teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslimi bir dik yokuşu gerektirir. Yani 3 saatlik bir zikirden günde 18 saatlik bir zikre ulaşmak söz konusu olacaktır. Önce kişinin fizik vücudu Allah'a teslim edilecektir. Fizik vücudun Allah'a teslimi bu sebeple bir dik yokuştur. 3 saatlik bir zikir 6 kat artarak devam edecektir. Kişi daimi zikre henüz ulaşmamıştır. Yani ulul elbab olmamıştır. Bundan sonraki hedef daimi zikirdir. Kişi daimi zikre ulaşacak. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah ile olan ilişkiler böyle bir süreç içerisinde devam eder. Allah Teala daha sonra bu kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbeyi nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis sıfatını alacaktır. Yani halis olan bir nefs kalbine sahip olacaktır. Kalbinde en ufak bir negatif faktör kalmayacaktır. Kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Bütün negatif faktörler kalbi terk edecektir. Burası Ulul Elbab makamıdır. Ulul Elbab makamının ötesi İhlas makamıdır. Kişi muhlis olur. Allah Teala onu halis kılar. Böyle bir şey için kişinin tövbe-i nasuhla Allah Teala'ya tövbe etmesi gerekir. Tövbe tamamlandığı zaman kişi ihlas makamının sahibi olur. Geriye salah makamı kalır. Allah Teala o kişinin iradesini de teslim alacak ve onu salah makamının yani salihlerden biri olmasını temin eden makamın sahibi olacaktır. Salah makamının sahibi olan kişi salihlerden birisidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların başlangıç noktasına baktığımız zaman bunun sadece bir dilekten ibaret olduğunu görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu nihai noktaya kadar ulaşan dizaynın başlangıcı bir dilektir. Kişinin "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." diye olaya başlamasıdır. İşte böyle bir başlangıcın oluşmasının iki ayeti. Birincisi innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır.
İkincisi de innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet-i kerimenin kelime yapıları birbirinden farklı olması neticeyi değiştirmiyor. İkisi de aynı noktayı ifade ediyor. Ruhun insan vücudunu terk edip seyri sülük isimli bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması işlemi hidayettir. Ama bu hidayetin ruha ait kesimidir. Sonra fizik vücudun hidayeti gelecektir.

Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet var ya, işte o Allah'a ulaşmaktır ifadeleri. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Ve işte o el hüda hidayettir. İkisi de hidayet anlatıyor ama biraz birbirinden farklı iki ifade kullanılmış. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi, hidayet adı verilen bu müesseseyi mutlaka gerçekleştirmesiyle mümkündür. Bu ise Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah Teala diyor ki: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah yeştevi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bunun başlangıcına baktığımız zaman bu başlangıcın bu iki ayet-i kerimeye dayalı olduğunu görürüz. Bir, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Her halükarda hidayetin insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu Allah Teala açık bir şekilde Kur'an'da ifade ediyor. Bu sebeple bu iki ayet-i kerime, yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvel hüda, hidayetin temelini teşkil eder. Hidayeti tanıyanları ve yaşayanları, hidayeti yaşayamayanlardan ayıran en önemli iki ayet-i kerime bu iki ayet-i kerimedir. Hidayet adlı bir müessesenin insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması olduğunu en net, bariz ve açık şekilde bu iki ayet ispat etmektedir. Bu sebeple insanın manevi tekamülünde en önemli hamle olan ruhun Allah'a ulaşması ve ruhun hidayeti ancak bu iki ayette anlatılan muhtevayı gerçekleştirmekle olur. Ayetler son derece açık bir şekilde tarifi yapıyor. İnne muhakkak ki el hüda hidal, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldir. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan beş artı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık istemiyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

0: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Fatiha ma'as-salawat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ya da Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddetten kurtulmanın anahtarı, sevgi ve mutluluktur konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, konferansımızda birçok istatistiki değerler vereceğiz. Ama onun öncesinde biz Allah tarafından insan olarak yaratıldık. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve Allah Teala birlikte toplum halinde yaşayan insanların sevgi ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşamaları için peygamberlerine kutsal kitaplar indirmiş. İşte insan olduğu için negatif sayılabilecek ki burada konferansımızın konusu yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet. Bu bütün negatif koşullardan kurtulmanın yolu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmekten geçer. Şiddetin kaynağı, zulmün odağı insan nefsidir. Evvela yaşları da yaratan, kadınları da yaratan, çocukları da yaratan, onlara şiddet uygulayan birileri de yaratan hep Allah'tır. Ama Allah Teala insanın toplumda şiddet uygulayarak bir hayatı değil, tam tersi kavgasız, gürültüsüz, barış ve huzur içerisinde bir hayatı yaşaması için Allah-u Teala insana hedef göstermiş. Gelin beraberce insanın yaratılışına bakalım. Allah-u Teala yaşlı, kadın, çocuk, herkesi ve buna şiddet uygulanan herkesi bir fizik bedenle yaratmış. İnsandan insana, toplumdan topluma, zamandan zamana şiddetin değişmediğini de beyan eden bir muhtevayı sizlere açıklamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a indirdiği Tevrat'ta da, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirdiği İncil'de de, Peygamber Efendimiz'e sallallahu indirdiği Kur'an-ı Kerim'de de hepimizi bir fizik bedenle yarattığını buyuruyor. Yine Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre hepsini bir nefse dizayn etmiş. Ve yine Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim'e göre hep zatından bize ruh üfürmüş. O zaman muhtevaya baktığımız zaman Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ama şimdi beraberce bakalım nefsimizde başlangıç noktasında 19 tane hastalık var. Doğuştan her nefs hastadır. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik. Bu 19 tane afet şerrin, yani şiddetin odağı, zulmün kaynağıdır bu 19 afet. Ve bunları da tetikleyen düşman şeytandır. Böylesi bir durumda başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede şeytan afetlere tesir etmek suretiyle fizik vücuda zulüm işlettiriyor. Kişi yaşadığı toplumda en yakın olan ilişkide bulunduğu kişiye nefsine uyarak zulmediyor. Karşı taraf eğer intikamını alabilirse o da ona karşılık verecektir. Bu sefer ikinci seviyede intikam almaya gidecektir. İntikam alırsa yeniden bir karşı atak ve toplum bu şiddet sarmalından, zulmün odağından devamlı olarak büyüyerek bütün fertleri tesir altına alabilecek durumdadır. Ama Allah Teala biz insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Aksine indirdiği kutsal kitaplarla şerrin kaynağı, zulmün odağı, nefsimizin afetlerini kontrol altına almak, nefs tezkiyesiyle ve daha sonra nefs tasfiyesiyle tamamen barış içerisinde, huzur içerisinde, kavgasız, gürültüsüz bütün insanlarla sevgi ve mutluluğu yaşamak. Allah'ın edep bize gösterdiği edep bu. Zor mudur? Çok kolaydır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya gezegeni ister Allah'ın medresesi deyin eski tabirle, ister Allah'ın üniversitesi deyin yeni tabirle, ama hepimiz her zaman olayları yaşıyoruz. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki ey insanlar, bazı olaylar var, hoşunuza gider, siz onları hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Bazıları da sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün insanlara olaylarla verdiği ilk ders, hayrın ve şerrin ne olduğu. İnsanlara göre hayır, kendisini sevindiren, şer ise üzen olaylardır. Allah-u Teala hayır diyor, siz bilmiyorsunuz. Hayır derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. İşte Allah-u Teala derecat deyince her olaylarla bize verdiği notu ifade ediyor. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı yapılan şiddetten kurtulmanın anahtarı ve yolunu Allah-u Teala bize veriyor. Ne istiyor bunlar? Ya Rabbim, katından bize bir veli, katından bize bir yardımcı kıl. Yani kısacası kendi için Allah'ın tayin ettiği veli mürşidi istiyor. Ama bir insanın veli mürşide ulaşabilmesi kutsal kitaplarda bildirilen nefs tezkiyesine başlamasıyla mümkündür. Nefs tezkiyesi birinci basamakta söylemiştik. İkinci basamakta insanların seçilmesi ve seçilmemesi diye iki gruba ayrılıyor. Her devirde insanların %90'dan fazlası seçiliyor. %10'dan fazlası seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, irşat yolunu tutmayan, başkalarının da irşat yoluna girmesine mani olan insanlar. Ama üçüncü basamakta kişi Rabbinin kendisine gönderdiği mutluluk davetiyesi, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğinde görecektir ki Allah-u Teala Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahip olan Allah'a iadesi teslimini tam 12 kere üzerimize farz kılmış. İşte bu Kur'an ayetlerini inceleyen kişi, kadın erkek, toplumun hangi bireyi olursa olsun, bu farzı yerine getirmek üzere iradesini kullanırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala Dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta gözlerindeki icab-ül mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ekineti alıyor. Yani o kişi Allah'ın yolunda Allah'a giden sırat-ı müstakim üzerinde hazırlanan nefsini tezkiye ve tasfiye etmek için yola çıkan birisi haline getiriyor Allah-u Teala onu. Ama bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Kur'an hakikatlerinden habersiz, Tevrat'tan habersiz, İncil'den habersiz, yani Allah'ın kendileri için vaaz ettiği mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitaplardan habersiz insanlar, sağır, dilsiz ve kör olarak birbiriyle devamlı kavga halindeler. Körler ve sağırlar birbirlerini ağırlar. Böyle bir kaosun içerisinde şiddetten kurtulmaları mümkün değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabii ki nefsin afetlerinden kaynaklanan şiddetin birçok tezahürleri olabilir. İnsanlar bunlarla ilgileniyorlar. Yani asıl kaynak insanın nefsi. Ama bu kaynak olan insanın nefsinden tezahür eden şiddetin insanlara etkisi elbette birçok yollarla gerçekleşebilir. Nedir? Toplumda şiddeti tetikleyen sebeplerden bir tanesi, birinci slaytımıza bakalım. Bu şiddeti uygulayanların hepsi sağır ve dilsiz ve körlerdir. Kamuoyunda her yıl öldürülen kadın sayısı verileri ortada. Türkiye'de şiddet oluyor, dünyada da oluyor ama tek farkımız diyor, onlar göstermiyorlar. Sevgili kardeşlerim, gösterip göstermemesi asıl değil. Asıl kaynağı kurutmak ve tedaviye gitmek. Asıl olan bu. Dolayısıyla ikinci slaytımıza bakacak olursak, Türkiye'deki yapılan araştırmalarda uzmanlar tarafından yapılan araştırmada televizyon dizilerinin üzerinde 327 bölümünde toplam 33.013 sahnesinde kadına yönelik şiddet olduğunu tespit etmişler. İnsanlar diyorlar ki bunları seyrederek daha bir negatif hale geliyorsan. Doğru mu? Doğru. Yani afetler var ama bu afetleri negatif istikrarda besleyen şeytan ve avanesi. Elbette biz buna tasavvuf dizaynında çevre diyoruz. Yani negatif sinyaller şeytandan bize ulaşabilir. Çevredeki negatif insanlardan bize ulaşabilir. Ve nefsimizin afetlerinden bize ulaşabilir. Ama nasıl gelirse gelsin, nihayetinde o kişi onun tesirinde kalmak suretiyle aklı devreden çıkartarak karşı tarafa şiddet uygulayabiliyor. İşte mesele bütün bu insanların bu şiddetten kurtulmasını sağlamak. Üçüncü slaytımıza bakacak olursak, şiddetin türleri ifade edilmiş. Psikolojik şiddet, sözlü şiddet, çok boyutlu şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ve siber şiddet diye. Böyle veriler var. Dördüncü slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Bunların çocuklarımıza yansıyor ve okullarda şiddetin istatistiksel durumu ifade edilmiş. Çocukların %70'i dizilerde televizyon gördükleri karakterleri birebir kopyalıyorlar diye söylüyor. Tabii bu dizilerde negatif şairler devreye girince onlar da ondan etkileniyorlar. İşte etkilenmemeleri için özellikle çocuğun yetiştirdiği çevre çok önemli. Anne babalar çocukların arkadaşlarını kendileri seçmeliler. Biz tasavvuf lisanında özellikle çocuğun Allah'ın istediği bir terbiye, İslami terbiye girebilmesi dergâh hayatıyla bunu özetliyoruz. Eğer çocuklar dergâh hayatındaki bir çevrede, ortamda yetişirlerse, o zaman bu negatif çevreden kurtularak daima pozitiflerin kendilerine aşılandığı güzel, huzurlu, mutlu insanlar olurlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 60 yaş ve üzeri her 6 kişiden biri geçtiğimiz yıl içinde toplum içindeki istismara maruz kalmış diye ifade ediliyor. Huzur evleri ve uzun süreli bakım tesisleri gibi kurumlarda yaşlılara yönelik istismar oranları yüksek. Her üç personelden ikisi geçtiğimiz yıl içinde istismarda bulunduğunu bildirmiştir. Yaşlıların istismar edilme oranları COVID-19 salgını sırasında artmıştır. Tabii bu yapılan araştırmalar. Yine kadınlara şiddet. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her üç kadından biri, 736 milyon kadın yaşamları boyunca fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmıştır. Bu şiddetin çoğu eş ve partner tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 641 milyon kadın eş şiddetinden etkilenmiştir. Bunun dışında kadınların %6'sı kendi partneri olmayan bir kişi tarafından cinsel şiddete uğradığını bildirmiştir. Çocuklara şiddet Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre küresel olarak 2-17 yaş arası 1 milyar kadar çocuğun geçtiğimiz yıl içinde fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet ve ihmale maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde her yıl 15-29 yaş arası gençler arasında yaklaşık 193 bin cinayet işlenmektedir. Bu sayı her yıl dünya genelinde işlenen toplam cinayetlerin %40'ına tekabül etmektedir. Sevgili kardeşlerim, bu verileri çoğaltabiliriz, daha da isteyebiliriz. Ama bütün mesele bizim bu verileri tekrar bir yerden koplayıp size sunmak değil. Asıl olan olay, şiddetin kaynağı, zulmün odağı olan nefsimizden biz nasıl kurtulabiliriz? Eğer incelenirse görecekler ki Tevrat'ta Hz. Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar asr-ı saadeti yaşamışlar. İncelense Hz. İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler asr-ı saadeti yaşamışlar. Nebile Sultanı Peygamberimiz ona tabi olan sahabe asr-ı saadeti yaşamış. Bunlar da üç vücut ve serbest iradeden oluşuyor. Ama bunlar nasıl olmuşlar? Peygamberlerin onlara öğrettikleri evrensel kanunlar olan kutsal kitaplardaki bildirilerle onlar öğrenmişler, hayatlarını tatbik etmişler ve böylece huzura ve mutluluğa ulaşmışlar. Bugünün insanı da aynı kanunları tatbik ederse aynı huzura ve mutluluğa ulaşacaktır. Bütün mesele öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 7 furkan veriyor. Ve 7 furkanla Enfal 29'a göre o kişi takva sahibi oluyor ve o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örtüyor. Yani tek bir dilekle anında o sonsuz ahiret saadetinin garantisini Allah veriyor kendisine. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Çünkü söz vermiş, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. O zaman Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmak üzere tıpkı Rabbaniyün, tıpkı havariyle, tıpkı sahabe gibi evvela bizi mürşidimize ulaştırıyor. İşte Tegab'ın 11'de Allah hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'te o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre o kişinin göğsünden kalbine nüron açıyor. Ve Zümer 22'ye göre açılan yoldan Allah'ı zikretmesi halinde kalbine nur ulaşıyor. İşte bir taraftan kalbi bu negatif unsurlarla, karanlıklarla beslemek var. Şiddet sarmalı daha da artıyor. Öbür taraftan şeytanın kapısı olan fücur kapısını zikirle kilitlemek var. Ve Allah'ın katından nurları kalbimize taşımak, huzur ve mutlu yaşamak var. İşte Allah Teala bu dört kalp şartını ona sağlamak suretiyle o kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor. Ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45 46'ya göre hacet namazı kılarsa Maide 35'te zikredilen vesileyi Allah'tan istiyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide şu ayetler muhacesinde tabi olursa Ali İmran 31, Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2'ye göre mürşide tabiyeti bu ayetler açıklıyor. Mürşidine tabi olursa o zaman Allah Teala ona 7 nimet veriyor. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. Ruhun başımızın üzerine gelmesi demek bizi şerrin kaynağı, zulmün odağı olan şeytandan %100 koruması demektir. Allah Teala kalbimize iman yazıyor. İmanın kalbimize yazılması Allah'ın katından fazılların kalbimize girip yerleşmesi manasına geliyor. Furkan 70'e göre tövbe ettiğimiz zaman bütün günahların Allah'ın verdiği söz gereğince sevaba çevrilmesi söz konusu. Ve o gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ne demiştik? Şerrin kaynağı zulmü odağı nefsimizdir. Ruhumuz bizden ayrıldığı zaman nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve bunu yapan Allah. Neyin karşılığında Allah Teala yapıyor? Sadece bir dileğimizin karşılığında. Ve Allah Teala emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye tezkik kademelerinde yaptığımız zikirlerle ki Allah zikri bize sevdiriyor. Allah'ın katından fazla gelip kalbimize yerleşiyor. Ve kalbimize yerleşen fazıllarla %49 fazıl 15 bin zikirde nefsi emmarede kalbimize ulaşan nur miktarı %7. 17 bin zikirde ruh ikinci gök katında kalbimize nur ulaşan fazıl miktarı %14. Ve böylece artıyor 19 bin zikir, 21 bin zikir, 23 bin zikir ve buna paralel ruhumuz gök katlarında yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. En sonunda ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın zatına ulaşınca nefsimizin manevi kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Eskiden şeytan kalbimizdeki karanlıklara %100 tesir ederken, şimdi şeytanın nurlara etkisi sıfır, sadece %49'una tesir edebiliyor. O zaman eskiden iblis bize tesir etmek suretiyle karşı tarafa elimizle ona hücum etmek, ona tecavüz etmek gibi bir duruma sokarken nefsimiz 7-8 aylık süre içerisinde 7 kademede tezkiye olduğu zaman artık biz başkasına karşı elimizi kullanmıyoruz. Yunus'un tabiriyle döveni elsiz gerek. Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için. Ben insanlarla kavga etmeye gelmedim. Benim işim sevi için onları sevmeye geldim. Dostun evi gönüllerdir. Yani kalbimizi temizlemeye geldi. Gönüller yapmaya geldim. Ve herkes kendi gönlünü yaparsa ki çok kolay kalpten ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması halinde 7-8 aylık süre içerisinde kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 donanır, bezenir ve şeytan %49'una tesir ettiği için eskisi gibi bizi karşı tarafa hücuma ve onları şiddet uygulamaya götüremez. Onlar yine bize negatif davranışlarda bulunabilirler ama biz onların o davranışlarını af ile karşılıyoruz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği sosyal varlık olan bir insanın başka insanlarla ilişkisinde kendisine şiddet uygulayan kişinin nefs tezkiyesini yapan birisi ise onu affedecektir. Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Kuzul avfe ve amir bil urfi ve anet anil cahili. Affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında eğer 7 kademede nefsini tezkiye etmişse dışından kimden gelirse gelsin ya kendisine yapılan şiddeti af ile karşıladığı zaman kavgayı tamamen bitirmiştir. Karşı taraf ikinci bir hücuma gitmeyecektir. O zaman bizim şiddetin hangi kaynaklardan beslendiğine değil, yapacağımız İslami terbiye ile şiddetin kaynağı, zulmün odağını kurutmak, tamamıyla ıslah etmek. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buna ıslah-ı nefs diyor. Evet sevgili kardeşlerim, kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmışsa, onun toplumdaki davranış biçimi kendisine yapılan her negatif davranışta, zulümde ve şiddette affettiği zaman ikinci kere o kişi bir daha şiddet uygulamayacaktır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse o zaman ona karşı bir sevgi duyacaktır. Seven sevilir. Eğer bizi sevenleri herkes sever. Marifet sevmeyenleri sevmektir. Gerçekten Hazreti Musa ve ona bağlı Rabbaniyun nefsi ıslah etmek suretiyle toplumda en güzel yere ulaşmışlardır. Hazreti İsa Aleyhisselam ona bağlı olan havariler nefsin ıslahıyla en güzel noktaya ulaşmışlardır. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bağlı olan sahabe ona tabi olmak suretiyle nefsini ıslah ederek asr-ı saadete ulaşmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'ın bize farz kıldığı nefs tezkiye ve tasfiyesini, ödevimizi, görevimizi yerine getirebilirsek, bugün toplumda yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı uygulanan şiddetten söz etmemiz, bahsetmemiz söz konusu olmaz. Tam tersi, insanların birbirine karşı olan sevgi ve mutluluğundan bahsedebiliriz. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. 7 safa nefs tezkiyesiyle sevgiye ulaşılabilir ve mutluluğa ulaşılabilir. Allah'ın insanlara gösterdiği hedef sevgi ve mutluluktur. Şiddet ve zulüm değil. Şiddet ve zulmün kaynağı nefsimizdir, insan nefsidir ve Allah-u Teala Bakara 151'de peygamberlerin görevini belirtirken birinci görev o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetinden sonra kişiyi mürşide ulaştıran Allah-u Teala o noktadan itibaren mürşitle birlikte nefs hastalıklarının doktoruyla birlikte nefsini ıslah etmeye başlıyor. Öyleyse yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet sarmalından kurtulmanın olması olmaz şartı nefs hastalıkları olan doktorumuza ulaşabilmek. Bu da bir dilektir. Kimdir nefs hastalıkların doktoru? Bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. Bütün resuller nefs hastalıkların doktorudur. Bütün veli mürşitler nefs hastalıkların doktorlarıdır. Vekil mürşitler öyle. Sadece kişi Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri öğrenmek suretiyle hayatına tatbik ederek çok kısa süre içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde şiddeti hayatından tamamen çıkartabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vaaz ettiği hadisleri de ifade etmek istiyorum. İmanın en sağlam kolu sevgidir buyuruyor. Hadislere baktığımız zaman onu da dile getireceğiz. Öyleyse birbirimize karşı şiddet uygulamak değil, birbirimizi sevmekle ancak bu işin üstesinden gelebiliriz. Yine ikinci slaytımız, anne babaya ihsanla davranmak Kur'an ayetlerinin temel esasını teşkil ediyor. Anne babaya ihsanla davranmak, bunlar Kur'an'ın bütünü. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Öyleyse sorumluluklarımızı da mutlaka yerine getirmek durumundayız. Yine başka bir hadis, kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır diyor. Yani kadın erkek birbirini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibidir. Bir başka Resulullah'ın hadisi. Dikkat edin. Sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız vardır. Hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız, onların namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin, hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakları ise onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılamanızdır. Cennet anaların ayakları altındadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah Resulü çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin. Çünkü çocuklar sizin onlara rızık verdiğinizi sanırlar. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla doğar, öyleyse anne baba onu Yahudi Mecusi putperest yapıyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Çocuklarınıza değer verin, güzel ahlakı öğretin ve onlar için Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah Resulü şöyle buyuruyor, yazıklar olsun ahir zaman babalarına. Bunun üzerine sahabe sordu, yoksa müşrik mi olacaklar? Nebile Sultanı Peygamber şöyle buyurdu, hayır, Müslüman kalacaklar ama çocuklarına dini öğretmeyecek. Hatta çocukları dini öğrenmek istediklerinde onlara engel olacak. Onları dünya malı kazanmaya sevk edeceklerdir. İşte ben böyle babalara uzağım. Onlar da benden uzaktırlar buyuruyor. Çocuk 7 yaşına kadar emredici, 7 yaşından sonra 4 yaşına kadar, 14 yaşına kadar emre uyan, 14 yaşından itibaren 7 yılda da anne babasının istişareye ve tarafında olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, elbette bu konuda çok şey söylenebilir ama zaman kısıtlı. Bu kısa bir konferans içerisinde hepsini sığdırmak pek mümkün değil. Ama iş çok kolay. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara şiddet zamanından kurtulmanın anahtarı sevgi ve mutluluktur. Kime göre? Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre. Eğer Allah Teala söz vermişse, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mürşidi de bize gösteren Allah'sa, tabi olmamız halinde onun doktorluğuyla bizi bütün güzel hedeflere Allah Teala ulaştırıyorsa, o zaman ne güne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şiddet sarmalından kurtulmak isteyen kim olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilemesi halinde mutlak surette Allah Teala ona kalp doktorunu gösterecektir. Reçeteyi ondan aldığı zaman çok değil, 7-8 aylık süre içerisinde hayatından şiddeti tamamen çıkartacaktır, silecektir ve yerine sevgi ve mutluluğu yerleştirecektir. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. Eğer siz de kalbine ulaşmayı dileyip, siz de tövbenizi gerçekleştirerek hayatınızdan şiddeti tamamen çıkartmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman buyurun sözlerimi tekrar edin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine kitap sancak taht
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi oldum.
0: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah'a ellesi mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerden de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. kalplerine iman girenler Allahlaşmayı kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hep bir büyük lütfu diye düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Sizler için varız. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi, müşriye tabiyeti, ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah teslimini büyük ölçüde unutmuş durumdalar. Ve İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdalar. İslam'ın 5 şartıyla da samimiyetle kurtulacaklarına inanıyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu 5 şartla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ve ulaşabilmek için de mürşidine tabi olması lazım. Başka bir yol yok. Mutlaka hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. Allah'ın koyduğu mürşit, onun için uygun gördüğü mürşit kim ise onu Allah'tan öğrendikten sonra harekete geçip ona ulaşacak, önünde diz çöküp tövbe edecek ve böylece bu tövbeyle ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala insanların ruhunu bu dünya hayatını yaşarken geri istiyor. Her ne kadar dinlerini bilmeyen insanlar ruh bedenden ayrılırsa insan ölür diye bir safsatanın arkasına takılmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala farz kılıyor bunu. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, dileyen kişinin canlı olması lazım ki dilesin. Demek ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracak insanlar. İşte eskilerin ermiş dediği kişiler. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. Ruh, Allah'a geri dönmek üzere bizlere verilen bir emanettir. Ve bu emanetin Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a geri döndürülüp ulaştırılmasını farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin ermesi. Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırıp en az ruh teslimini gerçekleştirmesi. Şimdi dinimizin adına bakıyoruz. İslam dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam teslim olan demek.
Ve Allah Teala herkesin ruhunu da bir, fizik bedenini de iki, nefsini de üç, iradesini de dört, Allah'a teslim etmesini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılıyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah tarafından indirilmiştir. Ve o indirilen, aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüeller, yani merasimler birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu sebeple Musevilerin merasimleri, Hristiyanların merasimleri ve İslam aleminin merasimleri birbirinden farklı hüviyet taşımaktadır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Önemli olan aradaki bağları yakalayabilmek. İşte Allah Teala bize onu öğretti. Neyi öğretti? 7 Safa ve 4 tane teslim öğretti. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa. Mürşide tabiyet 2. Safa. Mürşide tabi olunca vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 3. Safa. Fizik vücudun teslimi 4. Safa. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmek 5. Safa. Muhlis olmak 6. Safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek 7. Safa. Ne oldu? O kişi ruhunu teslim etmiş oldu. Fizik bedenini teslim etmiş oldu. Nefsini teslim etmiş oldu. Ve iradesini Allah'a teslim etmiş oldu. Peki, Allah Teala'nın koyduğu bu kanunlar açık ve kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bu muhteva Tevrat'ın da esasını teşkil etmiştir. İncil'in de esasını teşkil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmiştir. Aradan geçen yüzlerce yıllık zaman parçaları sebebiyle merasimlerde değişiklikler olmuştur. İşte bu merasimler neticeyi değiştirmez. İnsanın Allah ile olan ilişkisi teslimlerle Allah'ın emrettiği sonuca ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Herkes, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." tarzında bir talebi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bunu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak suretiyle perçinlemesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın ifadesi şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman Allah Teala'nın mutlaka devreye gireceğini, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracağını önce Tevrat söylüyor, sonra İncil söylüyor, sonra da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Ayetler kesin olarak böyle olduğunu söylüyor. Öyleyse
Ayrı ayrı dinlerin merasimleri aralarındaki zaman farkından kaynaklanır. Aradan yüzlerce yıl geçmiştir.

teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olarak merasimlerini o kitaplarının indirildiği devirdeki merasimlerini devam ettirmeleri eşyanın tabiatına son derece uygundur. O zaman onlar Hristiyan, onlar Musevi, onlar İslam değil, onlar bizim düşmanımız tarzında bir düşünce yanlış olur sevgili kardeşlerim. Allah Teala dünya sulhunun kurulmasını istiyor. Bize verdiği emir budur. O zaman onlarla bir araya geldiğimizde Musevilerle Tevrat'taki 7 safa 4 teslimi kardeşlerimiz onlara gayet güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ve konu İslam'a döndüğünde Kur'an-ı Kerim'deki 7 safa ve 4 teslimi de anlatıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer gittikleri yer Musevilerse Hristiyanların İncil'inde de 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu kesin olarak ispat ediyorlar. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu tek Allah'ı ifade eder. Allah tektir. İndirdiği kitaplar hep asli unsur itibariyle aynı hususları ihtiva etmektedir. Demin saydığımız 7 safa ve 4 teslimi. Ama o kitapların indirildiği devirdeki ritüeller, merasimler birbirinden farklı olduğu için Musevilerin din tatbikatıyla Hristiyanların din tatbikatı ve İslam'ın din tatbikatı birbirinden farklılıklar göstermiştir. Bu muhteva dinlerin birbirinden ayrı dinler olduğunu, benim dinim doğru, diğer iki din yanlıştır tarzındaki bir ifadeyi bütün boyutlarıyla yok eder. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O dinin muhtevasına baktığımız zaman bunun 7 tane safhayla 4 tane teslimden oluştuğunu görüyoruz. Peki bu ne ifade eder? Bu sevgili kardeşlerim dünya sulhunu ifade eder. İşte burada Amerika'dayız. Kardeşlerimiz Musevilere gidiyor. 7 safha ve 4 teslimi Tevrat'tan veriyor. Arkasından İncil'den de veriyor. Arkasından Kur'an-ı Kerim'den de veriyor. Ve diyor ki bu 3 tane kitaplı din Allah'ın indirdiği kitaplı dindir. Ne görüyorsunuz? Sizin kitabınızda Musevilere şöyle diyorlar. Sizin kitabınızda Tevrat'ta bu 7 safha ve 4 teslim şu ayetlerle yer almış mı? Evet. İşte size İncil. İncil'de de 7 safha ve 4 teslim yer almış mı? Kesin olarak ispat ediliyor ayetler sebebiyle. Peki en son din İslam. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış mı 7 safha ve 4 teslim? Net olarak sonuç evet. O zaman ne çıkıyor sevgili kardeşlerim? İster Hristiyanlara gitsinler kardeşlerimiz, ister Musevilere gitsinler. Anlattıkları şey açık ve kesin. Bizim dinimiz, sizin dininiz, onların dini diye dinler yok. Allah'ın dini var. O din Hazreti Musa'nın Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, 7 safha ve 4 teslim madem ki Musevilikte var,
Madem ki

Hristiyanlıkta var. Madem ki İslam'da var. Bu muhteva 3 kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ispat etmez mi? Elbette aradan geçen yüzlerce hatta binlerce yıla göre merasim olarak değişiklikler gösterecektir bu eşyanın tabiatına. O gün bir sonuçtur. Ama asıl unsur dinimize adını verdiren teslim müessesesi Tevrat'ta da aynıdır, İncil'de de aynıdır, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Önemli olan sonuç değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki dört ayrı faktör söz konusu, ruhumuz, nefsimiz, veçhimiz ve irademiz. Bunların hepsini de Allah-u Teala'ya teslim etmekle mükellefiz. Hadi bizim dinimiz İslam dini yani teslim dini adını bu istikamette almış, tamam. Ama onun kendisinden evvel gelen Hristiyanlığa baktığımızda 7 safa ve 4 teslimin orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Ondan evvel mevcut olan Museviliğe baktığımızda orada da 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu görüyoruz. Üç dinin de temeli cuk oturuyor yerine. 7 safa ve 4 tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, insanların boşu boşuna yıllarca harp ettikleri, savaş verdikleri, benim dinim hakim olacak, senin dinin hakim olacak davası değerini kaybetmiştir. Kimsenin dini hakim olmayacak. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini hepimizin dinidir. Aradan geçen binlerce yıl, yüzlerce yıl değişik merasimlerin oluşması için sebep teşkil etmiş olabilir. Ve öyle olduğu da kesindir. Çünkü merasimler İslam'da, Musevilikte ve Hristiyanlıkta birbirinden çok farklı. Ama sonuca baktığımız zaman hiç kimse aksini iddia edemez. 7 Safa ve 4 tane teslim 3 kitaplı dinde de net ve açık hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir statü içinde açıklanmış ve kitapta yerini almıştır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki dünya adı verilen bu gezegende aslında bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Demek istiyoruz ki dinler asli unsurlar itibariyle Allah'ın indirdiği standartlarda birbirinden ayrıcalık temel konularda asla oluşturmadığı için hepimizin dini aynı dindir. İşte Allah-u Teala'nın bize verdiği görev dünya sulhunun kurulmasıdır. Ve dünya sulhunun kurulmasındaki temel hedef budur. Çünkü dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve merasimler her iki din arasında yüzlerce yıl geçtiği için farklı hüviyetlere bürünmüştür. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimi net olarak
muhtevasını almış. Üçü de yedi safa ve dört teslimden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Savaş mı istiyor? Hayır. Allah Teala sulh ve sükun istiyor. Bütün dünyanın insanların birbirini sevmesini, birbirini yüceltmesini ve birbirini mutlu etmesini istiyor. Allah mutluluk istiyor insanlardan. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de bu istikamete yönelik olarak indirmiş. Ne var bakıyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bir. İki, mürşide tabiyet var. Niçin? Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Bunun için ne yapması lazım kişinin? Kişinin bunun için mürşidine ulaşması lazım ve tabi olması lazım. Tabiyet gerçekleşmeden o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. İşte mürşidin Allah'ın cereyanını almış olması gerekir. Bu cereyan varsa, yani o mürşid kendi mürşidinden tövbe aldığı zaman mürşidinde bulunan bu muhtevanın kendisine geçişi söz konusu olur. Öyleyse asırlar geçsin, önemli değil. Mürşitler arasında bir atlama yoksa bu muhteva içinde ta baştan sona kadar hep cereyan daha sonraki, daha sonraki, daha sonraki nesillere ulaşmış olur. Ulaşmış olursa ne olur? Yedi safa ve dört teslim temel faktör olur. Madem ki Tevrat'ta Allah Teala yedi safa ve dört teslimden bahsediyor ve her birini en açık şekilde ayetlerle anlatmış Allah Teala Hazreti Musa'ya. Sonra Hazreti İsa'ya anlatıyor İncil'de. Okuyoruz. Gene yedi safa dört teslim aynı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safa, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yine yedi safa ve dört teslim aynen yer alıyor. Geri kalan bölümlerin hepsi birbirinden farklı olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? İskelet bu. Konuyu ayakta tutan, muhtevayı tam olarak ifade eden, A'dan Z'ye ifade eden olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp, iradenin teslimiyle son bulan bir ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini muhtevasını alan bütün. Öyleyse ne diye düşman oluyoruz birbirimize? Eğer Hristiyanlardan bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş bir kitabı var. Eğer Musevilerden bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş kitabı var. Ya bu kitap Allah-u Teala tarafından mı indirilmiştir? Kesin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor. Zaten
faktörlere baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de esasını teşkil ettiği bir vaka olduğu kesin şekilde ortaya çıktığı zaman ki bu gerçek oluşmuştur. Kim itiraz edebilir ki? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey mutlaka tahakkuk eder. Allah istiyor ki herkes merasimlerini kendi dininin gerekleri muhtevasınca gerçekleştirsin. Ama hepsi de ruh, kendi kitaplarında mevcut olan statü içinde ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Üç kitaplı dinin de Allah Teala tarafından indirildiğini, Hazreti Musa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de peygamber olduğunu ispat ediyor. Üç peygamber Allah Teala'dan aynı dini almışlar. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler farklılık göstermiş. Hazreti Musa da Allah'tan aldığı emri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti İsa da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı emirler gereğince merasimleri oluşturmuş. Ve Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu hakikati net olarak görmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ayetler elimizde. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 tane safha. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safha. Her ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir tarzda yer almış durumda. Öyleyse işte sevgili kardeşlerim, başka dinlerin mensuplarına gittiğimiz zaman onlara bu hakikatleri kendi kitaplarından ve diğer iki kitaptan ayetleri tam olarak vererek onlara ispat ettiğimiz zaman söyleyecekleri bir söz kalmıyor. Belki bu birleşme ilk defa Amerika'da gerçekleşecek. Ha sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için tek bir Allah vardır. O dünyada verilen bu gezegende hayatı oluşturmuş. O dinleri ortaya koymuş. Neden din demedik de dinler dedik? Çünkü aradan yüzlerce yıl geçtiği için merasimlerde, ritüellerde farklılık oluşmuş. Onun için ayrı ayrı kitaplar indirmiş Allah Teala. Şimdi bu karmaşa içinde kitaplar birbirinin tamamen dışında ayrı hüviyetler taşıyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki asli unsur 7 Safa ve bu unsurun teslimler dizisi 4 teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor, İncil'in de esasını teşkil ediyor, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor.
Hamdolsun ki burada verdiğimiz konferanslarda bu muhtevayı herkese ispat ettik. Şu anda bir anlaşmazlık söz konusu değil. Neden değil? Çünkü herkese kendi kitaplarından 7 safha ve 4 teslimi ispat ettikten sonra diğer iki kitaptaki 7 safha 4 teslimi de ispat ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünya sulhünü istiyor. Dünya sulhü dinlerin birleşim noktalarını herkese kabul ettirmek suretiyle gerçekleşebilir. Ve biz bu hedefe yönelik bir faaliyetin ve gayretin içindeyiz. Rahat rahat diyebiliriz ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Bu sevgili kardeşlerim başka dinlerin mensuplarını onlar gavurdur, onlar kafirdir tarzında bir itham altına almamak söz konusu. Neden öyle söylüyoruz? Bu kesin bir ifadeyle söylüyoruz bunu. Neden? Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve hamdolsun ki Allah Teala bize 7 safha ve 4 teslimi Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet bildirdi. Biz de onları kaydettik ve bugün konferans veren bütün kardeşlerimiz bu esaslara riayet ederek Allah'ın bize öğrettiği o muhteşem dizaynı bütün dünyaya öğretiyorlar. Bu ne ifade eder? Bu, eğer çabalarımızı Allah'ın emrettiği biçime boyutta sürdürerek daha üst noktalara çıkabilirsek, yani birleşim noktalarından bahsediyorum, dünya sulhünü mutlaka kurmak mümkün olur. Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da kendi kitaplarıyla diğer iki kitabın muhtevasının ana çizgileri itibariyle, yani 7 safha ve 4 teslim itibariyle aynı olduğunu kesin olarak öğrenecektir. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin emeli, amacı bu olmalı. Bileceksiniz ki sizin dininizle onların dini arasında asli unsurlar itibariyle hiçbir farklılık yok. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safha ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynen yer almış. O zaman sevgili kardeşlerim, asli unsurun bu olduğunu bildiğimizde, üç kitaplı dinde de bunu tespit ettiğimizde ne çıkıyor ortaya? Açık ve kesin olarak Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Gerçeği çıkıyor. İşte bu gerçektir ki dünya sulhünü sağlayabilecek olan tek unsur. İşte sevgili kardeşlerim, yeni bir safhayı yaşıyoruz dünya standartlarında. Hepimizin dininin aynı din olduğu kesinlikle ispat edildiğinde dünya ülkeleri arasında artık tam bir dostluk hüküm sürecektir. Hepsi bilecektir ki 7 safha ve 4 teslim sadece kendi dinlerinde değil, onların dışındaki diğer iki kitaplı dinde de
aynen yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi var. Bu görev bütün insanlığa dünya sulhunun ulaşması istikametinde bir hedefe hepimizi yönlendirmelidir. İşte burada verdiğimiz bütün konferanslarda bu vakayı açık ve kesin bir şekilde ifade ediyoruz. Bu neyi gerektirir, neyi oluşturur? Bu, sevgili kardeşlerim, dünya sulhünü oluşturacak olan tek yoldur. Üç kitaplı dinin de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmekle tamamlanan 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini şu anda bütün dünyaya ispat edebilecek olan vasıfların ispat vasıtalarının sahibiyiz. Bu görev Allah Teala tarafından bize verilmişse yapmamız lazım gelen şey bellidir. Nitekim burada Amerika'da yaptığımız konferanslarda hep bu hususu ortaya çıkartıyor ve din adamlarıyla çok güzel bir birleşim içinde yolumuza devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse, Museviler ve Hristiyanlardan bahsediyoruz, onların kitaplarından ayetleri gösterdiğimiz, bizim kitabımızdaki ayetleri de göstererek, birbirinin 7 safa ve 4 teslimde aynı olduğunu ispat ettiğimiz zaman, hiçbirisi bizim karşımızda olmuyor sevgili kardeşlerim. Doğru diyorlar. Gerçekten bizim dinimizde de aynı şeyler söz konusu. Bu dünya sulhunun en önemli ispat vasıtası sevgili kardeşlerim. Ulaşmamız lazım gelen nokta, üç dinin sahiplerine de kendi kitaplarında 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu ispat etmek. Bütün gücümüzle buna çalışıyoruz. Ve her gittiğimiz yerde ispat ettiğimizde hiç kimse itiraz etmiyor. Ve kucaklar açılıyor birbirine. Sevgili kardeşlerim, dünya sulhunun eşiğindeyiz. Allah Teala'nın bütün insanlara bu muhteva içinde yardım etmesini yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ümitli olmak için çok sebep var. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o üç kitaba da bunları koymak suretiyle hepsinin Allah Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla indirilmiş olan kitaplar olduğunu ispat ediyor. Öyleyse benim dinim, onun dini, ötekinin dini yok. Hepsi aynı din. Merasimlerin değişik olması asli unsurların değişmesine sebebiyet vermiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asli unsurlar olarak yerini almış durumda. Öyleyse hepimiz için tek bir yol var, dünya sulhunu kurmak. Hepinizi buna davet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. İslami ve tasavvufi konulardan mutluluğa davet. Evet, dilerseniz şöyle diyelim. Bu konuşma bir davetiyedir. Mutluluk davetiyesi. Her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, Kur'an bir davetiyedir. Kur'an bir saadet davetiyesidir. Öyleyse yeni adıyla mutluluk, eski adıyla Osmanlıca adıyla saadet, saadet bir insanın mutlaka ulaşması lazım gelen bir hedeftir. Herkes mutlu olmak ister. Herkes huzur içinde bir yaşam sürmek ister. Öyleyse saadet diyorsanız adına, saadet İstanbul'un eski adıydı. İstanbul'a Osmanlı devrinde Der Saadet denirdi. Der Saadet. Saadet Dergahı'nın kısaltılmış hüviyeti. Asitane denirdi İstanbul'a. Başkent, Asitane. Sevgili kardeşlerim, nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Dünyada bir taneydiler. Adaletin mutlak sahipleriydi. Adaletin zedelenmesine, haksızlığa, Allah'ın iki esması birden devreye gireceği için birisi el-Hak, birisi el-Adil. Müsaade etmezdi Osmanlı. Hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka müdahale ederdi. Osmanlı en az 400 yıl bir adalet sembolüydü dünya üzerinde. Devleti ebed milletin, devleti aliyenin bir ismi vardı. Nizam-ı alem. Aleme nizam veren, aleme yön veren, alemin nizamından sorumlu Osmanlı. İşte dünya üzerindeki saadetin temsilcisi Osmanlı'ydı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne bir şey bu saadet acaba? Saadet, saadet diyoruz, mutluluk diyoruz adına. Nedir mutluluk? Mutluluk bir fenomendir, vetiredir, bir yaşam sonucudur, hissedebilmektir, güzelliği hissedebilmektir. Ve mutluluk her şeyden evvel kavgayı bitirmektir. Diyeceksiniz ki mutluluk kavgayı bitirmekse, haksızlığın görüldüğü her yerde de Osmanlı kavgaya giriyorsa, bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Ama sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın savaşları hep o mutluluğu engelleyen faktörlerin devreden çıkarılması için zaruri savaşlardı.
öyle bir nizam düşünün ki o nizam içre adalet vardı. O nizam içre hakkın mutlak olarak korunması söz konusuydu. Üstün olan daima haklının haklı olduğu idi, kuvvetlinin değil. Peki günümüzde ne olmuş? Günümüzde çok açık değil mi sevgili kardeşlerim? Günümüzde bizim ülkemizde dahil olmak üzere her yerde kuvvetli hakim. Kim kuvvetliyse o hakim. Bu kuvvetli iki sınıftan birisini temsil ediyorsa karşı sınıfı ezmek için mevcuttur. Zamanımız bir adaletsizlikler devridir. İşte bütün bu adaletsizliklerin yok olacağı bir güne ulaşacağı sizlerle beraber sevgili kardeşlerim. O gün adalet, o gün hak bir güneş olarak doğacaktır. Kimsenin hakkı kimsede kalmayacaktır. İşte hidayetin temelinde adalet ve hak vardır. Osmanlı ne yapardı? Osmanlı'nın içinde her din vardı. Ateşe tapanlarından tutun, bütün dinler, Hristiyanlık, Yahudilik, İslam, Budizm, Osmanlı hangi din olursa olsun bütün dinlere saygı duyardı. O dinin mensuplarının kendi dinlerine ait ibadetlerini yapabilmeleri için devlet yardım ederdi onlara. Bilirdi ki din mutluluğun mutlak parçasıdır. Ama dinler yanlışmış. Olabilir. O insanlar o yanlışa inanıyorlarsa onun gereğini yapmaları onların hakkıdır diye düşünürdü Osmanlı. Ve tebaasında bulunan bugün Osmanlı'nın bitirdiği imparatorluk düzeninde tam 28 tane bugün mevcut olan devlet yaşıyordu Osmanlı hakimiyeti altında. Hiçbir devlet, hiçbir ülke başka bir ülkeyle savaş halinde değildi Osmanlı var oldukça. Şimdi bir dünyanın her tarafında savaş var. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluk ve adalet mutluluğun bir parçasıdır. Ne hale getirmişiz kendimizi kendi ülkemizde? Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes birbiriyle kavgalı. Herkes enerjisini başka birinin tükenmesi için sarf ediyor. Oysaki enerjilerimizi birleştirebilsek, bir gayeye varmak için hep birlikte hareket etsek, birazcık aklımızı kullanabilsek, çok şeyleri halledebileceğiz. Öyleyse biz bu konuşmanın temelini teşkil eden şeyi yapmak istiyoruz. Yani bizi şu anda dinleyen kim olursa olsun bütün dinleyenleri mutluluğa davet etmek istiyoruz. Hayır, hiç de zannedildiği gibi değil. Mutluluk hiç de zor elde edilen bir faktör değildir. Yeter ki insanlar bir kul olduklarını, bir yaratık olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yakalamakla vazifeli olduğunu, bununsa mutluluk olduğunu idrak etmeleri mümkün olsun. Eğer hal böyleyse, o zaman kanunu koymak lazım. Kanun ne? Allah, kainatı yaratan, bizi de yaratan Allah, bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Kanunlarını buna göre dizayn etmiş. Diyor ki, ben insanı yarattım. Ve diyor, insanı hanif fıtratıyla yarattım.
Rum suresi 29. 30. 31. ayetler bununla alakalı. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O din ki Hanif dinidir. Hayyül kayyum olan din odur. Hay olan, yaşamakta olan ve kayyum olan, ezelden ebede kadar sürecek olan din, işte o dindir diyor Allah-u Teala. Hep ayakta kalacak olan, hep kıyamda kalacak olan, hep dünyaya, kainata hakim olacak olan din, sadece o dindir, bir tek din vardır diyor. Hanif dini. Ve sonra da diyor ki, o Hanif dinine veçhini ikame et ki, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla, yani sadece o dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan bir yaratılışla, fıtratla yarattık. Allah'ın ne din yaratmasında, ne de insanı yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Yani ne demek istiyor? Yani Adem Aleyhisselam'dan başlayan insan hayatının sahibi kılınan insandır ve sadece bir tek din insana verilmiştir. Hanif dini. Ve insanın vücudu da nefsiyle, ruhuyla, fizik vücuduyla sadece o tek dini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar, Hanif dinini, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışlardır. Ve ne din değişecektir, ne de insanın o dini, sadece o dini yaşamaya müsait olan yapısı değişecektir. Öyleyse bu muhtevada bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda her şey çok açık değil mi? Sadece Hanif dinini yaratmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da diyor ki kendini Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. Hanif dinine ki biz bütün insanları o dini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yarattık. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sana Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşa diye vahyettik diyor. Hanif ol diye vahyettik diyor. Hanif müessesesinin özelliklerine girdiğimiz zaman bakıyoruz ki üç temel esasa dayanır. Hanif dini. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'ın etrafında tek bir cemaat oluşturmak. Üç, Allah'a teslim olmak. İşte bu kadar. Ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Üçü de mutluluğun temelini teşkil eder. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve bu minval üzere yaşamak. Allah'a teslim olmak üzere yaşamak. İşte bu üç tane temel faktör Hanif dininin Arapça adıyla İslam dininin temelini teşkil eder. Mutluluk nerede derseniz, mutluluk son faktörün içinde, teslimde. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun yarısını mutlaka elde edersiniz. Yeter mi? Yetmez. Daha öteye de geçersiniz. Burası üçüncü kat cennetin size teslim edileceği yerdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %80'e ulaşır.
Cennet mutluluğunu ise daha üst kattaki dördüncü kat cennetin sahibi kılar size. Daimi zikre ulaştığınız zaman beşinci kat cennet, nefsinizin Allah'a teslimi, dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet ve dünya saadetinin gene %100'ü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Cennette öyle olacak insanlar. Birbirleriyle kavga etmek gereğini hiç duymayan insanlar. Birbirleriyle en güzel standartlar içinde yaşayan, sonsuza kadar mutlulukla yaşayacak olan insanlar. Her şeyin en güzel standartlarda, emirlerinde olduğu insanlar. Bu insanlar orada da, cennette de dinlerini yaşamaya devam edecekler. Sadece o dini yaşamaktan sonsuz bir zevk aldıkları için sevgili kardeşlerim. Öyleyse görüyorsunuz ki teslimiyet müessesesi yükseldikçe ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu, o ikisinden sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi Allah'a teslim ettikçe buna paralel olarak mutluluğunuz artıyor. Dünya mutluluğunuz buna paralel olarak cennet mutluluğunuz artıyor. Her seferinde daha üstün bir cennetin sahibi oluyorsunuz. Her kattaki cennet tektir. Ama yedinci kattaki cennet, Adın cenneti cennet olarak adlandırılmaz, Adın cennetleri olarak adlandırılır. Orada iki kapıdan girilen üç cennet söz konusudur. Şimdi gelin beraber şu mutluluğun ne olduğuna bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk her şeyden evvel bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir düzeyde yaşamaktır. Hangi cepheye bakarsanız bakın, sizi rahatsız edecek, mutsuz edecek bir hususun mevcut olmadığı bir noktada yaşamanızdır. Olayları Allah-u Teala'nın sizi rahatsız etmeyecek bir seviyede yetiştirdiği noktadır. Olaylar yine devam edecektir. Ama olayların sizin üzerinizdeki tesirini Allah bütünüyle alacaktır. Öyleyse nedir mutluluk? Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. İki, iç aleminizde de tesis etmesi lazımdır bunun. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi hali. Dış aleminizde de bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavgayı bitirmeniz hali. Ve Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirdiğiniz, yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz bir noktada olmanın size vereceği kesintisiz bir
huzur ve mutluluk hali. Eğer bütün emirleri yerine getiriyorsanız, falanca emri yapamadım diye bir huzursuzluğun içinizi kaplaması mümkün değildir. Eğer Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarıyorsanız, Allah bunu bana yasak etmişti ama ben bunu işledim diye nedamet duymanın, pişmanlık duymanın size ulaşması mümkün değildir. Huzursuzluk size ulaşamaz. Öyleyse iç dünyanızda da mutlusunuz. Kesintisiz bir sürfe sükun halini yaşıyorsunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Aynı sebeple Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Aynı sebeple. Öyleyse mutluluk müessesesi bir sacayak üzerine oturur. Bir mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir noktayı temsil eder. Kavganın mevcut olmadığı bir ortam. İki, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlak olarak teessüs etmelidir, kurulmalıdır. Üç, bu hal kesintisiz olmalıdır. İşte böyle bir dizayna dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah her şeyi öylesine muhteşem, öylesine mükemmel yaratmış ki bir düşünün, şu kainatta neyi yaratmışsa her şeyi yalnız sizler için yaratmış. İnsan için. Yarattığı bütün mahlukat sizin için. Bu büyük gerçeğin ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız, yaşamak imkanına kendinizi kavuşturursunuz. Sevgili kardeşlerim, zannetmeyin ki mutluluğunuz bir başkasının elindedir. Hayır, sizin elinizde. Hangi şartların içinde olursa olsun, insan Allah ile olan ilişkisini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sürdürebiliyorsa, bir başka ifadeyle daimi zikrin sahibi ise, o kişi her şartta mutludur, huzurludur. Ve işte burada sizin karşınızda bu konunun temeli olan bu dersin, bu saatin temel muhtevası olan mutluluğa davet için buradayız. Konumuz mutluluğa davet. Hepiniz teker teker mutluluğa davetle mükellefsiniz. Öyleyse mutluluğa insanları davet edebilecek sizlerden başka kimse yok. Ama unutmayın ki her ülkede şu anda Allah'ın Resulleri yaşıyor. Onlar biliyorlar sizlere anlattığımız şeyleri. Etraflarındaki insanların seviyesine göre anlatabiliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yapılan onca kötülüğün arkasından hep aynı şeyi söylemiştir. Ellerini açmıştır Allah'a doğru. Ya Rabbi, onları bağışla, onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Unutmayın ki yaratılışınızın arkasında hedefiniz var. Siz dünya adı verilen bu gezegende dünyaya geldiniz ve hedefiniz mutlu olmaktır.
mutlu olmak için yaratıldınız. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde saadetiniz söz konusu. Saadet, mutluluk ve bu dersin muhtevası mutluluğa davettir. Öyleyse bizim vasıtamızla hepiniz mutluluğa davet ediliyorsunuz. Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Siz bizi ilk etapta dinleyenler, tabi olanlar, Allah yolunda teçhiz olunanlar, sizin de göreviniz bütün insanlığa onları mutlu edecek olan temel hakikatleri öğretmektir. Rehberiniz Kur'an'dır. Kur'an'ın mutluluk hükümleri. Öyleyse mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. İnsanları ikiye ayırıyor Allah-u Teala.

Nefsiniz mi? Hani her gece rüya gördüğünüz, onun içinden dünyaya ve kainata baktığınız nefsiniz mi? Hayır. Ama Allah'a ulaşacak olan üçüncü vücudunuzdur, ruhunuzdur. Size verilen bir emanet o. Biz diyor Allah Teala emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik. Hiçbiri emaneti yüklenmedi. Hepsi emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan nankör ve zalimdir diyor. Emaneti alanın sadece fizik vücut olmadığını belirtmek için Allah Teala nefsin iki tane afetini koymuş oraya. İnkar etmek, nankör olmak ve zalim olmak. İki faktör de nefsinize ait. Yani emaneti teslim alan fizik vücudunuzla beraber nefsiniz. Emanetse ruhunuz. Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a geri dönecektir. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insanı yarattık ve ona ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona işitme hassası verdik, görme hassası verdik, idrak hassası verdik diyor. Dokuzuncu ayet-i kerimesinde de ölüm meleklerinin gelip insanı öldüreceklerini, sonra da Allah'a herkesin döndürüleceğini anlatıyor Allah Teala. Öyleyse şunu net olarak bileceksiniz ki ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaşmakla 12 defa farz emir aldı. Mutlaka Allah'a ulaşacak. Ve 2 defa ulaşacak. Birincisi, siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala size 10 tane insan vererek mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah'a doğru olan yolculuğunu 21. basamakta tamamlayacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Bu ruhunuzun Allah'a geri dönüşüdür. Birinci dönüşü. Ve ölene kadar ruhunuz Allah'ın zatında kalacak. Eğer fıska düşünmezse. Sonra ne olacak? Kişi öldüğü zaman Allah'ın zatında olan ruh kişinin ölen vücudunun üzerinde sağ tarafında yere paralel olarak mevki alacak. Sol tarafınızda da gene yere paralel olarak nefsiniz mevki alacak. Yerden 1,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak ölüm melekleri sizi öldürdükleri zaman başınızın üzerine Allah-u Teala'dan gelip de orada bekleyen ruhunuzu beraberlerine alıp 7 tane gök katını beraber çıkacaklar. Sonra da ruhunuz tekrar Allah'a geri dönecek. İşte bu husus net bir şekilde Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Ruhunuzun 2 defa Allah'a ulaşması. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَا اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla yani, Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu size söylemesini

isteyin, size göstermesini isteyin. Bu kebiretün büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir o huşu sahipleri? Huşu sahipleri tarif ediyor Allah Teala. Onlar yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. İlka edeceklerdir. Ruhları Allah'a milaki olacaktır. Ulaşacaktır Allah'ın zatında. Yok olacaktır ölmeden evvel. Gene yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a geri dönecektir. Birinci fiil likae, ikinci fiil rücu. Fiilin ismi değil önemli olan. Önemli olan birincisinin ölmeden evvel Allah'a ulaşması, ruhun ikinci defa ulaşmasının ise ölümden sonra olması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde Allah'ın temel hükümleri hep sizlere hayat verecektir. O Allah, unutmayın ki kainattaki bütün mahlukatın içinde en çok sizi sever. Ve size davetiye çıkarmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bir saadet davetiyesi, sizi mutluluğa, saadete davet ediyor. Hidayete davet ediyor. Hidayete davet, mutluluğa davettir. Dört hidayet yaşayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci hidayet, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İkinci hidayet, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü hidayet, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü hidayet. Hepsi de sizin iradenizle, isteğinizle gerçekleşecek. Sizin isteğiniz var olduğu sürece talepleriniz geçerlidir. Hedefler, siz isterseniz olgunlaşan meyvelerdir. İstemeyen için kapılar açılmaz. Mutluluk kapıları onlara kapalıdır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. A'raf suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi mutluluğun muhtevasına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa mutluluktan kâm alamazsınız. Mutluluk sizin için değildir. Mutluluğun kapısından içeriye, eşikten içeriye adım atabilmek bir tek sebebe bağımlıdır. O sebep yoksa, olmazsa olmaz şartı yoksa mutlu olamazsınız. Bu şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hayatınızın en önemli kararı. Bu kararı veremeyen insan hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşar, bir günde hiçbir Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşamadan şu dünyadan ayrılır gider. Hani
bir ünlü şair iki mısra yazmış. Herkese rahatsızlık veren birisi için. Diyor ki, ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Defoldu gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Kubur, kabirler demek. Sevgili kardeşlerim, orada mecaz da var tabii. Çünkü kubur kelimesinin başka bir manası daha var. Şimdi muhtevaya dikkatle bakın. Ya mutlu bir hayat geçireceksiniz ya da mutsuz. Seçim mi? Tamamen size ait. Eğer siz Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu tercih etmişseniz işiniz son derece kolay. Biliyor musunuz ki sadece bir dileğinizle, tek bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala size üçüncü kat cennetin anahtarını teslim eder. Ve dünya saadetinizin yarısını, en az yarısını garanti eder. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek ve bunları elde etmek. Nasıl bir alışveriş sevgili kardeşlerim? İşte bu Allah'ın iştira dediği alışveriş müessesesi. Bir hiç karşılığı size vehbi olarak Allah-u Teala dünya saadetinin yarısını garanti ediyor, üçüncü kat cenneti de garanti ediyor. Şu insanların nefsi var ya, ve şeytanın o nefsin afetlerine, sadece afetlerden oluşan nefsiniz var ya, o afetlere şeytanın da tesir etme kabiliyeti, bir kabiliyetten bahsediyoruz ama aslında kabiliyete falan gerek yok. Neden yok? Çünkü nefsiniz afetlerle donatılmıştır %100. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemezler kesinlikle. Bu afetler Allah'ın yasak ettiği ne varsa onları da mutlaka yapmak isterler. Şeytan da onlara zaten sadece bunu emreder. Yani bunu yapmalarını onlardan ister. Onlar da canı gönülden buna heveslidirler. Allah neyi yasak etmişse onu işlemek, emrettiği şeyi de yapmamak. Öyleyse şeytanın nefsiniz üzerinde hükümranlığı aslında onun onlara zorla kabul ettirdiği bir şey değildir. Tam aksine zaten nefsinizin afetleri, baştan aşağı afetlerden oluşan nefsiniz, zaten Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmak ister sadece. Emrettiklerini ise asla. Öyleyse şeytanın bütün talepleri onların başlarının üzerinde yer alan, onu yapmak için can attıkları şeyler. Bu sebeple şeytanın insan üzerinde hükümran olması hiçbir zaman problem değildir. Ve insanların içinde devamlı bir ses konuşur. Allah'ın emrettiklerini yapmaması istikametinde, yasaklarını da işlemesi konusunda. Zavallı insanlar da bu sesi kendi sesleri, düşüncelerinin sesi zannederler. Düşünceniz biliyorsunuz sessiz sesle oluşur. Sesi olmayan bir ses. İşte o iki sesi duyarsınız. Birisi şeytanın sesidir. Allah'ın emirlerinin yapılmamasını ister. Öteki sizin sesinizdir. Bir şeylerin yapılmasını ister. Onlara çok benzeyen İki sesten birisi nefsinizin sesi, birisi ruhunuzun sesidir. Gene birisi Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, diğeri yapılmasını ister. Sevgili kardeşlerim, aslında şeytan çok iyi bir kılavuzdur. Eğer talep ettiklerinin tersini yaparsanız, şaşmaz bir kılavuzdur.
Mutlaka 12'den vurursunuz her seferinde. Öyleyse hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer bize gelip de derseniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama o söylediğiniz şeylerden hiçbirisi olmadı bende. Ne namaz kılma konusunda bir talep duyuyorum, ne oruç tutma konusunda bir talep duyuyorum, ne de mutluyum. Tamam, çok güzel de siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer dileseydiniz mutlaka namaz kılmak size güzel gösterilecekti, oruç tutmak güzel gösterilecekti, zikir yapmak güzel gösterilecekti. Hele tabi olduktan sonra bunlar doyulmaz zevkleri oluşturacaktı sizde. Böyle bir şey yoksa o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Tabii şimdi bana diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz? Şuradan biliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bu ulaşmanın vetiresi içerisinde size düşen görevler de var. Onları yapmazsanız Allah sizi kendisine ulaştıramaz. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlara 100 üzerinden 100 mutlaka namazı, orucu, zikri, özellikle zikri sevdiriyor. İbadetler o kişi için mutlaka yapılması gerekli, zevk alınan müesseseler oluyor. Onun için kendinizi aldatmayın. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mutlaka ibadetlerinizi severek yapıyor olacaktınız. Ve mutlaka Allah'a 3-4 ay içinde, bilemediniz 5-6 ay içinde mutlaka ruhunuzu ulaştıracaktınız. 33 bin zikre ulaştığınız gün. Öyleyse sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor? İşte göreviniz bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek. Onların mutluluğu için. Hala onların arasında size kızanlar olacaktır. Öfkelenenler olacaktır. Bunlar cehlin elçileridir. Cehaletin elçileridir. Onlar gösterdiğiniz ayetlere bakmazlar. Onlar Allah'ın ne söylediğinin farkında değillerdir. Onlara insanlar asırlar boyunca insanların yazdıkları kitaplarla kendilerine öğrettiği şeyleri öğretmektedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseye Allah'ın yardımı gelmez. O kişi asla mürşidine ulaşamaz ki ulaşsın da vücudu ruhundan ayrılsın, Allah'a doğru yola çıksın. O kişi tabi olsun ki nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelsin. Fazıllar yerleştikçe ruhu Allah'a doğru yola çıksın da Allah'a ulaşsın. Unutmayın, ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönecektir. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman hayatınızın en büyük mutluluklarından birini yaşayacaksınız. O günden itibaren Allah'ın evliyası olacaksınız. Pencereleri açıp
bağırmak isteyeceksiniz mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, işte sizi ona davet ediyoruz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmayı dilediğiniz günlere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında, onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilesinler. Bu bir mutluluk davetiyesidir. Allah'a ulaşanlarsa sakın ola ki zikirlerini ihmal etmesinler. 33 bin zikirde bırakmasınlar. 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikre doğru devamlı zikirlerini arttırsınlar. Ve hedefleri daimi zikir olmalı. Ki dünya saadetini de, cennet saadetini de en üst boyutta yaşamayı Allah onlara nasip kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın. Davet edildiniz Allah'a. Davet edildiniz mutluluğa, mutluluğa, saadete. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizle inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a hep hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız, yalnız değiliz. Allah'ın yolunda çok hızlı bir şekilde büyüyen bir toplum hüviyetine ulaştık hamdolsun. Her tarafta kardeşlerimiz konferanslar veriyor. Her tarafta başarıyla birçok yeni kardeşimiz katılıyor aramıza. Her gün yeni bir yerde bir başka konferans. Birçok kardeşimiz konferans yapar durumdalar hamdolsun. Ayrıca radyolarda, televizyonlarda, bunlar mahalli radyolar, televizyonlar, konuşmalarımız sık sık yayınlanıyor. Ve de konferans verdiğimiz yerdeki kardeşlerimiz de ilk radyo konuşmalarını konferans vermeye giden kardeşlerimiz tamamlıyorlar ama ondan sonra o mahallede bulunan kardeşlerimizden sohbet yapabilecek olanlar gidip devam ettiriyorlar hamdolsun radyolardaki, özellikle radyolardaki sohbetleri. Bunun manası her geçen gün Türkiye'nin her yerinde mahalli olarak da toplumlara ulaşmak imkanının sahibi kılındık Allah-u Teala tarafından. Bu çok geniş spektrumlu bir büyüme sevgili kardeşlerim. İşte Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var gördüğünüz gibi. Ve de insanlara anlattığımız din açısından en önemli olayın asırlardan beri unutulan, toplumun büyük kısmı tarafından unutulan zikir olduğunu söylemek istiyoruz. İslam'ın 5 şartı var diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam. Ama bu 5 şart kimseyi cehennemden kurtarmıyor. Mutlaka 6. şartı eklemek mecburiyetindeyiz. 6. şart zikir. Peki bir 7. şart da var mı? 7. şart da var. Allah'a milaki olmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün sistemleri Kur'an-ı Kerim'de 7'li olarak kurmuş. 7 tane gök katına mukabil 7 tane yer katı var. Allah Teala bir insanın manevi tekamülünü 7 safhaya ayırmış. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. basamak, 14. basamak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırmak, 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. Muhlis olmak. 27. basamak. 7. İradeyi de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmak. 7 tane safa, İslam'ın 7 safhası. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman yer katmanlarının da 7 tane olduğunu görüyoruz. Yer katmanları da aynı standartlara uygun olarak 7 katman hüviyetinde yaratılmış. Gök katlarından bir, manevi açıdan birinci gök katı, açıkta yapılan secdenin bulunduğu kesim. İkinci gök katı,
su arılma havuzlarının bulunduğu kesim, üçüncü gök katı iki katlı bir köşk mescit, dördüncü gök katı Beytül Makdes'in aslı, beşinci gök katı Beytül Haram'ın aslı, altıncı gök katı Allah'ın boyasıyla boyanma, sıfkatullah olma mahalli, yedinci gök katı buraya kadar olan dikey yolculuğun yatay hüviyete döndüğü ve yedi ayrı alemden oluşan bir statü, evvela Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud 3, sonra Divan-ı Salihin 4. Ama baştaki zikir hücrelerini atladık. Önce zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücrelerini atladık. Kader hücreleri geliyor. Ondan sonra Ümmül Kitap geliyor. Demek ki 5 oldu. Altıncısı zikir hücreleri, daha yolun sonu. Sonra Sitret-i Müntaha'ya ulaşıp dikey bir yolculukla Allah-u Teala'ya ulaşmak. Sitret-i Müntaha ve Allah'ın zatının bulunduğu alem yedincisi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yedi rakamı her tarafı kuşatmış vaziyette. İşte böyle bir muhteva içerisinde zikirle alakalı olan statüye baktığımız zaman yedi ayrı yerde zikrin yapılması lazım geldiğini görüyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru fena makamı, meka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ullelvap makamı, ihlas makamı, salah makamı. Yedi tane makam insan vücudunda da var ve adları ruh, sır, hafi, ahfa, letaifi nefs, letaifi ruh. Yedi tane sistem, yedili sistem bütün boyutlarda yerini almış. İşte konumuz zikir. Zikir içinde yedi tane ayrı merkez var vücudumuzda. Birinci grup sol göğsün altı. Burada zikrin başlangıç noktası. Şu nokta. Sonra ikinci nokta burası. Birinci gök katını ifade eden burası. İkinci gök katını ifade eden burası. Zikrinde ikinci boyutu. Üçüncü boyut sol göğsün üstü. Dördüncüsü sağ göğsün üstü. Birisi üçüncü katı, birisi dördüncü katı ifade ediyor. Beşinci kat, burası köprücük kemiklerinin birleştiği yer. Burası beşinci gök katını ifade ediyor. Altıncı gök katını ifade eden yer, iki kaşın orta noktası.
Ve yedinci gökyüzü de saçlarla alnın birleştiği yer. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde dizayn edilmiştir. Allah insanı da kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse insan vücudu Allah'ın dizayn ettiği o kainattaki en üst seviye yaratıktır. Ne demek istiyoruz? İnsandan Allah'a daha yakın bir yaratık olması mümkün değil. Neden değil? Çünkü Allah Teala insana ruh üfürmüş. İnsanın ruhu var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın ruhu söz konusu. Yani Allah Teala her doğan insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Ve biz onun yani insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu ve bize üfürülüyor. İşte ölmek ruhun bizden ayrılmasını da otomatik olarak intihac eder, sonuçlandırır. Çünkü ölen bir insan için ruh onun içinde bulunan bir varlıktır. Ama kişi ölmüşse ruh için bir sığınak olamaz. Tıpkı onun gibi bir ölü nefs içinde bir sığınak olamaz. Oysa ki ruh fizik vücuttur ve nefs bir üçlüdür ki bu üçlü bir bütünü oluşturur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Üç ayrı hüviyette, üç ayrı varlık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs muhtevasında başlangıçta baştan aşağı afetler olan bir sistem. Ve Allah'ın istediği şey de bu afetlerin %100'ünden kurtulmamız. Onu istiyor Allah Teala. Afetlerin hepsinden kurtulmamız. Afetlerin yerine fazılları yerleştirmemiz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire afetlerimizdir ve bize sadece mutsuzluk verirler. Allah Teala bunların yerine ruhun hasletlerinin gelmesini istiyor. Sevgi, hoşgörü, öfkenin yerine sükunet, nefretin yerine sevgi, bütün negatif faktörlerin karşılığında pozitif faktörlerin yer alması. Allah Teala ruhumuzu kendisine istediği için nefsimizin kalbine zikir yoluyla bunların gelmesi söz konusudur. İşte mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren kim zikir yaparsa ne olur? Mürşide tabiyetten evvel yapılacak olan zikir, bir kişinin nefsinin kalbine sadece %2'lik bir rahmet nuru taşıyabilir. Başka bir şeyin gelip yerleşmesi mümkün değildir. O kişi bütün ömrünü zikirle geçirse daha ötesi olmaz. Zaten zikirden de zevk almaz kişi, bunu yapamazdı. Ama eğer Allah'a ulaşmayı başlangıçta bu kişi dilemişse,
Arkasından da Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah Teala tabiyet ihtiyacı oluşturur. Ve kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorar. Bunu sormak o kişi için bir ihtiyaç olur. O kişinin gönlünden Allah Teala mürşide ulaşma talebinin o kişiye tesirini sağlar. Kalbine koyar bu talebi. Ve kişi hacet namazını kılar, mürşidini Allah Teala'dan sorar. Ve de gider mürşidine ulaşır. Bu o kişi için vazgeçilmez bir taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala mutlaka o kişide mürşit sevgisi oluşturur. O kişi iç dünyasından gelen bir taleple mutlaka Allah Teala'dan mürşidini talep eder. İşte kim gece saat 12'den sonra şimdiki saatle gece saat Amerika'daki saat bir saat ileriye alındı. Birden sonra o kişinin bir değişimi söz konusu olur. Gece saat birden sonra hacet namazını kılan kişi, biliyorsunuz hacet namazının birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta, tabi Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas, ara verme, teşehhüd miktarı. Sonra üçüncü rekatta gene Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta gene aynı. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Kişi mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Tabiyetten sonra zikir bir değer ifade eder o kişi için. Ondan evvel yapılan zikir o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmetin ötesinde hiçbir şeyi getiremez. Ama tabiiyetle birlikte çok önemli bir unsur oluşur. Kişinin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ve başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. İşte bu gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Kimin başının üzerine girip yerleşirse, Allah-u Teala'nın söylediği o olay cereyan eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki, onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte bu kanatların gerilmesi, belden ön tarafı kişinin başının üzerinde öne doğru uzanan, belden geri kalan kesimi de arkaya doğru uzanan bir nevi kanat hüviyeti. Devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine yerleşir. O kişinin mürşidi kim olursa olsun hiç değişmez bu. Eğer gerçek bir mürşitse tabiye tanında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci bir olay daha var. Gene mücadele 22 gelince kalbinin içine Allah imanı yazar. Neden yazar? Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim alanındır. Neyin çekim alanındır? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, önce rahmet nuru, o bitince ondan sonra Fazıl nuru gelir. Salavat nurları rahmet ve fazıl nurlarının taşıyıcılarıdır sadece. Salavat
Salavatın bunun dışında bir muhtevası, bir fonksiyonel durumu yoktur. Önce gelen %2 rahmet nurunun yerleşmesinden sonra kişi mürşidine tabi olmadıkça yeni bir nur kalbe giremez. Tabi olursa zikir yaptığı zaman fazıl nuru kalbe girmeye başlayacaktır. Fazıl nurunun özelliği nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin zıttı olan manyetik alana sahip olmasıdır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kalbe giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak nefsin kalbini fazıl nurları doldurmaya başlar. İşte bu kalbin nurlanmasıdır sevgili kardeşlerim. Ve bunun zikirden başka bir anahtarı yoktur. Zikir neden önemlidir? Manevi tekamülümüzün mimarıdır zikir. Manevi tekamülümüz nefsimizin kalbinin afetlerden kurtularak fazıllarla %2 rahmetin ötesinde %98 fazılla dolması halidir. Bu dolma işlemi ancak bu standartlarda gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Nefsinizin kalbine giren nurlardan rahmet nuru gide gelir başlangıçta ama ondan sonra salavat nuru taşıyıcı unsur olarak devreye girer ve nefsin kalbine fazılları taşımaya başlar. Salavat fazla getirir. Fazıllar nefsin kalbine ulaşır ve karşılıklı çekim gücüne zıt çekim, zıt manyetik alanlara sahip oldukları için iman kelimesinin etrafında gelen fazıllar toplanmaya, kümelenmeye başlarlar. Ve nefsin kalbi nurda olmaya başlar. İlk %7'lik nur tamamlandığı zaman kişi nefsi emmarededir. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bi su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs kötü olanla, suyi olanla emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi %2 rahmet nurunu ulaştırıyor nefsimizin kalbine. Bu açış kapısıdır, anahtardır. Ondan sonra gelen nurlardan artık rahmet nurları nefsimizin kalbine giremez ve yerleşemez. Nefsimizin kalbine giren fazıl nurlarıdır. Ve ilk %7 fazıl tamamlandığı zaman, mürşidimize tabi olduğumuz zaman, vücudumuzdan ayrılıp ana dergaha ulaşan ruhumuz, buna paralel bir seyirle, ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanmışsa, birinci kata kadar çıkabilen, artık safta kalmayıp, seyri sülük sırasına dahil olan, bir ruh hüviyetine girer ve zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlar. O birinci katta kalacaktır. Ötekiler yukarıdaki katlara çıkacaklardır. İşte bu nefsi emmare adını alır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvamedir. Fela uksumu bin nefsi levvameti buyuruyor Allah Teala.
O levvame nefse, levmeden kınayan nefse, kınanan nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala. Kasem olsun ki, yemin olsun ki demek. Birinci gök katında açıkta yapılan bir secde vardır. Birinci kata kadar çıkabilenler, ötekiler çıktıkları zaman beklerler sadece. İnsinler de beraber inelim diye. Şimdi bu birinci kata kadar çıkabilenler artık ikinci kata kadar çıkmaya başlamıştır. İkinci katta suvarılma havuzları söz konusudur. Oradaki suvarılma havuzlarında kişinin ruhu oraya ulaşır ve suvarılma havuzlarında suvarılır. İkinci defa %7 nur birikimi bunu sağlar. Üçüncü defa kişi %7'lik nur birikimini kalbine koyduğu zaman bu kişi nefs-i mülhimeye ulaşır. Allah-u Teala tarafından ara sıra ilham almaya başlar. Fe elhamaha fucura ve takva diyor Allah-u Teala Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Fe elhamaha fucura ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse bununla yani gelen nurla kişinin nefsini tezkiye etmesi arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Burada kişinin nefsinin kalbine üçüncü defa %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Burası mülhime kademesidir. Allah-u Teala'dan kişinin ilham almaya başladığı kademedir. Ve de kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer diyor. Kişi daha tezkiye etmemiştir. Üçüncü safhadadır. Emmare levame mülhime, ilham alma safhası burası. E ruh, nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi üzerine üçüncü kata kadar yükselmeye başlar. Kişi zikrini arttırıyor devamlı. Artan zikirle nefsin kalbindeki nurlar dördüncü defa %7 olarak %28'e yükselecektir. Başlangıçta gelen %2 rahmetli devre dışı bıraktık, onu saymıyoruz. Her seferinde %50'lik bir hareketle 7, 14, 21 ve dördüncü kademede %28'lik bir sonuç elde edilir. Burası yeni bir safhayı ifade eder. Allah Teala diyor, buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor. Allah Teala, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Evvela Rabbine irci'i ila Rabbiki diye ruha hitap var. Ey ruh sen de Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda hitap var. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala buyuruyor ki ela bi zikrullahi
tatme innül gulubu, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. O zaman kalplerin mutmain olduğu bir nokta söz konusu. Mutmainle doyuma ulaşmak demek. Burası dördüncü gök katını ifade ediyor. Sonra radiye makamı geliyor. Radiyeten diyor Allah Teala, Allah'tan razı olarak. Sonra mardiye diyor. Ve Allah'ın da rızasını kazanarak radiye, bizim Allah'tan razı olmamız, mardiye bunun üzerine Allah'ın da bizden razı olması. Ruhumuz birincisinde dördüncü gök, beşinci gök katında, ikincisinde mardiyede altıncı gök katında. Nefsimizin kalbine bir %7 daha nur birikimini gerçekleştirebilirsek %49 eder. %42, 7 daha %49 eder. 2 de başlangıçtaki %2 rahmet birikimi vardı. %51 eder. Bunun manası nefsimizin kalbindeki nurlar yarayı aşmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası 7. gök katına çıkan, 7 tane alem yatay olarak geçen ruhumuzun zikir hücrelerinde zikrine tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştığı noktadır. Burada vuslat söz konusudur. Allah'a vasıl olmak vuslat adını alır. İşte zikrimiz adım adım yükselmiş ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracak olan bir seviyeye ulaşmışız. Buradaki zikir ortalama bir muhteva içerisinde günde 3 saatlik bir zikirdir yaklaşık olarak. 3 saatlik bir zikre ulaşan herkes için ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Bazıları bunu 4 saatte gerçekleştirebilirler. Bazıları 3 saatte gerçekleştirebilirler. Ama Allah Teala herkese göre bir değişik sıra takip ediyor ama daha ötesi yok. 5 saatte, 5 saatlik bir zikir daha ötelere ulaşmak için yeni bir adım atmak demektir. Ama 3-4 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Normal standartlarda bu 3 saatlik bir görüntü ifade ediyor. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Zikrimiz adım adım arttı. Ama artan zikir arta arta 3 saatlik bir zikir oldu netice itibariyle. Zikrin muhtevası bundan sonra çok büyük bir artış göstermek mecburiyetinde. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz için zikrinizi 18 saate ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir olay 3 saatlik bir zikri 6 kat arttırmak demektir. Bunun için fizik vücudun teslimini Allah-u Teala dik yokuşluyor. Zikirle birinci derecede alakalı bir konu. Zikrin 6 kat artması lazım. Ancak bunu başarabilen bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi için daimi zikre ulaşmak artık çok güç bir işlem değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişinin hüviyeti nedir? Daimi zikre ulaşan kişi yepyeni ufukların sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır.
Mutlaka kalp kulağı açılır. Burası Ulvel-Vak makamıdır. O kişi Allah ile tezekkür imkanının sahibidir. Öyleyse Ulvel-Vak makamındaki muhtevaya baktığımız zaman bu kişinin zikri daimi zikir olmuştur. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikri olacak kişinin birinci özelliği Allah-u Teala'nın indinde daimi zikrin sahibi olduğu için kalp gözü açılır. Ya da özelliklerinden bahsedelim. Birinci özellik daimi zikrin sahibi olmak. Daimi zikrin sahibi olduğu için ikinci özellik nefsinin kalbinin %100 nurlarla dolması. İki özellik oldu. Böyle bir insan Allah ile tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Üç. Aynı zamanda bu kişi Allah-u Teala'nın gösterdiklerini görür.

derecat kazanmak hayırdır, ehli hayır olmuştur. Aynı zamanda ehli hüküm ve ehli hikmet olmuştur. Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerdeki hikmeti bir bakışa anlar. Ayetlerin manevi sırrını, kelimelerin arkasında ne sakladığını bir bakışta anlar. Hangi ayete baksa onun arkasında hikmeti bir anda görür. Onun için ehli hikmettir. Ayetin gerçek anlamda yorumunu her zaman yapabilir Allah'tan sorduğu için. Diğer taraftan bir mahkemede veya bir hakem kurulunda görev aldığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için mutlaka adaletle hükmeder. Burası Ullelbap makamının muhtevasını içeriyor. Ama olay burada bitmez. Kişi bir gün tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve zikri yine daimi zikirdir. Bu kişi muhlis olacaktır. Kim tövbe-i nasuha davet edilir de tövbe-i nasuhunu gerçekleştirebilirse o kişi muhlistir. Sevgili kardeşlerim, bunun bir adım ötesine geçtiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bütün muhlisler Allah-u Teala tarafından mutlaka yeni bir hedefe götürülür. Bütün muhlisler için geçerli olan şey onların Allah-u Teala tarafından yeni dizaynlarının oluşmasıdır. Allah-u Teala onların başlarının üzerine yeni bir nur daha verecektir. Onlar bu yeni nurla nurlanacaklardır. Allah onların günahlarını bir defa daha örtecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Başlangıçta yaptığı gibi mürşidine tabi olduğunda yaptığı gibi bir defa daha Allah onların günahlarını örtecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Ve bu muhtevadan sonra onların yeni bir dizayn almaları söz konusudur. Başlarının üzerine salah nuru verilecektir. Ve Allah-u Teala tarafından iradeleri teslim olunacaktır. Bu işlemler tamamlanınca Allah-u Teala o kişinin zikrinin artık tesbihe dönüşmesi zamanının geldiğini buyuruyor. Bu zikrin tesbihe dönüşmesi Allah-u Teala'nın indinde salah makamının muhtevasını ifade eder. Külli irade İlas makamının bu noktasında herkes için geçerlidir. Ama devrin imamları için ilahi irade devreye girer. Bu noktadaki kişinin iradesini ya külli irade devralır, bunlar Resul veya Nebi olmayan bütün evliya için geçerlidir. Ama Resul ve Nebiler için başka bir hüviyet söz konusudur. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altına alınırlar. İlahi irade onların iradelerini teslim olur. Ve onlar her iki grupta, yani ister Resul ve Nebi olsun, isterse irşat makamına ulaşan Resul ve Nebi olmayan bir

sahibidir olsun, hepsi irşat makamının sahibidir. İrşat makamının en üst sahibi peygamberlerdir. Yani nebilerdir. Ondan sonra peygamber olmayan, yani nebi olmayan resuller gelir. Veli resuller. Daha aşağısı velilerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar hepsi, bu son saydıklarımızın hepsi daimi zikir, daha sonra külli zikir sahibi olanlardır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesi bir insanı sıfırdan alıyor, en üstün mertebelere kadar çıkartıyor. Allah Teala olan hepsine iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman irşada memur ve mezun kalındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduklarını kesin olarak tebliğ eder ve onlar Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. İnsanlar vardır, biz mürşidiz diye çıkarlar ortaya. Allah-u Teala tarafından tayin edilmemişlerdir. Önemli olan Allah tarafından daimi zikre ve tesbihe ulaştıktan sonra irşat makamını bir hakkın hak edenlerin durumudur. Onlar Allah'ın gerçek mürşitleridir. Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Allah-u Teala'nın hepinizi en üst seviyelere ulaştırmasını, Allah'ın irşat makamına sahip kıldıklarından kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yarenlikle birlikteyiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Allah-u Teala'nın insanı yaratarak ona verdiği emir 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bunların her birisi mutluluğun daha büyük bir boyutunu temsil eder. Bir defa Allah'a ulaşmayı bir insan diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi muhteşem bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi mutluluğu üst boyutta yaşayacak olan birisidir. Allah-u Teala bütün insanları mutlu kılmak istediği için 7 Safa'yı da şart kılmıştır, farz kılmıştır. 7 Safa'yı biliyorsunuz. Birinci basamak da bir şey yok. İkinci basamakta bir şey yok. Yani mutlulukla alakalı bir olay yok. Ama üçüncü basamakta insan Allah-u Teala tarafından seçiliyor. İnsanların %95'ten fazlası. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği anda birinci safhadadır. Ve cehennemden de kurtulmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum demek, bir tek dilek bir insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Kurtarır, mutlaka cennet ehli yapar. Neden? Bakın ne diyor Allah-u Teala? En basit anladığım içerisinde Rum Suresi 31. ayet-i kerime Minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ne olur takva sahibi olursa? Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Ve üzdüfetül cennetil lil muttakîn, cennet yaklaştırıldı takva sahiplerine. Takva sahipleri için deniyor Arapçada. Türkçede de bunu söyleyebiliriz. Aynen. Li için. Muttakin, takva sahipleri. Takva sahipleri için, cennet takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte haza, işte bu, ma şey, tuadune, vaat edildiğiniz şey, işte vaat olunduğunuz şey budur. İşte vaat olunduğunuz şeyi size teslim ettik diyor Allah-u Teala. Li için külli bütün, li külli evvabin hafiz, evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab demek, meaba sığınmış olan demek. Meab da Allah'ın zatı olan, sığınağın adı. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki, Allah'ın zatı en büyük sığınak, en güzel sığınaktır.
En güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bütün ruhların ister ölümle, ister hayattayken nefs tezkiyesi yaparak Allah'a ulaşma olsun. Her ikisinde de sığınağa sığınmaları bütün insanlar için sonuçtur. Başka türlüsü mümkün değildir. Cehenneme gidecek olan insanların da, cennete gidecek olan insanların da ruhları mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir farklılıkla cehenneme gidecek olan insanların ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'ın zatına ulaştırılır. Cennete gidecek olan insanların ruhları onlar tarafından Allah'a ulaştırılır. Ruh seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşır. Bunun için kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması gerekir. Tabiyet sırasında mutlaka ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte tabiyet sırasında devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine, onun başının üzerinde dikey yatay şekilde yerleşir. Ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi. Hadi Allah'a geri dön. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır. Devrin imamının deryana ulaşır. Oradan diğer bütün seyri sülükte olan ruhlarla birlikte birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına yükselecektir. Ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Sitr-i müntahayı aşacaktır, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir ruh Allah'ın katında yok olur ve cennetin üçüncü katına ulaşır o kişinin fizik vücudu kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükür ederiz ki bu hakikatleri bizlere öğretmiş. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Mutlaka dilemelisiniz. İşte mutluluğun başlaması bununladır. Eğer dilemezseniz, o zaman Allah'ın cennetine asla giremezsiniz. Kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın. İşte size mutluluğunuz için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini getirdik. Allah 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an'ı getirmiş. Mutluluğun şartlarını sıralamış. Seviyelerini de sıralamış. Ve sahabenin bütün bunları kademe kademe gerçekleştirdiğini de gene Kur'an-ı Kerim'in içine koymuş. İşte bu minval üzere olaylar dizisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesinin İslam'ın yedi safhasında yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, neslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz Kur'an ayetlerinde. Yeter mi? Yetmez. Bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını da görüyoruz. Açık ve kesin bir muhtevada bunların hepsi var. Öyleyse gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Münebbine ileyhi ve ittekuhu.
Ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peki, madem ki böyle, üzerimize farz, sahabede madem ki kurtuluşa ulaşmışlar, öyleyse onların hepsi sahabe adını verdiklerimiz Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe için diyor ki ve onlar tağutun dostu iken tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Bir. Dalaletteyken hidayette oluyorlar. İki. Cennetle müjdeleniyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem Allah'a kul olmak, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmak, hem de sahabeden bahsediyoruz. Hem de cennete, cennetle müjdelenmek, sahabenin birinci kat cenneti hak ettikleri yer, burası Allah'a mülaki olmayı diledikleri nokta. Hepsi dilemişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman neyle karşı karşıyayız? Kur'an, bu asrın hidayet güneşidir. 21. asır. Bu asırda bütün dünya hidayete kavuşacaktır. İşte 14 asır evvel gördük ki üzerimize farz, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diye Allah Teala emir veriyor. Gördük ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Geçelim. Bundan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyle bizatihi meşgul olur. Onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini irşat makamına karşı hazırlar. İrşat makamını gördükleri zaman onu herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak tanımlamaları için o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikineti alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra onların görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Bu hastaları çalışır vaziyete getirir.

Görme hassasını harekete geçirir. İşitme hassasını harekete geçirir. İdrak etme hassasını harekete geçirir. Hem hastalarıyla hem uzuvlarıyla kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Bunun sonu taviyettir. İkinci safa taviyeti ifade eder. Bu noktaya gelebilmek için bir kişi 14. basamağa gelecektir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah 14. basamağa ulaştırır. Ona zikri sevdirir. Ona namazı sevdirir. Ona orucu sevdirir. O kişinin oruç tutarken açlık hissetmesini önler. Namaz kılarken namazı zevk haline getirir. Ve bütün ibadetlerini severek yapan bir insan hüviyeti verir karşımızda. Böyle bir insan mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet farz mı? Maide 35'te Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Arkasında da diyor ki ve zikir yapın diyor. Allah yolunda zikirle cihad edin diyor. Demek ki irşat makamını istemek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor: Estaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Vestainu istiğane ile bir sabrı ve salatı sabırla istiğane edin, Allah'tan isteyin. Sabırla ve namazla Allah'tan istiğane edin, Allah'tan isteyin. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir. Kebîretün bir iştir. Neden? Niçin Allah Teala böyle demiş? Çünkü eğer bir insan başlangıcı gerçekleştirmemişse, Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse, o kişi 24 saat Allah-u Teala'dan her gün Allah'a ulaşmayı dilese, mürşidini Allah-u Teala'dan istese, bunun için istihane namazı kılsa, Allah-u Teala ona hiçbir zaman mürşidini göstermez. O kişinin önce Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala'nın hediyesi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ve istihane ederse işte onlar için kapılar açık.
Çünkü Allah Teala diyor ki illa alel haşiin, ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri hariç, onların üzerine böyle bir korku, mürşit bulamama korkusu yoktur diyor, gelmez diyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, يَزُنُّونَ kesin şekilde inanmak. Onlar, اَلَّذ۪ينَ onlar ki يَزُنُّونَ inanırlar kesin şekilde, اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar ileyhi raciun, ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaklardır. Sadece huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen ve kalbinde dilediği anda kişi birinci huşunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci huşudadır. Sonra bu kişi mürşidine ulaşmayı diliyor Allah-u Teala'dan ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimi onu ikinci huşuya ulaştırıyor. O kişinin kalbine Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderiyor ve o kişi huşu sahibi bu %2 rahmet nuruyla ve huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından kendisine mürşit gönderilmesini, mürşidin kendisine beyan edilmesini talep ediyor. O zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Neden? Neden gösteriyor? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zikir yapmış. Allah evvela ondan evvel o muhtevayı açtıktan sonra görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirdikten sonra işitmeyen kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirdikten sonra onda bütün bu güzellikleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi İlk huşunun sahibi yapıyor. %2 o kişinin kalbine rahmet nuru göndererek. Bu kişi huşu sahibi oldu. O zaman onun mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Ondan evvel de sorabilir mi? Sormasına bir engel yok. Cevap alamayabilir. Ama bu noktada mürşidine ulaştığı noktadan itibaren o kişi mutlak olarak Allah'tan cevabı alır. İşte hadis 16'daki kalbine %2 rahmet girmiş huşu sahibi, bir evvel söylediğimiz ayetteki huşu sahibidir. Allah Teala böylece bu iki ayet arasındaki irtibatı kurmuş.
Sadece huşu sahipleri buna ulaşabilir diyordu Allah Teala. Yani mürşidini Allah'tan sorarak istihaneyle o mürşide ulaşmaya sadece huşu sahipleri kadir olur. Allah Teala bunu böyle nasip ettiği için, kanun olarak koyduğu için ve Allah Teala o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacaktır. Kimi göstermişse mutlaka o ulaşabileceği bir yerdedir. O mürşide ulaşır kişi tabi olur. Gözyaşlarıyla yaptığı tabiyet o kişi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü tabiyetle ruh vücuttan ayrılır. Tabi olduğu mürşidin dergahında ayrılır. O dergahtan devrin imamın dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Onarlık sıralar halinde ruhlar, erkekler sırası ayrı, hanımlar sırası ayrı olmak üzere onarlık sıralar halinde dizayn edilir. Son sıra her zaman 10 olmayabilir. Değişik rakamlarda olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu noktadan sonra mürşide tabiyet asıldır. Gördük ki farz. Kişi zikrini giderek ruhu vücuttan mürşidine tabi olduğundan ayrılmıştır. Devrin imamın dergahını açmıştır. Bu kişinin Allah'a ulaşması yapacağı zikirle kesin olarak ilişkilidir. Zikrini adım adım arttıracaktır. Arttırınca o kişinin ruhu diğer ruhlarla beraber önce birinci kata yükselir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Zikirde giderek artacaktır ki bu olaylar tahakkuk etsin. Ve nihayet ruh yedinci gökyüzüne ulaşacak, yedi tane alemden geçecek. Zikir hocalarının da zikirini tamamlayıp Sittetül Müntaha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılmış. Nem 82'de diyor ki: Allah'ı zikret ve veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, her şeyden ayrılarak Allah'a ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi, ona, Allah'a ulaş. Üzerimize farz. Sadece bununla mı? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbihim ve esluhu lehu diyor. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu ve cinin nefsini ve iradeni Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda teslimler söz konusu oluyor. Ruhun Allah'a teslim olması gerçekleşiyor. Ruh yedi tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşarak Sitrimintaya ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor.
Demek ki üzerimize farz. Peki bütün sahabe ulaşmış mı? Bütün sahabe ulaşmış. Allah-u Teala'ya Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulaştığını söylüyor. Allah'a ulaşan kişi hidayete eren kişidir. Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor Zümer 18'de. Bütün sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Öyleyse ifade şöyle, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Gördük ki hidayet üzerimize farz ve bütün sahabe de hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücut teslimi geliyor. O da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, fizik vücutlarınızı, beşlerinizi Allah'a teslim edin. Bunu şu tarzda anlatıyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Ey Adem oğulları. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. İşte bu bir farzdır. İnnehu lekum adüvün mübin diyor. O size, şeytan size apaçık düşmandır. Şeytana kul olmak değil, bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde gördük ki bütün sahabe şeytana kul iken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Birinci bölümde bunu söylemiştik. Birinci safhada. Bütün sahabe şeytana kul iken kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Burada da Adem oğulları diyor. Birincisinde ruhları Allah'a ulaşarak Allah'a kul oluyor. Bunda da fizik vücutları ey Adem oğulları diye geçiyor. Adem oğulları bizim fizik cesetlerimiz. Ben sizlerden ahd almadım Allah Teala diyor bana kul olacağına dair fizik vücutlarımızın Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermişiz. Bütün sahabenin fizik vücutları Allah'a kul olmuş. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala Habibim diyor sen ve sana tabi olan de ki o ümmileri ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onları da teslim etmişler mi? Eğer dilerse onlar da hidayete ermişlerdir. Sonrası nefsin teslimi.
Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ederek hullelebap olduklarını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Onların hepsi ulul erbab oldular diyor Allah Teala ve onlar ulul erbab oldular diyor. Kimdir ulul erbab? Âl-i İmrân 190 ve 191 bunun cevabını veriyor. Li ulul erbab yeskurullah yeskurunallâhe kıyamen kuğudan ve alâ cunubihim. Ulul erbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleri söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yatarken zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bütün sahibe daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaşınca nefslerinde hiç afet kalmamış bu insanların ve lüplerin sahipleri olmuşlar. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlar. Bütün sahibi ulul elbap olmuş. Ulul elbap ise daimi zikrin sahipleri olduğuna göre bütün sahibe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonraki makam İhlas makamı farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar olmakla emrolundular. Allah'a hanifler olarak kul olmakla bir Ya Abdullah'a, Allah'a abd olmakla, kul olmakla emrolundular ve muhlisler olarak. Öyleyse bütün sahabe acaba muhlis olmuşlar mı bu farz emrin karşılığında? Evet. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine ve ümmilere Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Daha sonrası konunun salâh makamına geliyor. Günahların örtülmesine, salâh nurunun verilmesine, günahların sevaba çevrilmesine, arkasından da İradenin Allah'a teslim edilmesine kadar uzuyor konu. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte 7 Safa ve 4 teslimlik muhtevada bütün sahabenin ruhlarını da beşlerini de yani fizik vücutlarını da nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse mutluluk mu? Huzur mu? Nefsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla sağlanan bir müessesedir. Kişi ruhunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde %81'e ulaşmıştır bu. Nefsini teslim ettiğinde %100'e. İhlas makamında %100 devam ediyor. Salah makamında da devam ediyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir insan, Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen insanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu standartlar içinde Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah Teala bizlere bu sohbetleri yapmayı nasip kıldığı için hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sohbet etmek üzere bugün kavramlardan biat konusunu inşallah izah etmek istiyoruz. Biat yani tabiiyet, yani tabi olmak. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, babacığım bana tabi ol ki seni hidayet yoluna ulaştırayım. Hidayete erdireyim. Bildiğiniz gibi babası Hazreti İbrahim'e tabi olmuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam merdiveni yedi safhadan oluşur. 28 basamak ve 7 safha. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse üçüncü basamakta olur. Bu dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Buradan sonraki noktada Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Onların irşat makamını görmesini ve idrak etmesini temin eder. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt ederek irşat makamı olarak görmesini sağlar. İrşat makamının söylediklerini herhangi bir kişinin söyledikleri olarak değil, irşat makamının sözleri olarak değerlendirmesini temin eder. Ve onun irşat makamının sözlerini idrak etmesini temin eder Allah-u Teala. Bu muhteva içerisinde kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine ne zaman %2 seviyesinde rahmet nuru gelirse o kişi mürşidini Allah'tan talep edecektir. Ve Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşid mutlaka kendisine bildirilir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Önemli bir metire mi? Evet, önemli bir metire. Neden önemli bir metire? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emrediyor. Üzerimize farz kılınmış ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek kademesinden sonra mürşide tabiyeti sahneye getiriyor. Biat müessesesi Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştirmemizi istediği bir müessesedir. Kişi
Allah'a ulaşmayı dileyip nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o huşu sahibi olur. O kişinin kalbinde huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Allah'ın nurlarıyla nurlanmak ve huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikriyle bu kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah-u Teala'nın isteyecektir. Bu üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Maide suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, takva sahibi olun. Nasıl takva sahibi olacaklar? Allah'ın sizin için kıldığı vesileyi Allah'tan isteyin. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Hacet namazı bu açıdan önemli bir hüviyet taşır. Çünkü mürşit Allah-u Teala'dan hacet namazıyla istenir. Hiç kimse kendi mürşidini tayin etmek yetkisinin sahibi değildir. İnsanlar bu hakikatleri bilmedikleri için gidip herhangi bir mürşide tabi oldukları zaman, yani tabiyet işlemini tamamladıkları zaman kendilerini gerçekten o mürşide tabi olmuş zannederler. Oysa ki bir insanın mürşidine tabiyeti Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan bir betiredir. Ve hacet namazını kılarak Allah'tan mutlaka mürşidini sorması lazımdır. Hacet namazı 4 rekatlık bir namaz. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. 3. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak ve Nas okunur. Ve talepte bulunur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi bana mürşidimi göster. O mürşide tabi olmamı göster. Sevgili kardeşlerim, hacet namazı gece saat 12'den, şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. Ve de o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Bu da bir imtihandır. Şu açıdan, bir kişi, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye kalbinden değil de dudaklarıyla bu ifadeyi söyleyerek, bu sözleri söyleyerek kalpten bir talepte bulunmamışsa, o talep Allah-u Teala tarafından kabul edilmeyecektir. O zaman o kişi ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın Allah onun mürşidini göstermez. Kim Allah'a ulaşmayı diler de hacet namazını kıldığında Allah-u Teala ona mürşidini göstermezse o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Tekrar kalpten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiştir.

önemli bir yolculuğa başlar. Önemli olan Allah'ın verdiği temel emirdir. Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azabe." Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve sonra da Allah'a teslim olun diyor, ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyor. Bunu farz kılmış. Yetmez. Kim böyle bir talepte bulunursa Allah Teala o talebin sahibini mutlaka ruhen kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi: "Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yünü." Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen hidayete erer. Hidayete ermek, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaktır. Bildiğiniz gibi din 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından bütün hüviyetiyle yaşanmıştır. Bütün sahabe ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardır. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu dile getiriyor.

göç edenler ve onlara ev sahipliği edenler var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan diyor. O sabikun el-evvelin, evvelki sabikunlar. İşte o sabikun müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gidenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevayı yerli yerine tutun. Ensar olsun, macerin olsun. Onların hepsi Irşat makamının sahibi oldular. Onlara tabi olundu. Böyle bir noktaya ulaşmak, tabiyet verme noktasına ulaşmak herkesin harcı değildir. Buraya daimi zikre ulaşmadan varılmaz. Yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyen kişi

irşat makamının edemeyen kişi irşat makamının sahibi olamaz. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilemez. İşte biat müessesesi mürşitlere yapılır. Mürşitlere biat edilir. Bu mürşidin gerçekten mürşit olup olmadığını hacet namazıyla sormak mutlaka gerekir. Allah-u Teala hiç kimseyi mürşitsiz bırakmaz. Eğer o kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide başlangıçta ulaşamayacak bir yerdeyse, Allah-u Teala ona evvela hacet namazında bir vekil mürşide ulaştırır. Sonra o vekil mürşit tabi ol, niyetini kabul ettikten sonra o kişiyi asli mürşidine götürür. Orada tabiyet tamamlanır. Önemli mi? Evet. Son derece önemli. Çünkü bir insanın ruhunun vücudundan ayrılması ancak mürşidine tabi olduğu zaman gerçekleşir. Allah Teala A'raf suresinin 157. ayet kelimesinde diyor ki: "Ellezine yettebiuner resulen nebiyyel ümmiyellezi." Onlar o Resul Nebi'ye, Nebi Resul'e, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Hem Nebi'dir, Peygamber'dir, hem de Resul'dür. İrsal edilmiştir, Allah-u Teala tarafından gönderilen bir Nebi'dir, Resul Nebi'dir. Nübüvvet müessesesi de, Risalet müessesesi de ömrü boyunca ondaydı. Onlar ki o nebi olan Resul'e, Resul olan Nebi'ye tabi oldular. O Resul Nebi ki diyor, ümmiydi diyor Allah-u Teala. Yani okuma yazma bilmiyordu diyor. Ellezi o ki okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular. Yecidunehu, onu buldular. Mektuben, yazılı buldular. İndehum, onların yanlarında olan fit tevrati, Tevrat'ın içinde, vel İncil'i ve İncil'in içinde. İncil'de de, Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılıdır. Ve o son nebidir. Hatem'in nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala ondan sonra diyor ki: "Ye'muruhum bil marufi." Marufla emreder. Yani irfanla emreder. Ve yenhahum anil münkeri, ve onları münkerden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten men eder, nehyeder. Ve yuhillu lehumut tayyibati, ve helal kılar onlar için tayyip olan şeyleri.
ve yuharrimu ve haram kılar aleyhüm onların üzerine ül habaise habis olan, pis olan, haram olan şeyleri ve yenhâhum anil münkeri onları demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam münkerden Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemekten men eder. Ve yuhillu ve helal kılar lehum onlar için üttayyibate tayyip olan şeyleri ve yuharrimu aleyhumul habaise ve onların üzerine habis olanları habis olan şeyleri onlara haram kılar. Onların üzerine habis olan şeyleri, pis olan şeyleri, kötü olan şeyleri.

ve onların ve yedâ ısrâhım. Onlardan ağırlıkları kaldırır ve aglâle ettiği kânet aleyhim. Ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Fellezine aminu bihi, artık onlar, o zaman onlar, ona aminu oldular. Ona iman ettiler. Onun söylediklerine iman ettiler. Ve nasaruhu azzeruhu aminu bihu ve azzeruhu, ona iman ettiler, saygı gösterdiler. Ve nasaruhu, ve ona yardım ettiler, yardımcı oldular. Vettebe'u, ve tabi oldular. Un-nurallezi, o nura tabi oldular ki o nur ünzile me'ahu, onunla beraber indirilen nura. Nur onunla beraber indirilmişti. O Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Allah Teala'nın indirdiği nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike humul muflehun. İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Ayet-i Kerime'nin başına baktığımız zaman ellezîne yettebûne resûlen diyor Allah Teala. Onlar Resul'e tabi oldular. Resûlen nebiyyen, Nebi Resul'e, ümmiyen, ümmi olan, okuma yazma bilmeyen Resul'e tabi oldular. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç özellik: ümmi, okuma yazma bilmiyor, nebi, peygamber, Resul. Yani elçi. Allah'ın elçisi, aynı zamanda Allah'ın peygamberi, nebisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi resuldür ve nebi resullerin sonuncusudur. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Allah'ın Resulü olan ama Nebilerin sonuncusu olan birisinden bahsediyor Allah Teala. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ne olmuş? Sahabe ona tabi olmuşlar. Tabiyet Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Neden? Çünkü Allah Teala herkesin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırmasını istiyor. Ona yönelin, ona ruhunuzu ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun, ruhunuzu Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne yubâyiûneke, innemâ yubâyiûnallâh. Onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a muhakkak ki tabi olurlar. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar.
Yedullahi fevka edihim. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah-u Teala her an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyor. Bu tecelli müessesesinin var olduğu bütün noktalarda Allah-u Teala'nın onun bütün uzuvlarında tecelli etmesi söz konusu. İşte o tövbeyi verdirirken Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde tecelli ettiği için ellerinin üzerinde de ellerinde de el şeklinde bütün vücuduna vücudun içine de dışına da tecelli ettiği için ellerinde de Allah-u Teala tecelli ediyordu. Bu sebeple Allah-u Teala onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli onda bütün vücudunda tecelli ettiği için Allah-u Teala ellerinde de tecelli ediyordu. Femen nekese, kim nakıs bir fiil işlerse, naks ederse, bozarsa, neyi bozarsa, tabi olduktan sonra tabiyetini bozarsa, yenkusur ala nefsihi, o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, naks eder. Ve men efva, kim de vefa ederse, bima ahede aleyhullahe, Allah'a karşı olan ahdine vefa ederse. Fese yu'tihi ecren azima. O zaman ona en büyük azim ecir verilecektir. Mükafat derece verilecektir. Yani o iradesini de Allah'a teslim edecektir. Önce 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte bu o kişinin Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi yerine getirmesidir. Ezelde ruhumuz Allah'a misak vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. İrademiz de ilahi iradeye teslim olacağına dair misak vermiştir. İşte bunların hepsi burada ahdimiz olarak geçiyor.
ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Öyleyse bizlere düşen görev ne? Görev açık ve kesin. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala hanımların biatından bahsediyor. Diyor ki: Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, ey peygamber, izâ câeke, sana geldikleri zaman, müminatü, mümin hanımlar, yubâyineke, sana tabi olmaya, biat etmeye, alâ en lâ yüşrikne billâhi, Allah'a şirk koşmayacaklarına dair sana biat etmek üzere, kadınlar Allah'a şirk koşmayacaklarına dair sana söz verdikleri zaman velâ yesrikne, sirkat yapmamak, hırsızlık yapmamak, velâ yezniyle zina etmemek, velâ yaptûne evlâdühünne, evlatlarını katletmemek, öldürmemek, velâ yetine bi buhtanin beyne eydihinne ve ercülühinne, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmamak, bir iftira vücuda getirmemek, ve la ya sineke, ve sana asi olmamak üzere sana söz verdikleri zaman, fe vayuhunne ve estağfirlehunallâhe ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Ve vayuhunne, biatlerini kabul et. Ve estağfir lehunne, onlar için Allah'tan, lehunallah, Allah'tan mağfiret dile. İnne Allahe, muhakkak ki Allah, gafurun rahim. Gafurdur ve rahimdir. Mağfiret eder, günahları sevaba çevirir ve rahmet sahibidir. Öyleyse görülüyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile biat müessesesi iç içedir. Ona biat edilmiştir. İşte o tabiiyet ki insanın ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a ulaşmasını temin eder. Bu da Allah açısından önemli bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radi bil hayati dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutfağında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sahabe. Yani Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar. Birinci soru, sahabe kimdir? İslam tarihinde neden özel bir yeri vardır? Pek çok kişiye sahabe kimdir diye sorarsanız, hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görenlerdir derler. Bu doğru değil. Oysaki görme tabiri sahabe olmak için yeterli değildir. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görenlerden ona tabi olmak şerefine erenlerdir. Allah Teala sahabenin hayatını gelecek nesillere projekte etmiş. Ve demiş ki şunlar şunlar benim farzlarım. Sahabe o farzların hepsini gerçekleştirdi. Bu farzları sahabe gerçekleştirirken bir yol izliyor. Resulullah'ın yolu. Yani farzların sünnetlerle örüldüğü, tamamlandığı bir bütünlük söz konusu. İşte sahabenin hayatını onun için son derece kıymetli, ibret alınacak bir hayat olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e, Tevrat'a bakıyoruz. Tevrat'ta da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyi örnek gösteriyor. Slayta bakacak olursak Peygamber Efendimiz ve sahabenin Tevrat'taki vasıfları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin Tevrat İncil'deki vasıfları. Kur'an-ı Kerim'deki vasfı ile burada zikrediliyor. Tevrat'taki vasıfları ile Yaşaya 53.2, Yaşaya 44.4, Mezmurlar 84.6, Hizkiyel 9.4. Ve dedi ki gönder bunu bütün Yeruşalim'e anlatılanlar o şehirde karşıtlık edenlerin alınlarına bir nişan koy. İncil'deki Peygamber Efendimiz ve sahabenin vasıfları yeryüzü denizlere ve de ağaçlara zarar vermeyin. Allah'ın kullarının alınlarına mühür vuruncaya kadar. Ayrıca dedi ki Allah'ın krallığı şuna benzer. Bir adam tohum eker gecesiyle gündüzüyle uyusun, uyanık kalsın. Tohum filizlenir ve büyür ama nasıl olduğunu bilmez. Toplantı vakti gelince biçimini alır. Hardal tanesi gibidir. Tohum ekildiğinde küçüktür ama büyüyüp ağaç olur. Barnava zincirinde onun alnında secde izleri parlıyor olacak. Ümmeti tıpkı yağmurdan sonra filizlenen ekin gibi çoğalacak. Allah onları kafirlerin gazabından koruyacak. İncil'deki vasıfları. Yine Arap 157 var. Yine Tevrat İncil'deki ayetler var. Bakara 248'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin Barnabas İncil'indeki vasıfları yine orada da bu ayetlerin hepsi söz konusu. Allah razı olsun. Yusuf 108 Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve menettebani. De ki benim ve bana tabi olanlar basiret üzere kalp gözüyle Allah'a görerek Allah'a davet ettiğiniz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanları örnek gösterdiği gibi Hazreti Musa ona tabi olanlara da ahir zaman peygamberi ona tabi olan sahabi örnek gösteriyor. İncil'de Allah Teala diğer insanlara havarileri örnek gösterdiği gibi havarilere Hazreti İsa Aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz sahabe ve ona tabi olanları örnek gösteriyor. Böyle bir insan söz konusu. İkinci sual, sahabenin hayatını örnek almak isteyen kişi nasıl bir yol izlemelidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ashab 21'e göre örnek Takat kana leku fi Rasulullah usveten hasenaten limen kana yerjullahu yevmul ahir ve zekerallaha kesire. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'a çok zikredenler için Resulullah güzel bir örnektir. Kur'an ayetleriyle sahabenin 7 safa yaşadığını görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, Zümer 17. Hepsi mürşitten hası Peygamber Efendimiz'e biat etmişler, Mütehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, nefs eskesiyle Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmış, Alimyan 20. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler, Zümer 18. Hepsi irşada ulaşmışlar, İhlas'a ulaşmışlar, Bakara 139 şüat dedi ve hepsi iradenin Allah'a teslim etmişler, Tövbe 100. Sahabi bugünkü insanlardan ayıran en önemli keyfiyet, tabiyet unsurudur. Allah'a teslim olmak bütün insanlar için mutlaka önce mürşide teslim olmakla ucuza getirilecekleri bir vetiredir. Yani Allah'a teslim olmak isteyen kişi Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi mürşide teslim olmakla vazifelidir. Bu olay tahakkuk etmediği sürece hiçbir kimsenin teslimini gerçekleştiremez. Nitekim sahabe evvela hepsi kanlı katillerdi. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ona mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra da herkes şeyleri değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Evet. Kainatın örnek insanları. Hazreti Musa ona tabi olan Rabbaniyün Hazreti Musa dönemindeki kişilere örnek. Hazreti İsa ona tabi olan havariler onların döneminde örnek. Peygamber Efendimiz sahabe keza öyle ama aynı zamanda geçmişten geleceğe doğru zaman akışı sebebiyle Hazreti Musa ona tabi olan Rabbaniyüne Peygamber Efendimiz ve sahabeye örnek gösteriyor. Hazreti İsa ona tabi olan havarilere Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabeye örnek gösteriyor. Bizlere bugün aynı şekilde. Hadis-i Şerif'te sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Üçüncü soru, sahabenin İslam'ı yaymadaki gayretleri bugünkü tebliğ anlayışına nasıl örnek olur? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeden bahsediyor. 7 safa yaşayan sahabeye tabi'in tabi olmuş. Her sahabi hamele-i Kur'an olmuşlar, Kur'an taşıyıcıları. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemişler, tabiyetlerini gerçekleştirmişler ve zikre başlamışlar. Ha entuma ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum tu'minu kitabi kulli. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sahabenin hepsi Peygamber Efendimiz'e örnek almışlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ashab 21'e göre. Sonra ruhları Allah'a ulaşmış, sonra da çok zikredenlerden olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok yere sahabeyi gönderdi. Onlara İslam'ı tebliğ etmelerini emretti. Hazreti Ali de bu tebliğcilerden bir tanesiydi. Başta gelen idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali ilmin kapısıdır diyor. Ana ilmin medinetu ve Ali babuha. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısı. Hazreti Ali sohbet yaptığı zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ne almışsa onu öğretirdi. Onu anlatırdı. Hazreti Ali'nin tebligat yaptığı kişinin Hazreti Ali'ye tabi olduğunu düşünelim. Tabiyetle beraber kişi bir kapıdan içeri girmiştir. Şehre ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmıştır. Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz burada bulunanlar sözlerini burada bulunanlara iletsin. Hadis-i Şerif'te bir elime güneşi, diğer elime ayı verseler yine de ben bu davadan vazgeçmem. Ya Allah onu üstün kılar veya ben bu uğurda helak olurum. Hadis-i Şerif Bedel İslamu gariben seyudu garibe kema bedev ve tuğbalil guraba. Kale menil guraba ya Resulah. Kale lezine yüstühüne ma afsadehu min sünneti ve yuhüne ma amadehu min sünneti. İslam garip başladı, yakında garip olan başladığı yere dönecektir. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdeler olsun. İslam garip başladı. Yakında garip olarak başladığı yere dönecektir. Fethi Aleyhisselam döneminde tekrar sünnetin ihyası söz konusu. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdeler olsun. O garipler kimlerdi ya Resulallah? Onlar ki insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. Ortadan ne kalkmış? Ortadan 7 tane hedef emir yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimi yok. İfsad olan sünnetimi de sahidir. 7 tane vasıta emirden geride kalan 4 tane kalmış. Sevmü salat, hacü zekat ve kelime-i şehadet. Bunları da ıslahı söz konusu. Zikir devrede olmayınca bunların hiçbirisinin hükmü yok. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin nasıl örnek insanlar olduklarını açıklıyor. Ve görüyoruz ki sahabeyi bu hedefe ulaştıran ilk adım Allah'a ulaşmayı dilemeleri olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın rızasını kazanmak kadar güzel bir şey yoktur. Vallahi cennet dahi Allah'ın rızasının yanında sıfır. Benden razı olsun Rabbim inşallah. Ben cehennemi şurup niyetine içerim. Allah aşkıyla.
3: İnsanlar ulaşamazsa ancak ulaşacakları yaptıkları hayırlar ve hasenetler ulaşır.
4: Allah-u Teala öyle bir şey diyor. Her namazı kılacaksınız. Bu bize farzdır yani.
1: Peki hayattayken de Allah'a ulaşılabilir mi?
2: Tabii ki. Secdede, duada tabii ki.
5: Yarattığı her şey onun varlığını ifade eder zaten.
3: Hayattayken Allah'a ulaşmamız mümkün değil. Ruhumuz şeyde cennette inşallah beraber olur ancak o ulaşır.
1: Peki Yunuslar, Mevlana'lar bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak istemez miydiniz?
2: Keşke öyle bir şey olsa. Vallahi Allah'a şanına yakışır bir şekilde yaşayıp o mevkiye varabilmek. Ne mutlu bize.
5: İstemek lazım, çok istemek lazım, olabiliriz.
3: Şimdi onların Allahu Teala'nın vereceği hidayetten ancak onlar ulaşmışlardır.
4: Kesinlikle kimse istemez mi bunu? Herkes ister.
3: Ey yüce Allah'ım.
4: Seni çok severim.
5: Ben de ermiş evliyaların gibi.
2: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Efendimiz cennet dahi Allah'ın rızasının yanında sıfır kalır. La benden razı, ben cehennemi şurup niyetini içerim. Allah'ın rızasını kazananlar kimlerdir? Yedi safa rıza söz konusu. Allah'ın rızasını kazanabilmek sadece Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah bizden razı olur. Ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. İşte birinci safa rıza. Şükreden kalp, zikreden dil ve sabreden beden muhtevası içinde Zümer 7'ye göre eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Şükretmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde kişi mürşidine 12 tane insanla tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Üçüncü safa rıza, fecir 28'de sen Rabbinden ve Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmış ve sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayattayken bizatihi tabi olmuş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın sevdiği kullar.
3: Mürşit bir yol göstericidir. Diyor ki Teala, siz diyor sevdiklerinizle beraber olacaksınız. Biz onları sevelim de inşallah onlardan beraber oluruz.
5: Yol diyebilirim, bir aracı diyebilirim o şekilde.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
2: Olmazsa zaten dünya helak olur. Zannedersem Antakya'mızda yoktu da tarihi bir sınava atlattı.
4: Var tabii, kesinlikle vardır.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
2: Araştırarak. Ama bizim etrafımızda zannedersen pek yok. Aklıma gelmiyor bir tanesi evli derecesinde, müşrit derecesinde.
4: Yanlış yola gittiğin zaman bulmanız zor ama doğru yola gittiğiniz zaman bulursunuz.
5: Dua ederek, çok istekliysek araştırarak.
1: Rabbimiz bu konuda hacet namazı ile Allah'tan sorarsak bize rüyamıza göstereceğini söylüyor.
2: Bunu bilmiyordum.
1: Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Öyleyse yapayım bu akşam inşallah. Hacet namazı. İki rekat mı dört mü?
1: Dört rekat.
2: Tamam yapacağım inşallah bu akşam.
5: Çok istersek olabileceğini düşünüyorum. Onu gönülden istemek gerekir.
0: Misafirimiz müşrik bir yol göstericidir. Biz onları sevelim. İnşallah onlarla beraber oluruz. Gerçekten de Kur'an'ın özeti olan Araf suresini Peygamber Efendimiz şerh ederken كُنُوا عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ سَامِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنُوا خَامِسًا. Yani ya öğretmen, ya öğrenen, yahut da dinleyen veya onları seven olun. Ama asla beşincisi olmayın, helak olursunuz. Kimdir beşincisi? İlme ve ilim ehline. İlim ehli mürşid. İlimde Kur'an-ı Kerim. Kur'an ve mürşide, Kur'an ve mürşidi istemeyenlerdir. Mürşid bir yol göstericisi. Mürşitlere sevgi duymak önemli midir? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bedevi geliyor. Ben cennete gitmek istiyorum diyor. İşte namaz kılamıyorum, oruç tutamıyorum. Bunların hiçbirisini yapamıyorum. Ne yapıyorsun? Ben seni çok seviyorum diyor. O zaman diyor herkes sevdiğiyle beraber her şey olur. Yani sevgi başlı başına bir cennet müjdesi. Alman suresinin 112. ayet-i kerimesinde kurtuluşa ulaşanların Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim insanların bir mürşid. Ve Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَاِنَّوْ اِسْتَقَامُ عَلَى التَّارِكَاتِ onlar mürşidlerine tabi olsalardı لَاَسْكَيْنَا اُمَا اَنْغَدَكَنْ doyabilecekleri kadar rahmeti onlara tattırırdık. Öyle olunca burada bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. Allah-u Teala en açık bir şekilde insanların teslim olmalarını ister. Kim Allah'a ulaşmak kastiyle mürşidine ulaşırsa, mürşidin elini öpüp çöküp tövbe ederse o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Dikkat edin, mürşid dünya üzerinde Allah'ı temsil eden tek müessesedir. Kimin ona sevgisi vardır, kimin yoktur? Sualinin cevabı itaat kelimesine bağlıdır. İtaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemeyenlerdir. Bir insan eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona mürşit sevgisi vermemesi mümkün değil. Evet, hadis-i şerifte Resul'e sevgi başlı başına kurtuluş çitesidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Bir sualim olacaktı. Sahabenin birbiriyle olan kardeşliği günümüz toplumsal ilişkilerine nasıl örnek olabilir? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sahabenin birbiri olan kardeşliği günümüz toplumsal ilişkilerine nasıl örnek olabilir? Alimran 119'da sahabeden bahsederken ha entuma ulai tuhubbuna mu la yuhubbunakum ve tümüne kitabı külli. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Her bir kişi yaşadığı bu tatsız hayattan kendisini huzursuz eden bu dünyada sadece sevgiyle kutluğa doğru bir tırmanış yapabilir. Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı ve Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırın. Bu sevgi ailesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Neyi söyleyeceğiz? her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Gerçekten de mutluluğun sembolü, alamet-i farikası sevgidir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Sevgi olmadan Allah'ın bizler için bahşettiği hedeflere ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce tüm sahabe cennet saadetinde dünya hayatının da sahibi olmuştu. Onları bu hedefe ulaştıran en önemli vasıta zikirdi. Sizce zikrin mutluluğu için önemi nedir?
5: Ya huzur verir mutlaka maneviyat açısından. İyi olabilir. Tabii huzurlu olan mutlu olur zaten.
3: Allah'a en kolay şekilde ulaşacak bir yoldur. Biz o Allah'a ulaşamayız ama zikrimiz Allah'a ulaşır. Allah'ın ismini andığımız zaman hem kalbimiz temizlenmiş olur hem de refah işi ve huzurlu da oluruz.
4: Müslüman olarak şey olarak çok iyi bir şey zikretmek.
2: Yani ben zikir yaptığım anda bazı çektiğim tesbihatlar var. Ona yapınca kalbim çok mutmain oluyor. Hoşnut oluyorum.
1: Peki her daim Allah Allah zikri çeken bir insan diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
5: Daha iyi olabilir, daha sakin olur.
3: Her zaman insanlara daha farklı bakar, bir kardeş gibi bakar. Onları bir kardeş görür. Çünkü biz Kalübeyla'dan beri bu tarafa kardeşiz. Bir defa onu unutmayalım. Biz insanları seviyorsak Allah-u Teala sevmeden zaman iman etmiş olamazsınız diyor. İnsanları severseniz ancak ona iman etmiş olursunuz diyor.
4: Yani boş boşuna laf konuşacağını Allah'ını zikret daha iyi. Hem sevap alırsın hem de en hasenet alırsın.
0: Misafirin boş boşuna laf konuşacağını Allah'a zikretmek daha iyi. Hem sevap alırsın dedi. Allah'tan uzak boş konuşmanın önüne nasıl geçebiliriz? Boş konuşma hiçbir zaman tasvip edilen bir şey değildir. Ama insanları tasavvufa ısındırmak konusunda, tasavvufun anlatımında da evvel bir takım konuşmalar yapmak gerekir. O zaman öyle bir konuşma boş konuşma anlamına gelmez. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Önde gelense tasavvufu anlatmaktır. Öyleyse ikisine de yer verebilmeliyiz ama konuşmalar tasavvufun dışında bile olsa hiçbir zaman başkalarını çekiştirmek, dedikodu etmek, başkalarını iftira etmek şeklinde olmamalı. Tasavvufa ters düşmeyen ve insanları Allah'a yaklaştıran özellikler taşımalıdır. Hadis-i şerifte kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veyahut da susun. Evet, ya hayır söylesin veyahut da susun. Bu halde yapılması gereken şey malayını konuşmaktan kurtulmak. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun. Ya sussun. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Selamünaleyküm rahmetullahi berekatü. Muhterem hocamız sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Efendimiz himmetiyle. Muhterem hocamız izniniz olursa bir sorumuz olacak. Sahabenin yaşadığı imtihanlarla bizim yaşadığımız imtihanlar arasında bir benzerlik var mıdır Muhterem hocam? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamünaleyküm rahmetullahi berekatü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak sahabenin imtihanları ile bizim karşılaştığımız imtihan arasında benzerlikler var mıdır? Bakara 214'te Allah Teala şöyle buyuruyor. En hasibtum en tedhulun el cennete lema yetikum meselul lezine halev min kablikum. Yoksa siz kendinizden önce yaşayanların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennette gireceğini zannettiniz. Yani onlar hangi imtihanlar yaşadılarsa biz de onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki Resul ve onun yanındaki amin olanlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Her devirde Allah'ın sadık kulları var. kazipler var. Mutlaka her devirde zorluklar yaşanacaktır. Bütün devirlerde müminler çile çekeceklerdir. Şu anda da çekmekteler ve çile bitmemiştir. Bunlar başkalarına eziyet olarak görünür ama Allah'ın dostları bunları Allah'ın yolunda Allah'ın sevgilisi olmak için birer merhale kabul ederler. Hadis-i şerifte müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde buna sabreder. Bu da onun için bir hayır olur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mümin için her şey hayırdır. Ve bu zaviyeden olaya bakmak lazım. 1-7 sava 4 teslim yaşayan sadıklar var. Bir de bunları gerçekleştirmeyen kazipler var. Bakara'yı 19'da Ya vellezina muttakullah ve kunu ma sadikin. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesi. Takullah ve kunu ma sadikin. Takva sahibi olun. Sındıklarla, sadıklarla beraber olun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutfunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bir büyük nimeti. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle bir dünyaya baktığımız zaman insanların çok çeşitli inanç biçimlerine sahip olduklarını görüyoruz. Kitaplı dinlerin dışında kitapları olmayan birçok inanç biçimi, hatta şeytana tapmak bile devrede. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri yeniden bir araya getirdi. Sizlerle birlikte olmak bir büyük mutluluk, bir büyük huzur. O huzuru yaşamanın üst seviye mutluluğu hepimize nasip olsun inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biliyoruz ki her şeyi İnsan için yarattı. Buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım. Başka bir mahlukundan bahsetmiyor, cinlerden bahsetmiyor. Meleklerden bahsetmiyor. İnsan diyor Allah Teala. İnsanın emrine musahhar kıldım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda her şey çok güzel. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Ve insanların emrine musahhar kılınmış. Hasredilmiş. İnsanların emrine sunulmuş. Kıyısı Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahluklar bir tarafa, insan bir tarafa. İnsan kendisi için kainatın yaratıldığı bir yaratıktır. İnsan bir yaratık mıdır? Elbette yaratıktır. Allah Teala'nın bir mahlukudur. Halk ettiği bir mahlukudur.

Yani yarattığı bir yaratığıdır. Ama yarattığı diğer bütün yaratıklardan en üst seviyede değer verdiği Haluk'u. İşte sevgili kardeşlerim, bu cepheden konumuz son derece önemli. Çünkü eğer biz insanlar Allah-u Teala tarafından en üst seviyede yaratılmışsak, bu en üst noktada bulunmanın şükrünü ve hamdini Allah'a eda etmek mecburiyetindeyiz. İnsan olarak yaratılmak bir mazhariyettir, bir üstünlüktür. Allah'ın lütfu keremidir. Öyleyse sadece bırakınız her şeyi. Sadece insan için, insan olarak yaratıldığımız için Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte insan dediğimiz zaman o farklı bir yaratıktır. Neden farklıdır? Başka hiçbir yaratıkta olmayan bir nesnenin sahibidir. Ne cinlerde, ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne göklerde yaşayan kuşlarda, ne denizlerde yaşayan balıklarda ve her türlü deniz mahlukunda, ne bitkilerde, hiçbir şeyde olmayan bir muhteşem donanımla donatıldık. Çünkü bizlerde Allah'ın ruhu var veya vardı. Allah Teala insanı ruhuyla donattı. Bütün insanlar doğduğu zaman Allah onlara mutlaka ruhundan üfürür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhundan üfürdü diyor Allah. Onun insanın içine ruhundan üfürdü. İşte o üfürülen ruh bütün insanlarda doğduğu andan itibaren vardır. Bu sebeple bütün insanlar cinlerden, meleklerden, kainattaki bütün mahluklardan üstün bir statüde var olmuştur. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında yok olan, Allah'a ait bir ruh şu anda ruhunu Allah'a ulaştırmayan hepinizde mevcut, ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmayan kim varsa herkeste bu ruh mevcuttur. Ve insan fizik vücudu, nefsi ve ruhu olmak üzere üç vücuttan oluşur. Üç vücuttan oluşan başka bir mahluk mevcut değildir. Cinler nefslerden ve fizik vücutlardan oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, öyle bir mazhariyettir ki bunun en üst noktasında insan vardır. Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri bize abd olsunlar diye,
yarattık diyor. Abid olsunlar diye, ibadet etsinler diye yarattık demiyor. Ama birçok müfessir böyle yazmış. Biz insanları bize ibadet etsinler diye yarattık. Birbirinden son derece farklı iki tane kavram. Abd olmak, kul olmak, abid olmak, ibadet edenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, bir misal zannediyorum bunu en derin çizgileriyle açıklayacaktır. İşte İslam'ın beş şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş şartı olarak değerlendirilir. Ve de derler ki bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hayır, hiç kimse İslam'ın beş şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek parası olanlar için farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama ilaveleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. 6. Allah'a teslim olmak farzdır. Bu 7 farzın içine zikri de koymak mecburiyetindeyiz. İbadetlerin en büyüğünü İslam'ın 5 şartında yerleştirmemişiz yerli yerine. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'la bugün yaşanmakta olan İslam tatbikatını karşılaştırdığımız zaman derin bir hayal kırıklığına uğramamak hiçbir zaman mümkün değildir. Allah Teala insanı en üstün mahluk olarak yaratıyor. Çünkü ona ruh vermiş. Yani ruhundan üfürmüş. İnsandan başka hiçbir mahlukunda bu mazhariyet yok. Öyleyse bu en üstün mahlukunun, Allah'ın en sevgilisi olan mahlukunun bir şeylerle donanması lazım ki üstün olduğu ortaya çıksın. İşte bu donanan şey Allah-u Teala'nın ona üfürdüğü ruhtur. Allah-u Teala insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan alemlere üstün kılındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki seni alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Bütün alemlere rahmet olmak üzere yaratılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son nebi, son peygamber, Hatem'in nebiyin. Diyor ki Allah-u Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir. Nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği sisteme baktığımız zaman burada tekliğin hakim olduğunu görürüz. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ayakta tutasınız diye, kaim kılasınız diye. Ebediyete kadar din kaim olacaktır. Kainatın yok olacağı devreye kadar din hep var olmakta,
devam edecektir. Din ezelidir ve ebedidir. Allah Teala Rumutu'da diyor ki, Habibim Hanif olarak veçhini yani zatını dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah-u Teala'nın ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmaktan vazgeçmesi, ne de dinini Hanif dininin dışında başka bir dine değiştirmesi mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Din de Hanif dini de ezeli ve ebedidir. İnsanlar da insanlık tarihi boyunca yaşamışlardır. Bundan sonra da kıyamete kadar yaşayacaklardır. O yaşamları boyunca sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özelliklere donatılmış olarak doğacaklardır hepsi. Hanif olarak doğacaklardır. Hanif olarak öleceklerdir. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle doğacaklardır. Bu özellikle yaşayacaklardır. Bu özellikle hayatları sona erecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Hristiyanlık diyoruz, bu bir dindir. Musevilik diyoruz, bu bir dindir. Birincinin kitabı İncil'dir, ikincinin kitabı Tevrat'tır. İslam diyoruz, bu bir dindir. Onun da kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Üç peygambere üç ayrı din indirilmiştir. Doğru mu? Bütünüyle yanlış. Ne zaman emin olduk? Ne zaman ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'deki 7 Safa ve 4 Teslim'i öğretti. Ne zaman ki İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu tespit ettik. Ne zaman ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu tespit ettik. Konunun esasına önemli ölçüde girdik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Son adım çok daha ilgi çekiciydi ve Hazreti Musa'ya indirilen dinin Hanif dini olduğunu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tespit ettik. Hazreti İsa'ya indirilen dinin de Hanif dini olduğunu gene Tevrat'ta, gene İncil'de, gene Kur'an-ı Kerim'de tespit ettik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen dinin Hanif dini olduğunu gene Tevrat'ta, gene İncil'de, gene Kur'an-ı Kerim'de tespit ettik. Peki bu yeter mi? Hayır, gene yetmez. Üç kitabın üçünde de bu dinin, Hanif dininin 7 Safa ve 4 tane teslimden oluştuğunu gördük. 1. Allah'a mülaki olmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. Muhlis olmak. Yani tövbe-i nasuhla
Allah'ın huzurunda tövbe etmek. Ve yedi, iradeyi de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmak. Bu yedi tane safa demin gördüğünüz gibi dört tane teslim içeriyor. Bir, 14. basamakta yola çıkarak 22. basamakta ruhu Allah'a teslim etmek. 22. basamak, ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, ikinci teslim. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, üçüncü teslim. Şimdi 8. basamakta iradenin Allah'a teslimi. 4. teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah-u Teala bize bunları öğretene kadar bunlar dinde kimsenin bilmediği konulardı. Bir bütün haline getirilişi, Allah'ın bize öğrettiği yedi safa dört teslimle gerçekleşti. 28 basamaklık bir İslam merdiveni, bir din merdiveni, İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah'a teslimi kastediyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminden oluşan yedi safa ve dört tane teslim içeren kainatın tek dini. Hazreti Adem zamanında da aynı din söz konusuydu. Kıyamet gününe kadar da aynı din söz konusu olacak. Din, neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam adını almış? Çünkü İslam, teslim demek. Din, teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Eğer Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki, Hazreti Nuh'a verdiğimiz din, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz din, Hazreti Musa'ya verdiğimiz din, Hazreti İsa'ya verdiğimiz din ve senin dinin aynı dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. İşte bir tek şey vardır, sadece tek bir şey. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ancak böyle bir dizayn içerisinde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Mutluluk bir bütündür. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, iç dünyanızda sulh ve sükun, dış dünyanızda başka insanlarla sizin arasındaki kavganın bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinizde, nefsinizle ruhunuzun arasındaki kavganın bitmesi. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi mutluluğunuzun sembolüdür?
Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinin en güzele döndüğü yer, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Orada bütün kavgalar bitmiştir. Orada artık sülh ve sükun içinde bir ömür geçirilecektir. Allah için yaşanacaktır. Başka insanlara Allah'ın öğretisi öğretilecektir. İradenin teslimi öyle bir boyuttur ki orada Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle insanı irşat makamına tayin eder. O seviyeye ulaşmamış bir insan Allah Teala tarafından tayin edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini sizlere söylemek istiyoruz. O hepinizi çok seviyor. Çok ama çok. Aslında insanlar nerelerden neler çıkarmışlar ve de hep harp etmişler, birbirlerini öldürmüşler. Şimdi bir sual. Eğer Hristiyanlık diye başka bir din, Müslümanlık diye başka bir din, Musevilik diye başka bir din yoksa sadece bir tek din varsa, o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini ise, yani Allah'a teslim olma dini ise, bunca asırlar boyunca bunca milyon insanın öldürülmesi, din uğruna öldürülmesi, başka bir inancı sahibi diye diğerlerinin onları çekememesi, hep şeytanın o korkunç tuzağı değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlık tarihi boyunca hep harpler görüyoruz. Harpler ve insanların birbirine şeytan tarafından düşman kılınması, o Hristiyan, sen Müslümansın, o Yahudi, sen Hristiyansın, birbirinizden farklı gruplarsınız, onlar sizin düşmanınızdır diye şeytan insanlık tarihi boyunca hep insanları birbirine düşman kılmış ve bunu en üst boyutta başarabilmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar büyük bir aldanma değil mi? Milyonlarca insanın değersiz birer mahluk gibi karşı taraf tarafından öldürüldüğü, bütün din için yapılan savaşlarda hep aynı şeyi görüyoruz. Aslında din için olmadığı zanneden savaşlarda da din gene önemli bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Hala İslam alemiyle diğer dinler arasında savaşlar devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala savaşların bitmesini istiyor. Dünyanın sülh ve sükûna ulaşmasını istiyor. İşte bu büyük olay yakın bir gelecekte mutlaka gerçekleşecektir. Her dinin sahipleri kendi kitaplarında İslam'ın 7 safhasının bulunduğunu açık ve net olarak göreceklerdir. Kur'an'da da, Tevrat'ta da,
İncil'de de sadece 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olması 1. Farz kılınması 2. Ve Hz. Musa zamanında da, Hz. İsa zamanında da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da sadece o tek dinin, Hz. İbrahim'in Hanif dininin yaşandığını tespit edeceklerdir. Artık bu bir gün meselesidir. Bu muhteva bütün dinlerin sahiplerine ulaştırılmıştır. Öyleyse inceleyenler bunun bizim tarafımızdan ortaya konmadığını, kendi kitaplarında bunun var olduğunu görecektir. Biz sadece kitaplarda var olanı onlara ulaştırmış durumdayız. Öyleyse bir yeni güneş doğuyor. Mihr güneşi. Bütün dünyaya sulh ve sükunu getirecektir. Elbette menfaatleri bu konuda bu konuyu istismar ettikleri için azalacak olan insanlar olacaktır. Onlar da bizi sevmeyeceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygundur. Bizim sevgilimiz Allah'tır. Allah'ın bizi sevmesi, şeytanın bizden nefret etmesine engel olmuyor. Şu dünyada iblisin en çok nefret ettiği kişi o biziz. Çünkü onun bütün tuzaklarını bir bir ortaya çıkardık. Ve insanlar yeni bir devirde birbiriyle dost olarak el ele, kol kola bir dünya mutluluğunu yaşayacaklardır. O günlere ulaştık. O günlerin arkasında da hep bu temel faktör vardır. Bütün dinler bir tek dindir. Dinler yoktur. Sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini vardır. Öyleyse bütün dinler aynı dinin yeniden yaşanmasını sağlayan birer basamaktır. Bir süre sonra mutlaka şeytan devreye giriyor ve dini onun muhtevası olan sistemlerin dışına çıkartıyor ve insanların o dini yaşayarak mutlu olmalarını engelliyor. Nerede başaramadı? 400 yıl Osmanlı'da başaramadı. Nerede başaramadı? Hz. İsa zamanında başaramadı. Hz. Musa zamanında başaramadı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başaramadı. Hep asr-ı saadetler yaşandı. Ve 400 yılda Osmanlı İmparatorluğu'nda asr-ı saadet yaşandı. Şu anda yeni bir asr-ı saadetin girişindeyiz. İnsanlar onlara yaptığımız tebliğleri lazım gelen boyutta yerlerine oturtacaklardır. İncelemek gereğini duyacaklardır. Ve o zaman bakacaklardır ki Hristiyanlık diye, Musevilik diye, İslam diye ayrı ayrı dinler yoktur. Hz. İbrahim'in 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşan Hanif dini vardır. O din Hz. Musa'nın da dinidir, Hz. İsa'nın da dinidir, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de dinidir. Gelmiş geçmiş
bütün peygamberlerin de dinidir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. En evvel Hazreti Adem'in dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aslında bugün de dünya üzerinde hala anlaşmazlıklar her tarafta mevcut. Hala insanlar ülkeler işgal ediyorlar. Hala kan dökülüyor. Arkasında sadece şeytan var. Ve de insanlar kendi dinlerinin diğer dinlerden temel esaslarda bir farklılık taşımadığını, bütün dinlerin aynı din olduğunu öğrenecekler. O zaman o söylediğimiz günlere ulaşacağız. Herkesin birbirine kucak açtığı, bütün dünya insanının el ele gönül gönüle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşadığı bir güzel dünyada olacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o ilmi o bize öğretti. Bütün dünyayı bir araya getirecek olan din de o kainatın tek dinidir. Tevrat'ta yazılı olan, İncil'de yazılı olan, Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan, kainatın tek dini. Zebur'da da aynı din var. Kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, dünya sülh ve sükûna şeytan istemese de onunla birlikte olan kötü niyetli insanların hepsi istemese de mutlaka sülh ve sükûn dünya üzerinde kurulacaktır. Bu sülh ve sükûnun kurucusu olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Ne söylerse mutlaka gerçekleşir. İşte bizim ağzımızdan söylediği şey de odur ki dünya bir sulh ve sükun devresine yaklaşıyor. Bütün dünya biz neden savaşıyoruz sualini soracaktır kendisine. Ve o zaman bir takım insanlar tarafından aldatıldıklarını fark edecektir insanlar. Konumuz aldatanların cezalandırılması değil. O tarafı Allah-u Teala ile o aldatan kişiler arasındaki bir ilişkidir.
bizim dışımızda. Ama biz o büyük kitlelerin birbirine dost oldukları günkü o güzelliği yaşayacak olanlarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın güzelliğini birlikte yaşamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlar ve sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve as-salamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepimizin Allah-u Teala'nın indinde bir görevi var. İnsanlara Allah'ı sevdirmek, daha çok sevdirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam tatbikatının, İslam'ın 5 şartına indirgendiği bir dünyada yaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi farz. İslam'ın 5 şartı. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Kur'an-ı Kerim'deki şartlar dizisi 7'li bir sistemi ifade ediyor. Ve göklere baktığımız zaman 7 kat gökler tespit edilmiş durumda. Yerlere baktığımız zaman 7 kat yerler tespit edilmiş durumda. Denizler de öyle bir statü içerisinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir gidili sistemi her tarafta hükümran. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala? Allah istiyor ki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah istiyor ki bütün insanlar saadeti yaşasınlar. Herkes yaşadığı hayattan memnun olsun. Memnuniyetin temel şartının sevgi olduğunu görüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Sevdiğini de belli etsin ki karşı taraftan kendisine sevgi geri dönebilsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey her şeyden evvel sevmektir. Seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim etrafımızdaki insanlara karşı olan davranışımız da Allah Teala tarafından açıklanmış. Etrafımızdaki insanlar da birbirlerine düşman olanlar, birbirlerinin karşısında olanlar, birbirine zarar vermek isteyenler söz konusuysa onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmakla mükellefiz. Seviniz diyeceğiz. Ne kaybedersiniz diyeceğiz eğer onları severseniz. Bir insanın düşmanca davranması, karşı tarafında ona düşmanca davranmasının sebebi değil midir? Ve karşı taraf o zaman haklı olmuyor mu? Biz karşımızdakine düşmanca bir davranışla davranmışsak, ondan neyi beklemek hakkımızdır ki? Ama onlar bize kötü davransa da, biz onlara en güzel davranışlarla cevap verebilsek, onları kızmadan, onları üzmeden, huzursuz etmeden Allah'ın güzelliklerini onlara anlatmak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bütün insanların mutlu olması, bütün insanların birbirine karşı en güzel davranışları sergilemesiyle mümkündür.
Peki böyle bir dizayn yoksa insanlar birbirini sevmek, bu sebeple işlerinden gelen bir arzuyla birbirlerine yardım etmek durumunda değil de birbirine kin besleyen, birbirinden nefret eden bir hüviyette olsalar, o zaman nefret edenlerin mutlu olması mümkün değildir. Kabahatin A'da veya B'de olması değil önemli olan sevgili kardeşlerim. Mühim olan insanların birbirine kin beslemesi diye bir olayın tahakkukudur. Bunun gerçekleşmesi mutsuzluğun temel sebebidir. Biz insanlar her an bir şeyleri başkalarından almak, satın almak mecburiyetinde olanlarız. Her an yemek yemeye ihtiyacımız var. Artık hangi evde ekmek yapılıyor ki? Yemeğimizin bütün muhtevasını dışarıdan satın almak mecburiyetindeyiz. Onları çiğ olarak, sebze olarak, meyve olarak, et olarak satın almak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanların her an birbirine ihtiyacı var. Üzerimizdeki elbise biz terzi olmadığımıza göre bir terziye, biz terzi tarafından dikilen bir elbisedir. Sonra biz bu elbiseyi satın almışız. O satın aldığımız dükkandaki o dükkanın sahipleri elbiseleri diktiriyorlar ve satıyorlar. Öyleyse her tarafta bir şeylerle meşgul olan insanlar var. Bir şeyleri vücuda getiren insanlar var. Her tarafta o vücuda gelen nesneleri satan insanlar var. Öyleyse bir taraftan üretim faaliyeti, bir taraftan satış faaliyeti var. Ve de herkesin mutlaka her gün bir şeylere ihtiyacı olduğu neticesine varıyoruz. O zaman hepimiz başkalarının hazırladığı bir şeyleri tüketmekle veya kullanmakla bütün insanlar için olay budur. Bir ayakkabıcı eğer kendi ayakkabısını yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ama ayakkabının dışındaki her şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindir. Bir fırın sahibi ekmeklerini satacaktır ki o sattığı ekmeklerinden aldığı parayla diğer ihtiyaçlarını temin etsin. Öyleyse her an bir alışveriş müessesesi bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Bu açıdan yaşantımıza baktığımızda her şeyimizin başkalarına ait olduğunu net olarak görürüz. Üzerimizdeki elbise, gömlek, kravat, çoraplarımız, ayakkabılarımız, iç çamaşırlarımız hepsi birileri tarafından imal edilmiş. Biz de onlardan satın almışız. Bütün bunları sizlere anlatmaktan muradımız ne?
Muradımız, herkesin birbirine muhtaç olduğunu anlatmak. Bir ayakkabıcı ayakkabısını yapar, satar. Oradan aldığı parayla elbisesini alır, iç çamaşırlarını alır, evinin yiyecek ihtiyacını temin eder. Herkes kendi standartlarında paraya dönüşebilecek olan bir şeyler yapmak mecburiyetinde. Bu bir her zaman bir imalat değildir. İnsanlar çeşitli iş gruplarında çalışırlar. Bunların bir kısmı, küçük bir kısmı imalattır. Büyük kısmı imalatın dışındaki insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara ulaştırmaktır. Bir insan Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde kendisi yaşayabildiği gibi, yaşayabileceği gibi başkalarına da yaşatmak imkanının sahibidir. O halde hepimiz için bir dünya var sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Ve gayretimiz ihtiyaçlarımızı temin sadedinde. İşte bunun gerçekleşmesi süresince bu süreç içinde yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanların hepsini mutlu etmeye çalışmaktır. Önemli mi? Bir sual soralım. Kim mutlu olmayı istemez? Hiç kimse böyle bir talebin sahibi olamaz. Herkes mutlu olmak ister. Öyleyse herkes kendi mutluluğunu oluşturmak üzere harekettedir. Bunun tahakkuku bizim mutluluğumuzu temin eden bir tatbikatı gerçekleştirmemiz de mümkündür. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin başkalarına bağımlı olduğunu görürüz. Allah'a şükürler olsun ki insanlar para diye bir müesseseyi gerçekleştirmişler. Bir müşterek satın alma vasıtası. Herkes elindeki parayla ihtiyacını alıyor. Üretim yapanlar ne yapıyor? O üretimi yapabilmek için lüzumlu olan malzemeyi satın alıyorlar. Mesela bir terzi kumaşı satın almak mecburiyetindedir. İpliği satın almak mecburiyetindedir. Ve bunun için birçok alete de ihtiyacı vardır. Hamdolsun ki zaman içerisinde her şey bir gelişme süreci içerisinde. İnsanlar daha çok, daha çok, daha çok üretimi, onu üretecek olan makineleri icat etmekle arttırıyorlar. Onlar tatbikata alındığı zaman üretim büyük ölçülerde artabiliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hazır elbise dikenlere baktığımız zaman birçok elbisenin bir günde dikilebildiğini görebiliyoruz. Yani üretim süreci içerisinde insanların gayreti, insanları memnun edebilecek olan bir statü içerisinde üretimini arttırmak istikametindedir. Ne kâ küfte, o kâ ekmek
Bir terzi ne kadar çok dikiş dikebilirse, ya artık makineli sistemler bütün boyutlarıyla sahnededir. Bu olay bir düğü olmaktan çıkmıştır. İnsanlar çok sayıda elbiseyi otomatik olarak üst seviye makinelerle gerçekleştirebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Burada dikkat etmemiz lazım gelen bir husus var. Bu hedefe ulaşırken başkalarını memnun ederek ulaşmamız şarttır. Bir terzi elbisesini diktiği elbiseyi öyle bir şekilde dikmelidir ki müşterisi o elbiseyi alıp da giydiği zaman ondan hoşnut olsun, kendisine gerçek anlamda teşekkür etsin. Bir ekmek üreticisi ekmeğini en güzel standartlarda üretmelidir ki satın alan kişi bundan memnun olsun da her zaman ekmeğini ondan alsın. Sevgili kardeşlerim, her türlü üretim insanların ıttılağına sunulmaktadır. İnsanlar beğenirler ve satın alırlar, beğenmezler ve satın almazlar. Öyleyse her üretim sahibinin malını başkalarının beğeneceği bir statü içinde gerçekleştirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, herkes, hepimiz dünya

ediliyor. Başka gezegenlerden bu dünyayla ilişki kurabilenler var mı? Evet, var. Mesela bir Sirius gezegeninden bizim dünyamızda temas kurabilen bir dizayn gerçekleşmiştir. Öyleyse sadece bizim dünyamızda hayat var diye bir şey düşünmek geçersizdir. Onun dışında sonsuz bir boşluk içerisinde kim bilir ne kadar dünyada Allah Teala hayatı halk etmiştir, yaratmıştır, yaşatmak ve yaşatmaktadır. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Biz bu dünyada yaşayanlar için olay budur. Bunu bir sevgi ailesi içinde en güzele yaklaştırmakla mükellefiz. İnsanları sevmeliyiz. Niçin? Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevmeliyiz ki onlar da bizimle birlikte yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için sevmek asıldır. Allah'ın kanununa baktığımız zaman şunu görüyoruz. Seversek seviniriz. Nefret edersek bizden de nefret edilir. Öyleyse kendi alanımızı insanların nefretine sebebiyet verecek standartlarda onlara nefretle davranmak hiçbirimizin harcı olmamalıdır. Sevmek zaten bunun temel mayasıdır. Eğer seviyorsak, o zaman sevdiğimizi mutlu etmek istikametinde bir gayetin mutlaka sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek asıldır. O zaman sevdikçe seviliriz ve sevildiğimiz zaman da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor deriz. Arkasında gene biz varız sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını sevmeseydik eğer, onlara o güzel davranışlarla davranmasaydık ne olacaktı? Onlar da bize güzel davranışlarla cevap vermek gereğini duymayacaklardı. Hele hele bizden negatif davranışlar onlara ulaşmışsa, onları üzecek davranışlarda bulunmuşsak, onları üzmüşsek, sıkıntıya sokmuşsak, onlara zarar vermişsek, o zaman onlar da bizden nefret etmez mi? Onlar da bize zarar vermeye çalışmaz mı? Onlar da bizi sevmek yerine bizim davranış biçimimize eşit bir standartta bize kötü davranmak ihtiyacını hissedeceklerdi. Çünkü insan tabiatı intikama açık bir hüviyet taşır. Birisi size bir kötülük yaptığı zaman siz de ondan intikam almak istersiniz. Aynı kötülüğü ona yapmak sizin de içinizden gelir. Genel insani davranış biçimi budur. İnsanların talebi diyelim budur. Çünkü her insan böyle davranmaz. İster kendisine kötü davranan birine, o da kötü davranmak ister. Ama eğer Allah Teala onu güzelliklerle bezemişse, nefsinin afetlerini yok etmesini Allah mümkün kılmışsa, o zaman o kendisine kötülük edenlere kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Onlara karşı en güzel davranışlarla davranır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi budur. Sevgili kardeşlerim,

İnsanların birbirini sevmesi önemli mi? Mutluluğun temel yapısı sevmektir. Mutsuzluğun da nefret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz seversek etrafındaki insanları bir, sevdiğimizi kendilerine davranış biçimlerimizle ispat edersek iki, o zaman seviliriz. O kişi görür ki biz onu seviyoruz. İç dünyası bizi sevmek ihtiyacını otomatik olarak devreye sokmak ister. Her güzel davranış bir güzel davranışa sebebiyet verecektir. Normal standardı budur konunun. Aksi de olabilir mi? Evet olabilir. Herkesin nasıl davranacağı hakkında tam bir garanti hiçbir zaman verilemez. Birisi sizden evvel başka biriyle tartışmıştır, öfkelenmiştir, hatta kavga etmiştir. Hırsı üzerinde o öfkeyle gelmiştir. Sizinle konuşurken size de çatmıştır. Belki farkına bile varmayarak. O zaman bize düşen görev sevgili kardeşlerim nedir? Onun öfkesine karşı öfkeyle cevap vermek mi? Hayır. Onun neden öfkelendiğini o kişiye sormak. Seni öfkeli görüyorum. Acaba sana bir yardımım dokunabilir mi? Ne yapıp da bu öfkeni giderebilirim? Bir başkasıyla anlaşmazlığın varsa dersen ben devreye gireyim. Onunla seni bir araya getirip dostluğunuzu tekrar kurmanıza yardımcı olayım. Bu bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. İki kişi aralarında bir anlaşmazlık içerisinde birisi geliyor size diyor ki ben onun kalbini kırdım, haklı bana karşı böyle davranmakta ama ben onun kalbini tekrar kazanmak için lazım gelen gayreti gösteremiyorum. İç dünya, nefsimin afetleri beni bundan alıkoyuyor. Acaba sen devreye girip de ondan benim adıma özür diler misin? Eğer o bunun üzerine benim kendisinden af dilemek istediğimi ama bunu gerçekleştiremediğimi anlayıp da bana ulaşırsa ben o zaman en azından mecbur kalacağım için ona daha güzel davranışlarda bulunabilirim zannediyorum. Bu tarzda bir düşünce aslında hedefe götürebilir bir insanı. Önemli olan bu konuda güzel düşüncenin, Allah'ın emrettiği standartta bir düşünce sisteminin bizim iç dünyamızda yerleşmesi. Yerleşirse ne olur? Herkese onları mutlu edecek davranışlarda bulunuruz. Onları huzur içinde yaşatacak bir davranış biçimleri dizisi. Bir başka ifadeyle bizi onlara sevdirecek bir davranış biçimleri dizisi. Sevmek, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için emrettiği en güzel davranış biçimi. Sevdiğimizi belli etmek. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmek istikametinde zor kullanmaya kadar giden bir daire içerisinde emrinde tutmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, niçin? Neden? Neden insanları mutlu etmeye çalışarak, onların mutlu olmasını sağlayarak, onların bizden razı olmasını oluşturmak ve bizi sevmesini temin etmek varken neden insanları kötü davranalım da
onların bize, bizim onlara yaptığımız düşmanca davranışa paralel bir seyirle onların da bize düşmanca davranmasına sebebiyet verelim. Neden yapalım bunu? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir şey değil mi? Eğer her şeyi yerlerine oturtursak, görüyoruz ki tatbikatta eğer biz başka insanları mutlu etmek istikametinde bir çalışmanın içindeysek, davranışlarımız bunu ifade ediyorsa, o kişi bize başlangıçta öfkeli de olsa, kızgın da olsa, kırgın da olsa, eğer biz bu güzel davranışımızı devam ettirebilirsek ona karşı, o da adım adım değişme gereğini duyacaktır. Atalarımızın söylediği o söz çok önemli. Kalp kalbe karşıdır, diyor atalarımız. Sevgili kardeşlerim, o bize kötü davranmış, bizim bir hakkımız doğuyor. Biz de ona kötü davranabiliriz. Ne kazanırız? Hiçbir şey kazanmayız sevgili kardeşlerim. Ama biz, bize kötü davranan birisine, onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebiliyor muyuz? İşte Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey budur. Şeytanın da bize devamlı olarak yaptırmak istediği şey, madem ki Kur'an-ı Kerim'de de cevaz var, sana kötü davranana sen de kötü davranabilirsin. Neden davranmıyorsun? Sen de ona kötü davran. Şeytan hep bunu söylemeye söyler. Bunu size kabul ettirmeye çalışır ki o kişiyle aranız bozulsun, böyle kanlı bıçaklı olun ve birbiriniz için, birbirinizi alt etmek için, kötülük yapmak için yarışa girin. Halbuki o kişinin size kötülük yapmasına rağmen siz ona kötülük değil de bir iyilik yaparsanız olayı orada durdurabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O kişinin negatif davranışları bir utançla noktalanır. O kişi, yahu ben ona böyle böyle böyle en kötü davranışlarla davrandım. Onu çok üzdüm. Buna rağmen onun bana olan davranışlarında hala aradan birkaç ay geçmesine rağmen hala negatif bir davranış biçimi söz konusu değil. O her vesileyle beni, benden nefret etmediğini, hatta beni sevdiğini ifade ediyor davranışlarıyla. Bu nasıl bir şey? Ben böyle yapabilir miydim? Yapamazdım. Demek ki farklı bir yapıya ulaşmak da mümkün insanlar tarafından. Bu zat bana bu tarzdaki bir davranış biçiminin mümkün olduğunu ispat etmiş oldu. O zaman neden ben eskisi gibi olayım? Neden kötü davranayım? Ben de ona en güzel davranışlarla davranırım. Ve onu bana yaklaştırabilecek olan bir sonuca belki de Allah beni ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin olarak bu değil mi? Neden bize kötü davranan birisine biz de kötü davranalım da iki tarafında bu yanlış davranışları sebebiyle devamlı araları açık olsun? İyi davranışa, iyi davranışla cevap vermek herkesin harcıdır. Herkes, o bana iyi davranıyor, ben de ona iyi davranırım tarzında bir düşüncenin sahibidir. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. O bize kötü davransa da biz ona iyi davranışlarla davranışlarımıza devam etmeliyiz. Bu ne sağlar? Bu o kişinin utanmasına sebebiyet verir.
Eğer o bize karşı kötü davranmışsa, biz ona karşı güzel bir davranışla cevap vermişsek. Birinci olay. İkinci olayda o bize gene kötü davranmışsa, biz ona gene güzel davranışlarla cevap vermişsek, daha sonra da aynı şeyi yapmışsa, başka bir açıdan bize gene kötü bir davranışla davranmışsa, ama biz ona gene onu memnun edecek olan bir davranışla cevap vermişsek, böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün sevgili kardeşlerim. Ne düşünürsünüz? O kişi hakkında ne düşünürsünüz? Ben ona bu kadar kötü davranmama karşılık ondan bugüne kadar en ufak bir negatif davranış bana ulaşmadı. O zaman bu kişi farklı birisi. Benim insanlar hakkındaki kanaatlerim ile bu kişinin davranışları birbirini tutmuyor. O zaman bunda bir farklılık var. Yaklaşayım. Ona öğreneyim. Acaba farklı davranmasının arkasında ne var? İşte böyle bir davranış biçimi bizi ona yaklaştırdığı zaman onun biz ona kötü davransak da bize kötü davranmayacak olan tam aksine güzel davranışlarla bize bir ders verebilecek hüviyette sevgi dolu olduğunu tespit etmiş olabiliriz. Bu neyi sağlar? Dostluğu sağlar. Bu neyi sağlar? Dostluğun arkasından sevgiyi sağlar. Neyi sağlar? Bizim kendimizi terbiye etmemizi sağlar. Biz sadece ona karşı değil, etrafımıza karşı diğer insanlara da sevgi dolu bir davranışlar dizisiyle davranırsak ne olur? Kazancımız olur sevgili kardeşlerim. Dostlar kazanırız. Kim başkalarına düşmanca davranıyorsa onlardan da kendisine geri dönecek olan şey düşmanlıktır. Normal statüdeki bir insan kendisine kötü davranana o da kötü davranır. Biz sizden normal statüdeki bir insanın davranışından daha ötesini bekliyoruz. Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz istiyoruz ki kötü davranana da öyle bir güzel davranışla davranmalısınız ki o kişi bunun üzerine sizinle beraber olduğu süreç içerisinde hep size karşı sevgi duysun. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Eskiden anlaşamadığınız kardeşlerinize siz gidin. Onlara güzel şeyler söyleyin. Sanki aranızda hiçbir şey geçmemiş gibi onu çok sevdiğinizi ispat eden davranış biçimleri dizisi bir tatbikat olsun sizin için. O kardeşiniz, arkadaşınız sizden bunu beklemediği için evvela şaşıracaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Belki bir tesadüftür deyip sizi inceleyecektir. Ama incelemesinin arkasından her davranış biçiminizin artık ona sadece mutluluk veren bir davranış biçimi olduğunu siz ona ispat ettiğiniz zaman, defaatle ispat ettiğiniz zaman bir süre sonra tereddütleri yok olacaktır. Ve o da size karşı güzel davranış biçimleri tatbikatına başlamak mecburiyetini hissedecektir. Ve bu hissiyat onu İkinizin arasındaki bir sağlam dostluğun kurulmasına mutlaka ulaştırır. Siz ona zaten ispat etmişseniz, onu sevdiğinizi, onunla kavga etmek istemediğinizi, anlaşmazlıklara son vermek istediğinizi, o
bunu defaatle incelemişse, her seferinde aynı güzel cevapla karşılaşmışsa, onun için artık başka bir yol yoktur sevgili kardeşlerim. Mutlaka sizi mutlu edecek davranış biçimleri ondan da size geri dönecektir. O zaman ne olur? O zaman herkes birbirine dost olur. Ortalık süt liman olur. Ne olur? O bize gene kötü davranmaya devam etse, biz ona en güzel şekilde davranış biçimleriyle hitap etsek, onun negatif davranışlarının hepsini en güzel davranışlarla karşılasak, neticede mutlaka her şeyi değiştirmek mümkün olur sevgili kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın hepimiz için uygun gördüğü bir çözüm yoludur. İnsanları seveceğiz. Bir, sevdiğimizi onlara ispat edeceğiz. İki, ve davranış biçimlerimiz hep bu ispatın muhtevası içinde devam edecek. Üç, ne oldu sevgili kardeşlerim o zaman? O zaman biz üzerimize düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirdik demektir. İşte bütün insanlara, hepinize tavsiyemiz, hedef gösterdiğimiz şey odur ki, iyiliği zaten gerçekleştirmişsinizdir. Ama biz sizden kötülüğe karşı iyiliği etrafınızdaki insanlara mutlaka ulaştırmanızı istiyoruz. Bunu yaptığınız zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtel müstakîm. Gâlil mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Kıyametten bahsetmek üzere. Kıyamet mutlaka vücut bulacak olan bir olay. Kainat nasıl yaratılmışsa bir gün mutlaka yaratıldığı gibi yok olacak. Allah kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi de var. Nasıl kainatı yaratmadan evvel yokluktaysa şimdi de yoklukta. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Ve bir gün kainatı Allah Teala yok edecektir. O gene var olmaya devam edecektir. Külli şey aleyha fan diyor Allah Teala. Her şey fani olacaktır. Ondan sonra diyor ki senin Zülcelal ve İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse her şeyin yok olacağı, sadece Allah'ın zatının baki kalacağı bir güne mutlaka ulaşılacaktır.

Yaratma, Allah'ın kainatı yaratması, bir tek noktada olan, bir olan gökler ve yerleri birbirinden ayırması ve var etmesi, bir tek noktadan kainatın her tarafına ulaşan sonsuz sayıda nötrino. Nötrinolar hiçbir aleme ait olmadıkları için sonsuz hızla hareket ederler. Ve her nötrino grubu vücuda getirecekleri gezegene ulaştıkları zaman artık hızla bir ilişkileri kalmadığı cihetle maddeyi oluşturuyorlar. Her bir çift sağ ve sol spinli nötrinodan Allah-u Teala bir çift sağ ve sol spinli elektron oluşturuyor. Her bir çift karşıt nötrinodan da sağ ve sol spinli karşıt nötrino oluşturuyor. Bu içinde bulunduğumuz zahiri alemi yaratmak için. İki karşıt nötrinodan iki karşıt elektron. Ve bunları künnes ve künnes kanunlarına göre atom yapısı altında birleştiriyor. Maddenin temel unsurları böylece usule geliyor. Ve güneş sistemleri bu standartlar içinde oluşuyor bir anda. Bir noktanın patlatılması diyor Allah-u Teala Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde. Evvelce yerler ve gökler bir idi, biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık diyor ve böylece kainatı yarattık buyuruyor Allah-u Teala. O bir tek noktadan kainatı yaratmak üzere harekete geçen nötrinolar zamanı başlatıyor. Ve ulaştıkları yerde hepsi programlandıkları standartlar içinde ayrı ayrı gezegenleri, güneşleri, yıldızları oluşturmak üzere bir saniyeden daha kısa bir zaman parçasında ait oldukları yerlere ulaşıyorlar. Sonsuz hız. Nötrinolar sonsuz hızın sahibidir. Ve zaman başlıyor. Yıldızlar vücuda geldikten sonra bir sabitlenme söz konusu olsaydı zaman duracaktı. Zamanı ise Allah-u Teala kıyamete kadar devam ettirmek istiyor. Bu sebeple bütün vücuda gelen yıldızlara kainatı bir bütün olarak aynı hüviyetini korumak suretiyle bir enerji tatbik ediyor. Bir kinetik enerji, itiş enerjisi. Dünyada bu kadar alim bu enerjinin niçin, nasıl var olduğu hakkında bir kesin bilginin sahibi değil. Ama bildikleri bir tek şey var, kainat büyüyor. Yani o bir tek noktadan ayrılan ve hareket sebebiyle zamanı başlatan nötrinoların ulaştıkları yerde gezegenleri oluşturmasıyla o bir tek noktadan ayrılan hareket bitmiyor. Bütün gezegenler, bütün yıldızlar bir insan vücudu şeklinde yaratılan kainatı kendilerine verilen kinetik enerjiyle birbirinden giderek ayrılarak devam ettiriyorlar. Ve kainat giderek büyüyor. İşte konumuz bununla alakalı sevgili kardeşlerim. Zaman o patlama anında Allah-u Teala tarafından başlatıldı.
hareket halinde olan bir zaman. Geçmişten geleceğe uzanan bir zaman. Bu zaman Allah'ın bütün yıldızlara verdiği kainatı büyüten kinetik enerji sona erdiği gün büyüme duracaktır. Zamanla hız arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple ona göre bir zaman yoktur. Allah zamandan münezzehtir. Kainatın her noktasında sıfır zaman aralığında bulunabildiği için Allah Teala mekandan da münezzehtir. Ama biz insanlar birer yaratıkız. Ne zamandan münezzehiz ne de mekandan. Zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarımız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartlar içinde varız. Allah'a göre ise hiçbirisi geçerli değil. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak hüviyette aynı hızla büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Peki zaman durur, zamanın durmasıyla kıyametin ne alakası var? Sevgili kardeşlerim, zaman duracak. Kainatın büyümesi duracak. İtiş enerjisi sona erecek. Sura kıyamet günü, sonra birinci üfürüldüğünde ilk sonuç budur. Zamanın durması. Ama sonra birinci üfürme sadece bu eylemi vücuda getirmiyor. Ötesi de var. Sonra birinci defa üfürüşünde kainatın büyümesi duracağı için bu zamanın da durması söz konusu. Büyüyen bir kainat, geçmişten geleceğe doğru akan zaman. Ama durma söz konusu olunca başka bir kanun harekete geçiyor. Gravitasyon. Büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekme yetkisi. Ve bu oluşuyor sevgili kardeşlerim. Ve zaman geriye doğru dönüyor. Zaman gelecekten geçmişe doğru yürümeye başlıyor. Geçmişten geleceğe doğru işleyen zamanda bir büyümeden bahsediyorduk. Zaman sıfır noktasından başlıyor ve
kainat büyümeye devam ettiği sürece baştan sona doğru yürüyor. Ama bir gün büyüme duruyor. Sonra birinci defa üfürüldüğü an kainatın büyümesi sona ermiştir. Birinci sura üfürülüş gravitasyonu da içeriyor. Kur'an-ı Kerim bir defa kıyametin kopacağına dair 100'den fazla ayet taşıyor. Yevmel kıyameti diyor Allah Teala, kıyamet koptuğu zaman biz diyor dağları düreriz. Ama kıyamet koptuğu zaman başka sonuçlarında var olacağını Allah Teala dünya güneşle birleştiği zaman şeklinde bir açıklamayla dile getirmiş. Yetmez, ay dünya ile birleştiği zaman diyor. Demek ki önce ay dünya ile birleşecek, sonra da dünyamız güneşiyle birleşecek. Bütün güneşin etrafındaki gezegenler güneşle birleşecekler. Kendi etraflarında başka uydu varsa evvela onlarla birleşmiş olacaklar, sonra da güneşle birleşmiş olacaklar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Güneş sistemleri de etrafındaki bütün gezegenlerle birleşmiş olan güneşler de birbiriyle birleşecekler. Böylece giderek küçülen bir kainat dizaynı. Uzayların kalkması. Makro alemde başlayan bu küçülme ta mikro alemde çevrede dönen elektronlarla merkezi çekim gücünün protonun arasındaki mesafenin de sıfırlanmasıyla noktalanacak. Ve bütün protonların kendi içindeki uzaylar yok olacak. Ve böylece kainatın küçülmesi ve başlangıç noktasına geri dönmesi söz konusu olacak. Bu küçülmenin başka bir boyutu, zamanın geri döneceğine dair kesin işareti başka ayetlerde. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar mezarlarından kalkacaklar zaman kendi yaşadıkları noktaya ulaştığında onlar zaten yaşıyor olacaklar. Ve mezarlarından yükselerek mahşer meydanına doğru yola çıkacaklar diyor. Bu da kesin bir şekilde zamanın geriye doğru gideceğini ve sıfır noktasına kadar bu yolculuğun devam edeceğini söylüyor. Çünkü Allah-u Teala yaratılmış olan bütün insanların kıyamet günü orada mahşer meydanında mevcut olacağını söylüyor. Öyleyse zaman kıyamet gününe kadar devam ettiğinde ne kadar insan dünya üzerinde yaşamışsa zamanın geriye doğru yaptığı yolculukta bütün o insanların hayatta olduğu noktaya zamanın ulaşması anında onlar zaten canlı ama bu defa zamanın geriye doğru gitmesi sebebiyle yer çekimi kuvveti yok olmuştur. Ve yok olan yer çekimi kuvveti sebebiyle yer çekimi kuvveti mevcut olan bir tek alan var. Mahşer meydanı. Ve oraya doğru ne kadar geçmişe giderseniz ta başlangıç noktasına kadar insanların, Adem Aleyhisselam'da dahil olmak üzere
Hepimiz orada mahşer meydanında toplanacağız. Bütün bu işlemler, zaman geçmişten geleceğe giderken zamanın durması, geriye dönmesi, bütün insanların canlanması ve mahşer meydanında toplanması, sevgili kardeşlerim, hepsi sadece Sur'a, Sur adı verilen o düdüğe, çalgıya, İsrafil Aleyhisselam'ın birinci defa üfürmesinde teşekkür ediyor. Büyümenin durduğu anda İsrafil Aleyhisselam Sur'a üfürüyor ve kıyamet kopuyor. Yani zaman bulunduğu noktadan geriye doğru gitmeye başlıyor. Hangi sebeple? Gravitasyonun başlaması sebebiyle kıyamet kopuyor. Dünya ile birleştiği zaman bir çarpışma olayıdır bu. Bir araya gelme olayıdır. Yetmez. Arkasından dünya güneşle birleştiği zaman olay bitmiştir. Yeryüzünde yaşayan kim varsa hepsi ölmüştür. Ama Allah-u Teala hala insanların hayatta kalması ihtimalini de göze almaktadır. Ve zaman bitmiş olduğu noktadan, kainatın büyümesinin durduğu noktadan başa kadar geri döndüğünde, sıfır noktasına kadar geri döndüğünde, bir nokta halinde kainat yok olduğunda, İndi ilahi orada kalacaktır. Mahşer meydanı kalacaktır. Cennet ve cehennem kalacaktır. Ve zamanın geriye doğru devam etmesi sürecinde zaman kendi bulundukları noktaya ulaşıp da hayata, hayatta olan o noktaya geri döndüğü için zaman o noktada zaten onlar hayattalar. Hayatta olan bu insanlar yer çekimi kuvvetinin olduğu yegane noktaya, mahşer meydanına doğru uçarak yola çıkacaklar ve oraya ulaşacaklardır. Bu gidiş sonsuz hızdır. Peki ne olacaktır? Bütün gezegenlerdeki insan adı verilen mahluklar hepsi orada indi ilahide toplanacaklardır. Zaman geçmişe sonsuz bir hızla yaklaşacaktır ve insanların ilk insanı olan Adem Aleyhisselam'dan sonra da zaman geriye doğru dönmeye devam edecektir. Ama Adem Aleyhisselam'la dahil olmak üzere bütün insanlar mahşer meydanında toplanacaklardır. Sur'a birinci üfürülmesinin sonu burasıdır. Bizim dünyamıza dahil olmak üzere bütün dünyalar yok olmuştur. Güneşleriyle birleşmişlerdir. Güneşler birbirleriyle birleşmişlerdir. Samanyolları birbirleriyle birleşmişlerdir. Ve bütün o dizayn tekrar başa geri dönmüştür. Allah-u Teala nasıl önce enerjiyi yarattıysa, sonra enerjiyi maddeye çevirmişse, bu sefer de o sıfıra doğru yaklaşılan noktada maddenin tekrar enerjiye çevrilmesi söz konusu. Allah-u Teala enerjiyi nasıl var etmişse, bu sefer de işlemi tersine çevirerek yok etmesi söz konusu. Bir varmış, bir yokmuş sevgili kardeşlerim. Olay, kainatın varlığı burada sona eriyor. Ne kalıyor geriye? İndi ilahi kalıyor.
Ne kalıyor geriye? Cennet kalıyor. Ne kalıyor geriye? Cehennem kalıyor. Ve mahşer meydanındayken biz indi ilahinin bir bölümü, sonsuz bir meydanda sonsuz sayıda insan bir aradayız. Herkes öldüğü yaşta bir arada. Kıyamet günü sura birinci defa üfürüldüğünde zaman duruyor. Zaman durduğu anda bütün insanlar ölüyor. Hayatta olan bütün insanlar ölüyor. Hayatta olmayanlarsa daha evvelce öldükleri için zaten ölüdürler. İşte Kur'an-ı Kerim'in temeli odur ki bütün insanlar iki defa ölür, iki defa dirilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki dediler ki diyor cehennemde olanlar, ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Buradan dünyaya dönmeye yol var mıdır? Allah-u Teala diyor ki yoktur. Neden öyle söylüyor? Çünkü dünya yok artık. Dünya yok olmuş. Zaman geriye doğru yürüdüğü için dünyanın da bütün alemlerle beraber yok olması, bir tek noktada toplanması, sonra da enerjiye çevrilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sura birinci üfürülüş, zamanın durması, geriye dönmesi. Zaman durduğu cihetle yaşamakta olan insanların hepsinin ölmesi söz konusu. Sura birinci üfürülüş ve zaman geriye doğru döndüğü için gene bulundukları yerde tekrar canlanmaları söz konusu. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Kıyamet günü yaşamakta olan insanlar o gün öldüler. Evvela onlar dirilecekler. Çünkü zamanın son parçasında öldüler. Zaman geri dönerken evvela onların bulunduğu noktaya gelecek. Oradan daha evvelki zamanlara geçecektir. Zaman oraya geri döndüğünde, yani birkaç saniye evvelki zaman birkaç saniye sonra eski noktasına geri dönecek. Döndüğü anda kıyamet günü yaşayanların hepsi, kıyamet günü yaşayıp da ölmüş olanların hepsi yeniden dirilmiş olacak. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Zaman geriye gittiğinde Adem Aleyhisselam'a kadar geriye ulaşana kadar zaman, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayan bütün insanların yeniden dirilmeleri söz konusu oluyor. Allah-u Teala diyor onlara sorulur, ne kadar ölü kaldınız? Birkaç saat diyorlar insanlar. Sevgili kardeşlerim, işte büyük sır burada. İnsanlar diyorlar ki biz toprak olduktan sonra, kemiklerimiz bile yok olduktan sonra mı, yeniden mi Allah bizim kemiklerimizi bir araya getirecek de bizi tekrar canlandıracak? Hayır sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. Sadece zaman geriye geliyor. Zamanın biz hayatta olduğumuz noktaya ulaştığı an bunların hiçbirinin olması gerekmiyor. Biz zaten canlıyız o noktada.
İşte konunun arkasındaki sır burada. Ve canlı olan insanlar o canlı statüde hayattalar. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar herkes orada mahşer meydanında toplanmış. Uçarak yükseliyor insanlar mezarlarından ve mahşer meydanında toplanıyorlar. Sonra ne olur? Sura birinci defa üfürülmüştür. İnsanlar mahşer meydanında toplanmıştır. Sura ikinci defa üfürtüyor Allah-u Teala. İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci defa üfürmesi üzerine orada mahşer meydanında toplanan bütün insanlar, hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Acaba niçin ikinci defa ölüyoruz? Allah-u Teala sura ikinci defa üfürülür, hepsi tekrar ölürler diyor. Şunun için hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Herkes mahşer meydanında öldüğü andaki durumuyla mevcut olabilir. Son anda kaç yaşındaysa, hangi hüviyetteyse o hüviyetiyle orada olabilir. Ama Allah-u Teala cehenneme girecek insanların da, cennete girecek insanların da aynı yaşta olacağını söylüyor. Öyleyse bir defa herkesin öldüğü andaki haliyle değil, Allah'a göre belli bir yaştaki haliyle canlanması lazım, var olması lazım cehennemde veya cennette. Bu sebeple Allah Teala bizi öldürüyor. Yeniden canlandırmak için. Birinci sebep bu, aynı yaşta olmamız şart. Çünkü Allah Teala kadınlar da erkekler de orada cehennemde ve cennette aynı yaşta olacaklardır diyor. Ama herkes kendi öldüğü andaki haliyle mahşer meydanında toplandı. Öyleyse bu statünün değişmesi lazım. İşte bunun için Allah Teala sura ikinci defa üfürtüyor. Hepimiz yeniden ölüyoruz. Sadece bunun için mi? Bir sebep daha var. Cennet veya cehennem hayatında insanların bizim bu dünyamızdaki gibi yemek yemeleri, sindirim sistemlerinde onu öğütmeleri, sindirmeleri ve bunun müteferri unsurları ne cennette ne de cehennemde olmayacak. İnsanlar yemek yiyecekler ama onları enerji bedenleri sindirmeyecek, dışkı çıkarmayacaklar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her gün milyarlarca hücreniz ölür ve onların yerine yenisi hayata gelir. Bu asli sebep dolayısıyla insanlar büyürler, sonra yaşlanırlar ve ölürler. Hücre yenilenmesi vücudunuzun temelini teşkil eder. Doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Oysa ki cennet veya cehennem hayatı sonsuzdur. Milyarlarca, belki trilyonlarca, trilyarlarca yıldır. Öyleyse böyle bir sonsuz hayatı bu bedenlerle yaşamak, ölümlü bedenlerle yaşamak söz konusu değildir. Onun için enerji bedenlerle Allah-u Teala bizi bir defa daha yaratmak için sura ikinci defa üfürtüyor
ve hepimiz ölüyoruz. Ve sura üçüncü defa üfürülüyor. Bütün ölenler canlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün ölenlerin canlanması söz konusu. Öyleyse herkes yeniden canlanıyor ama yepyeni bir vücutla, birinci özellik, enerji bedenlerle doğuyoruz, yeniden diriliyoruz. Artık bu bedenlerde hiçbir değişiklik söz konusu olmayacak sonsuza kadar. Aynı yaşta kalacağız. Erkekler de kadınlar da aynı yaştalar. İki tane alternatif sunuluyor. Kur'an-ı Kerim'de kaç yaşında olduğumuza dair işaret yok. Ama vaktiyle insanlar, bir kısmı demişler 19 yaşındaki halimizde canlanacağız. Bir kısmı demişler 33 yaşındaki halimizde canlanacağız. Biz de doğrusunu isterseniz sormadık. Ama genç bir yaşta herkes aynı yaşta olmak üzere bir daha yaşlanmayacak bir vücutla yeniden yaratılıyoruz Allah-u Teala tarafından. Ve sura zaten sadece üç defa üfürülüyor. Bundan sonra ne oluyor kıyamet günü? Bu yeni bedenlerle bedenlendikten sonra ne oluyor? Bedenlerimizin içine berzah aleminin yok olmasıyla, artık berzah alemi kalmadığı cihetle tekrar bizim bedenimize geri dönmesi lazım gelen nefsler geliyor, fizik bedenimizle birleşiyor ve onlar da fizik bedenimizin hüviyetine giriyorlar. Yani aynı yaştaki hüviyete, aynı kalıba onlar da girmiş oluyorlar. Öyleyse bütün suçları ve güzellikleri işleyen nefsimiz de fizik vücudumuzdur. Öyleyse hesap da o ikisine aittir. Ruh hiçbir yanlış davranışın içinde bulunmamıştır. Hesaba çekilmesi söz konusu değildir. Ruhun cehenneme veya cennete girmesi de söz konusu değildir. O Allah'tan gelmiştir ve eğer ölmeden evvel biz onu Allah'a döndüremediysek, ölümümüzle birlikte Allah'a dönmüştür ve Allah'tadır. Geldiği yere geri dönmüştür. Sığınağı orasıdır Allah'ın zatı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda mahşer meydanında ki işlevler tamamlanmıştır. Bütün insanlar hepsi aynı yaşlardaki fizik vücutları, enerji bedenleriyle ve nefsleri de işlerinde olmak üzere mahşer meydanından bütün insanlık ayrılır ve indi ilahiye ulaşır. İndi ilahi yani Allah-u Teala'nın huzuru sonsuz sayıda hologramla donatılmıştır. Herkesin kendi hayat filmini, hologram usulü olan hayat filmini bulması hiç de zor olmayacaktır. Herkes kendi sistemine çekilecektir. Çeken sistemler otomatiktir ve hiçbir insanınki başka biriyle karışıp da onu engellemez, düğüm olmaz. Ve çekici sistem

hem de bizlere teslim edilen mizanlarımızda görünür. Mizan öyle bir müessesedir ki kainatta mevcut olacak bütün suçları ve güzel davranışları, yani seyyiati ve hasenatı bütün alternatifleriyle muhtevasını alan Allah'ın bir ilahi kompütürüdür. İlahi bilgisayarıdır. Ve her türlü davranış biçiminin bütün kast unsurlarıyla birlikte hesap edilmiş şekilleri, sonuçları oradadırlar. Ve hayat filminizi gördüğünüz zaman neden iki tane hayat filmi seyrediyorum diye meraklanmayın. Bir tanesi düşünceleriniz. Neyi nasıl tasarladınız? İkinciler efaliniz. O tasarladığınız şeyleri nasıl gerçekleştirdiniz? Başınıza neler geldi? Biri hakikat platformunda, fizik platformda, diğeri imajiner platformda, düşünce standartlarında. Ama her ikisi de görüntü. Böylece hayatınızın hangi standartlarda, hangi düşüncenin ağırlığı altında, hangi ölçüde kasıtlı taammütle neler işlediğinizi ve bu sebeple o taammüt miktarına göre aldığınız negatif dereceler ve pozitif dereceler, yani nakıs ve zayıf dereceler, yani artı ve eksi dereceler hep orada her saniye görünmekte. O Allah-u Teala'nın sonsuz adaletini temsil eden elinizdeki mizanla karşılaştırdığınız zaman hayat biliminizdeki bütün rakamlar, bütün saniyelerde elinizdeki mizanla hep eşit. Anlarsınız ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri doğal seviyedeki mürşitlerin şahitleridir. Mürşitlerin hepsi kendilerine tabi olanların şahitleridir ve olmayanların da şahitleridir. Bütün Resuller Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerin sahip, mürşitlerin şahididir ve devrin imamı da bütün kavimlerdeki Resullerin şahitleridir. Bütün zaman parçalarının temsilcileri oradadırlar. Bütün zaman parçalarındaki devrin imamları, bütün zaman parçalarındaki bütün ülkelerdeki Resuller, bütün zaman parçalarındaki bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler, onun altındaki derece derece diğer mürşitler ve nihayet kiramen katibi melekleri, bir sürücü, bir şahit, hepsi oradadırlar. Görüldüğü gibi devrin imamı bütün Resullerin şahididir. Kendi devresindeki bütün Resullerin şahididir. Bütün Resuller, bütün mürşitlerin şahididir. Bütün mürşitler, daha alt kademedeki mürşitlerin şahididir. Onlar da daha alt kademedeki mürşitlerin şahididir. Ve nihayet kiramen katibi meleklerinin şahidiyle birlikte 7 tane şuhud kademesi oluşur. Ne olur? Hayat filmlerimizi görürüz. Oradaki kaybettiğimiz ve kazandığımız derecelerin sonucuna göre eğer kazandığımız dereceler fazlaysa hayat filmimiz bize teslim edilir sağ tarafımızdan. Bunun manası cennete gidilecektir. Hayat filmlerimiz eğer kaybettiğimiz dereceleri fazlaysa
sol tarafımızdan teslim edecektir manası.

cehenneme gideceğizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o gün herkes bir ayırıma tabi tutulacaktır kendi hayat filmleri gereğince ve ya cehennem ya da cennet söz konusu olacaktır. Bu vücut bulan olay Allah'ın da şahit olduğu bir mahkemedir. Mahkeme-i Kübra budur. Allah Teala buyuruyor ki Mahkeme-i Kübra için, o gün ağızlarınızı mühürleyeceğiz diyor Allah Teala. Ve uzuvlarınız konuşacaklar. Yani yaptıklarını gösterecekler. O gün kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor Allah Teala.

O gün diyor Allah size yaptıklarınızı gösterecek diyor, haber verecek diyor. Doğumumuzdan ölümümüze kadar her saniyemiz orada yer almıştır. Üç boyutlu olarak etrafımızda kimler varsa onlar da hayat filmimizde beraber olarak yer alırlar. Biz de başkalarının hayat filmlerinde, onlara ait olan bölümlerde gene onlarla beraber yer alırız. Mahkeme-i Kübra bir yerde cereyan eder. Sadece indi ilahide. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu hayat filmleri indi ilahiden kıyamet günü tekrar geçmişe götürülecektir. Kimlerin hayat filmleri pozitif bakiye vermişse, onlar zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde, yani 7. gökkatının 1. alemi olan kader yüceleri bölümünde yerleştirilecektir. Altıgen bir kapıdan geçilerek girilen o sistemlerde bütün hayatınız mevcuttur. Herkes için ayrı bir hücre, ayrı bir sonuç. Ama zemin kattan 7 kat aşağıda cehennemin 7. katında da, esveli safiliğinde de, sicciğinde de cehenneme gideceklerin kader hücreleri vardır. Kıyamet günü sonuçlar belli olduğu için onlar geriye zamanın başına götürülürken ayrım kesin olarak yapılmıştır. Orada zemin kattan 7 kat aşağıda hayat filmleri olanlar, onlar füccardır. Şeytanın fücuruna tabi olanlar. Zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. gök katında illiğinde kadercileri bulunanlar, onlar da ebrardır, birinin sahipleridir, cennete girecek olanlardır. Peki ne olur? Hayat filmlerimiz tamamlandı ve bize teslim edildi. İster cennetlik olsun insanlar, ister cehennemlik olsun, hepsi mutlaka evvela cehenneme girer. Cehennemin kapılarında farklı bir işlem söz konusudur. Kimin hayat filmi sağ tarafındaysa, o kişi cehenneme ulaştığı zaman cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girer. Kapılar onlara engel olmaz. Kapılardaki elektronik sistemler buna göre duyarlı kılınmıştır. Ama kimin hayat filmleri sol tarafından verildiyse, onlar cehennemin içine giremezler. Mutlaka kapı yukarı kaldırılacaktır. Ve cehennemde kalmak üzere girenler, yüzleri toprağa sürtülmek suretiyle zelil bir şekilde cehenneme gireceklerdir ve arkalarından kapı tekrar kapanacaktır. Ard arda gelen bütün cehennem mensupları, cehenneme hiçbirisi yürüyerek ayakta giremez. Hepsi mutlaka yerde sürünerek 30 santim veya daha biraz fazla açılan kapıdan geçebilmek için mutlaka burunları yere sürtünerek gireceklerdir. Kur'an'daki ifade aynen böyle. Ve herkes cehennemi görecektir. Cehennemde kalanlar ait oldukları cehennemlere dağıtılacaktır. Ama cehenneme gidenler
o cehennemdeki korkunç sahneleri gördükten sonra sonsuza kadar o insanların o işkenceleri çekeceğini düşünerek, Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek cehennemi terk ederler. Cehennem kapıları onların çıkmaları için de müsait bir zemindedir. Kapılar açılmaz ama kapının içinden, şeffaf kapıların içinden uçarak çıkarlar cennete girecek olanlar ve oradan ait oldukları cennetlere uçarlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada Sırat Köprüsü diye bir şeyden bahsedilir. Herkes bir Sırat Köprüsü'nden bahseder. İnsanlar onun üzerinden ya sürünerek geçerlermiş, ya yürüyerek geçerlermiş, ya koşarak geçerlermiş, ya da uçarak geçerlermiş. Ve kim o Sırat Köprüsü'nden aşağı düşerse, onlar cehenneme gideceklermiş. Cehennem aşağıdaymış, Sırat Köprüsü'nün altındaymış. Ama kim kurban kesmişse, o koçun boynuzuna yapıştı mı, Sırat Köprüsü'nü mutlaka aşarmış. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi masal. Bunların hiçbirisi hakikat değil. Bu konudaki hadis-i şerif de yok. Söylenenler uydurma hadisler. Çünkü Kur'an'a göre Sırat Köprüsü tatbikatı mümkün değil. Evvela Allah Teala Meryem Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde içinizden diyor kıyamet gününü cehenneme uğramayacak, cehenneme girmeyecek hiç kimse yoktur diyor. Cennete girecekleri ise biz oradan alıp cennete ulaştıracağız diyor. Ey sevgili kardeşlerim, madem ki herkes indi ilahiden cehenneme mutlaka ulaşacak, öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsünün bulunması mümkün değildir. Çünkü eksiklik yok. Bir tamam, bütün insanlar mutlaka cehenneme gidiyorlar, giriyorlar, yani uğruyorlar. Bir kısmı uğramış oluyor, bir kısmı ise kalmak için oraya gitmiş oluyorlar. Ama hepsi gidiyorlar. Meryem 73. Öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsünün bulunması mümkün değildir. Peki ya cennete girecekler? Onlar için de telafat yok. Onlar için de eksilme yok. Cehennemden o şeffaf kapılardan uçarak çıkan cennete gireceklerin hepsi de oradan çıkıp cennete ulaşacaklar. Gene aralarından düşüp de cehenneme geri dönecek olan kimse yok. Öyleyse sırat köprüsü yok. Ama sırat-ı müstakim var. Gerçekten sırat-ı müstakimden düşmek de söz konusudur. Sırat-ı müstakime çıkamamak da söz konusudur. Sırat köprüsü için söylenen şeyler sırat-ı müstakim için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, zaten sırat köprüsü diye bir tabir yanlış, öyle değil mi? Sırat yol demek. Sırat köprüsü, yol köprüsü. Akılcı bir tabir mi? Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol demek. Kime istikametlenmiş? Allah'a istikametlenmiş. Allah Teala Kehf Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sırat-ı müstakim, Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Allah'a istikametlenmiş yol. İşte sevgili kardeşlerim, bu yoldan düşmek var. Bu yolu aşıp cennete değil, Allah'a ulaşmak var. Ama Allah'a ulaşanlar mutlaka cennete ulaşacaklarına göre gene cennete ulaşmak dolaylı bir şekilde sayılabilir. Öyleyse buradaki müesseseye dikkat edin.
burada o yoldan düşmek söz konusu. Nasıl? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona söz vermiştir. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Yani sırat-ı müstakimi o kişi mutlaka geçecektir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi. Ama o noktadan itibaren de şeytan kişiye şiddetli musallat olacaktır. Bütün gücüyle onu Allah'ın velayetinden düşürmeye çalışacaktır. Eğer bunu başarırsa fısktayken, küfürdeyken, dalaletteyken Allah'a ulaşıp Allah'ın evliyası olan kişi evliyalıktan düşer, sırat-ı müstakimden de düşer. Sıfır noktasına geriye gelir. Allah verdiği her şeyi geriye alır, o kişi artık idrak de edemez. Allah onu idraksiz kılar. Çünkü ondan aldığı ekinleti tekrar kişinin kalbine koyacaktır. Ve kişi artık idrak edememeye başlayacaktır. Kulaklarına vakrayı tekrar koyacaktır. Kişi işitmemeye başlayacaktır. Gözlerine tekrar hicab-ı mestüre koyacaktır. Kişi irşat makamına artık mürşit olarak bakmayacaktır. İrşat makamından şüpheye düşmüş, onu defterden silmiştir. Ve o şartlara mutlaka geri döndürülecektir. Devrin imamının ruhu başından alınacak, kendi ruhu fizik vücuduna geri döndürülecektir. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi konulacak ve tekrar kalp mühürlenecektir. Bütün şartlar geri döndüğü için kişi idraksiz olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın Nahl Suresinin Allah-u Teala diyor ki Nahl Suresinde sizi Allah-u Teala hidayete erdirdikten sonra tekrar idraksiz bir hale getirebilir diyor. Sizin davranış biçimleriniz, sizin yanlışlarınız sebebiyle. Sizi Allah yarattı diyor. Sizi yine O öldürecek. İçinizden ömrün en reziline çevrilen vardır ki idrak sahibi olduktan sonra tekrar idraksiz olurlar. İşte bu ayetle Nahl Suresinin 70. ayet-i kerimesiyle Allah Teala onu anlatıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, işte kıyamet olayı söylediğimiz standartlar içinde gerçekleşen bir olgudur ki kıyamet hepimiz için geçerlidir ve bir gün mutlaka kopacaktır. Çok da uzaklarda olmadığını düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha kıyamet konusundaki bir söyleşiden sonra inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve tasavvuf ve Kur'an kavramları konusundaki seri konuşmalar bir kitabı oluşturmak üzere devam ediyor. Bu konuşmamızda mürşit nasıl bulunur hüviyetinde? Mürşit kimdir? Mürşit tariflerden gidelim. Mürşit kimdir? Fusilet 33, 34, 35 ilk işaretleri veriyor. Onlar ki diyor Allah Teala, Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önlemek yetkisi herkese verilmez. Kendilerine bu yetki verilenler hazzün azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. İrşad makamının sahipleri hazzün azimin sahipleridir. Bir, fevzün azimin sahipleridir. İki, ve ecrün azimin sahipleridir. Öyleyse Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde

Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini naksa düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle derecesini nakısa düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük mükafat verilecektir.

O ecrün azimin sahibi olacaktır diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın üzerine olan ahtten bahsediyor. Ve men evfa, kim ifa ederse bima ahede aleyhullâhe fe se yutihi ecren azima. Allah'ın üzerine verdiği ahdini Allah'ın üzerine verdiği ahdini, Allah'ın ahdini yani gerçekleştirirse, yani ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim ederse, onlar ecrün azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Ve bunların da müşrit olduğunu görüyoruz. Bu insanlar Allah'ın ahdini, Allah'ın üzerlerine yüklediği ahdini yerine getiriyorlar. Ve men evfa, kim ifa ederse bima ahede aleyhullâhe, Allah'ın üzerine ahdettiği, Allah'ın üzerine yüklediği ahdini gerçekleştirirse. Allah Teala buna ahdullah diyor veya ahdallah diyor. Bu ise iradenin de Allah'a teslimini mutlaka içerir. Kimdir mürşit? İradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilen kişi. Öyleyse onlar Ecrün Azim'in de sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Diyor ki o sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardı diyor. Yani ister ensar olsun ister muhacirin sahabeye tabi olunduğu, sahabenin irşat makamını Allah Teala tarafından getirildiği kesin. Çünkü bu konu Kur'an'da yer alıyor. Onların tabiyeti gerçekleştirdiklerini, irşat makamının sahibi oldukları kesinleşiyor. Allah onlardan razıydı diyor. Onlar da Allah'tan razıydı. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Onların mükafatı fevzül azimdir diyor Allah Teala. Fevzin, mükafatın en büyüğü onlarındır. Fevzül azim, ecrün azim, fevzün azim, ecrün azim, hazzün azim, üçü de irşat makamının işaretleri. Öyleyse kimdir mürşit? Fevzün azimin, ecrün azimin ve hazzün azimin sahipleridir. Burada Allah-u Teala'nın irşat makamı tarifleri var. Peki Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi ne diyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala, biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani hakkul yakinin sahibi oldukları için. Gene aynı noktayı işaret ediyor Allah Teala. Hakkul yakin, iradesini Allah'a teslim edenlerin kazandıkları yakin derecesi. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde irşat makamının sahipleri olarak tanımlanıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamı dediğiniz zaman
kendisine tabi olunan kişi söz konusu. Bu kişinin bir özelliği var. Mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağlamış olması lazım. Allah onun iradesini alarak kendi iradesine bağlamışsa, o kişiye devamlı Allah Teala emirlerini gönderiyorsa ne yapması lazım geldiği konusunda, işte o kişi Allah'ın mürşididir. İradesi Allah'a bağlı olandır. Fes'elû ehle zikri in kuntum lâ ta'lemûn diyor, eğer bilmiyorsanız zikirle sorun, zikir ehline sorun diyor Allah Teala Enbiya 7'de. Bu zikir ehli dediği kişi aslında irşat makamının sahibidir. Kendisine sorulan sualin cevabını vermez. Allah'a sorar, Allah'tan aldığı cevabı verir. Yani kendisinin bilmediği şeyin muhtevasını kimseye söylemez. Allah'tan öğrenir, Allah'a sorar ve Allah'ın emrini tebliğ eder sadece. Demek ki irşat makamı 7. kat cennetin sahibidir. Bu hüviyetteki insanlar adın cennetlerinin sahipleridir. Başka insanları irşat etmeye Allah-u Teala tarafından memur ve mezun kılınmışlardır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar her şeyden evvel kendi mürşitlerine tabi olanlardır. Evvela kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Mutlaka tabi olmuşlardır. Mutlaka önce ruhlarını, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Ve Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın emrini Allah'tan alanlardır. Öyleyse bu insanlar gerçek anlamda mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Ne zaman bir insan ilmel yakinin sahibidir? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Ruhu Allah'a ulaştığı an ilmel yakinin sahibidir. Ne zaman aynel yakinin sahibidir? Fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman, daimi zikre ulaştığı zaman aynel yakinin sahibidir. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit hakkul yakinin de sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Peki özelliği ne? 7 özellik taşır. Hikmet sahibi olarak 7 özellik taşır. 1- daimi zikrin sahibidir. 2- bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. 3- Allah onun mutlaka kalp gözünü açmıştır. 4- mutlaka kalp kulağını da açmıştır. Hikmet sahiplerinin muktesef hakkı kalp gözlerinin ve kalp kulaklarının açık olmaları. 5. faktör, bu insanların ehli hayır olmaları. 6. ehli tezekkür olmaları. 7. ehli hüküm olmaları, ehli hikmet olmaları. Bunlara hikmet sahipleri diyor Allah Teala. Bütün mürşitler mutlaka hikmet sahibidir ama onun mutlaka daha ötesine de geçmişlerdir. Ehli hikmet olduktan sonra bir insan irşada ulaşır. Ancak ondan sonra iradesini de Allah'a teslim ederek
Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir, salah makamının 5. kademesinde. Bütün insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmek mecburiyetindedirler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehildir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağını aşabilen, Allah'a ulaşmayı dileyerek üçüncü basamağa ulaşabilen herkes kurtulmuştur. Felah ehlidir. Mutlaka Allah'ın cennetine o kişi girecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın cennetine girecek olan kişi bu noktadan başlıyor. Ama bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Mutlaka ulaştırıyor Allah-u Teala. O kişiye mutlaka irşat makamının sevgisini veriyor. O kişiyi mutlaka mümin kılıyor irşat makamına tabi olduğu zaman. Ve o noktada kişinin kalbine imanı yazıyor Allah-u Teala. Ve ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhunun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar bu kişinin manevi tekamülü Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Öyleyse bu akşamki konumuz, bu dersimizin konusu, mürşit nasıl bulunur? Ruhunuzun Allah'a ulaşmasını temin eden, buna metaldar olan mürşit kimdir? Hangi vasıfların sahibidir? Ve ona nasıl ulaşacaksınız? Mürşit Allah'a ulaşmanıza vesile olan kişidir. Mürşit farz mıdır? Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan isteyeceksiniz. Her mürşidin Allah-u Teala tarafından bahsettiğimiz vasıfların sahibi olup da irşat makamına tayin edilen her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar uzanan sebiller vardır. Dünyanın her tarafında bu sebiller vardır ve hepsi devrin imamının altın kapının bulunduğu, devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşır. Bir insan hangi mürşide tabi olursa olsun, tabi olduğu
mürşidin bulunduğu dergâhtan ruhu o anda vücudundan ayrılır. Ve ana dergâha, devrin imamının bulunduğu dergâha ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, bu birinci sebildir. Ve bu sebilin, yani o sebilin sahibi olan mürşidin tayininin Allah'a ait olduğunu söylüyor Allah Teala. Alallahu kastüs sebili diyor. Sebilin, sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Herkesin devrin imamına ulaşıp da tabi olması söz konusu olmaz. Dünya üzerinde milyarlarca insan yaşıyor. Zaten buna zaman da yetmez. Onun için hangi insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa teslim olabileceği bir mürşit onun ulaşabileceği saha içerisinde mutlaka vardır. O bilmiyordur ama mutlaka vardır. İşte Allah Teala o kişiye o mürşidini gösterecektir. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Şimdi yolumuzun buraya kadar olan kesimine, irşat makamının Allah'tan istendiği noktaya beraberce gelelim. Birinci basamak, insanlar olayları yaşıyor ve genellikle yanlış değerlendiriyorlar. Diyor ki Allah Teala, olaylar vardır, sizin hoşunuza gider, siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, sizin hoşunuza gitmez, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Allah'a göre hayır ölçüsü size derecat kazandıran olaylar, şer ölçüsü size derecat kaybettiren olaylar. İşte böyle bir bilmezlik içerisinde, cehalet içerisinde insanlar birinci basamakta yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Olaylara davranışları her sene bir iki defa mutlaka imtihana tabi tutularak Allah Teala tarafından tespit edilir. Bu insanlar her sene bir en az bir iki defa, birkaç defa, yani birden fazla mutlaka iki defa veya üç defa imtihanlara tabi tutulurlar. Ve bu imtihanlarda kazananlar, bu imtihanlarda sadece kazananlar Allah Teala tarafından seçilirler. İmtihanı kaybetmek kimlerin işi? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, yalanlayanlar, ketmedenler, gizleyenler, başka insanların Allah'ın yolundan ayrılmasına çalışanlar, bunlar imtihanı kazanamazlar. Onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. İkinci basamak seçim basamağıdır Allah-u Teala'nın. Bu seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve kurtuluşa ulaşacaklar sadece bunlardır. Kurtuluşa ulaşacaklar Allah'ın seçtikleri değildir. O seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. Allah kullarından dilediklerini seçer, kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'a ulaşmak üzerinize Allah Teala tarafından tam 12 defa farz kılınmış. Mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmakla mükellefsiniz. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız.
Derhal Allah rahim esmasıyla üzerinize tecelli eder ve sizi dördüncü basamağa çıkarır. Bu tecelli ard arda Allah'ın yardımlarını oluşturur. Allah rahim esmasıyla tecelliye başladığı zaman size derecat kazandırır. Rahim esmasıyla tecellisi ise sizi irşat makamına ulaştırana kadar devamlı besleyecek olan bir ihsanlar demetidir. Yalnız rahim esmasının tecellisidir ki kişinin gözlerindeki hicabı mestureye alır. Kişi beşinci basamağa ulaşır. Kulaklarındaki vakraya alır. Kişi altıncı basamağa ulaşır. Kalbindeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar. Allah Teala kişi yedinci basamağa ulaşır. Bu noktada irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğu konusunda kesin bir kanaata ulaşmıştır kişi. İrşat makamı kimdir? Haktan inen sözleri söyleyendir. İrşat makamı kimdir? İrşada davet edendir. İrşat makamı kimdir? Allah'a davet edendir. İrşat makamı kimdir? Allah'ın sırat-ı müstakimine davet edendir. İşte Allah'a davet eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sırat-ı müstakime de davet ediyordu. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle kalp gözümüzle görerek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu bizim yolumuzdur sırat-ı müstakim. Ve Allah'a davet söz konusu. Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederek bizde bu olayları gerçekleştirdikten sonra onunla kalmıyor, kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Sonra ne yapıyor? Zikir yapmamızı temin ediyor bize, zikri sevdiriyor. Zikir yapıyoruz ve Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor ama kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri sızmaya başlıyor. Ve kalbimize gelen bu nurlar nefsimizin kalbinde %2'ye ulaşınca huşu sahibi oluyoruz. İşte Allah Teala bu huşuyu anlatıyor. Diyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyor Allah Teala. Haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyor. Demek ki kişi zikir yapacak. Bir. İkincisi Allah-u Teala'dan nur inecek. İki. Ve huşu oluşturacak nefsin kalbinde. Birikim yapacak bu nur. Dikkat edin. Nurlarla, şeylerle demiyor. Nurla diyor. Bir nurla. Öyleyse nurlar ikişer ikişer iner. Allah-u Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor.
Rahmetle farz, rahmetle salavat. Nur 21'de Allah Teala rahmetle fazladan bahsediyor. Bakara 157'de de rahmetle salavattan bahsediyor. Önce sadece rahmetle fazl inecektir zikir yaptığımız zaman. Ve bu rahmetle fazl kalbimize, göğsümüzden açılan, göğsümüzü Allah'ın yararak açtığı yoldan kalbimize ulaşacaktır. Ama kalbimizin mühürlü olduğunu görecektir ikisi de. Ve fazl içeriye ne girebilecektir ne sızabilecektir. Ama rahmet nurları sızabilecektir. İşte bu sızıntı başlar ve kişi bu sızıntıyla %2 nura sahip olduğu zaman huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin özelliği nedir? Mürşidini sormak yetkisini kazanmasıdır. Allah Teala ona mürşit sevgisini verir ve bu kişi mürşidini Allah'tan sorar. Neyle sorar? Nasıl sorar? Niçin sorar? Mürşidin bulunmasının temelleri bunlardır. Şimdi beraberce Fatiha suresine bakıyoruz. Konumuza ışık getirecek olan Fatiha suresine. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün, mürşide tabi olma gününün sahibi olan. Din gününden neden bu manayı çıkardık? Hemen arkasından geliyor. Maliki yevmiddin dedikten sonra durumumuzu söylüyoruz Allah-u Teala'ya. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Neyle? Din günüyle Allah'a kul olmaya başlıyoruz. Bundan evvel kendimizi Allah'ın kulu zannediyoruz. Oysa ki değiliz. Kul olmaya başlamamız ancak din günüyle. O din günü mürşidimize tabi olduğumuz gün, Allah'a kul olmaya başladığımız gün. Allah'a kul olmak, ruhu Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, fizik vücudu Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, nefsi Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. Dört tane teslim, dört tane kulluk. Aslında yedi safhada oluşur olay ama teslim dört tanedir. Üç tanesi vücutlarımızdır, bir tanesi irade adı verilen gücümüzdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevayı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindeyiz.

Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'ınsa sözü var. Mutlaka kişiyi kendisine ulaştıracak. Üstelik bunu 12 defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım. Bunun için ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi lazım. Bu ise ancak 10. ihsanla Allah Teala bize mürşidimizi gösterdikten sonra mürşide ulaşmamızla mümkün. İşte Fatiha suresi bunun başlangıç suresidir. Onun için Fatiha'ya açış diyor Allah Teala. Manevi hayatımızın başladığı ayeti kerime Fatiha. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası. İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz. Din günüyle başlar kulluğumuz. Ve İyyake nesta'in, ve yalnız senden istiane isteriz. Nedir istiane? Hemen cevap geliyor. İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için kim bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksa, buna metaldar olacaksa, o kişiye nasıl ulaşacağımızı, onu göstermeni, o konuda bilgi vermeni, istianeyi yalnız senden isteriz. Yalnız sana kul oluruz ve kul olacağımız senden, yalnız senden isteriz. İyyâke nâbidû, yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul ederiz. Ve İyyâke nestaîn, ve istâneyi de yalnız senden isteriz. İşte burada neden öyle olduğunun hüviyetine, cevabına ulaşıyoruz ki, sebilleri kasteden, tayin eden, tespit eden Allah'tır. Bu yetki sadece Allah'a aittir. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastü sebil'in, sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi, her kişinin hangi sebile ulaşacağı Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın görevidir. Onun için o sebillerin tayinini ve tespitini Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve Fatiha suresi bu ışığı yakıyor. Onun için açış. Allah'a nasıl kul olacağımızın, kul olmak için ne yapmamız lazım geldiğinin başlangıç işareti Fatiha suresindedir. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Bizim mürşidimiz kim ise, sana ulaştırmaya vesile olacak kişi kim ise, onu yalnız senden isteriz. Maide 35'te Allah'ın söylediği, amenü olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Ne diyor Allah Teala? Sadece Allah yetkilidir diyor. Allah'tan isteyeceğiz. Ve açıkça Fatiha suresi bunun sadece Allah'tan istenebileceğini söylüyor. İrşad makamının tayini ve tespiti Allah'a aittir. Ve istihane, mürşidin kim olduğu sadece Allah'tan istenebilir. Mürşide ulaştıktan sonra ne olurmuş? İhtinas sıratel müstakim. Bizi mürşidimize ulaştırman için senden istihane isteriz. O istihaneyi bize ver, mürşidimize ulaşalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sırat-ı müstakimine ulaşalım. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Yani bize mürşidini göster. Biz ona ulaşalım, tabi olalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve böylece sadece senin gösterdiğin mürşit buna yetkili olduğu için, sadece ona ulaşırsak geçerli olduğu için ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştıralım. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır.
Ne olur mürşidimize ulaşırsak?

Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, sizin nefsinizi Allah'a ulaştırıp sizi hidayete erdirsin diye, nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve hikmetin de ötesini öğretsin diye. Mürşitlerin görevleri hikmete kadardır. Hikmetin öğretilmesi Resullerin görevidir. Hikmetin ötesi ise devrin imamının görevidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala diyor ki sıratellezine en'amte aleyhim. Allah Teala'ya böyle söylüyoruz. Sıratellezine, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verilmiş olanların, devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelmiş olanların yoludur. Gadab duyduklarının yolu değildir. Gayrılmak duyu aleyhim üzerlerine, gadab duyduklarının, kafirlerin yolu değildir. Veleddalin, dalalette kalmış olanların da, tabi olmayanların da yolu değildir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak son ayetle veleddalin kelimesiyle kesinleştirilmiş. Tabiyet yoksa sırat-ı müstakimin üzerinde olmak yoktur. 10 ayeti kerime mürşidine tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Tabi olmayanlar dalalettedir diyor. İşte Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur, şakide olmazlar. Kasas suresi 50. ayet-i kerime. Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmez ve sana tabi olmazsa bil ki onlar sana değil, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olanlar kimdir? Tabi olsaydı hidayette olacaktı kişi. 3. ayet Kehf 17. Men yetillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Veli mürşit bulunmazsa onlar hidayete eremezler. 4. ayet-i kerime Câsiye 13, Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bıraktı. Kasas 50'ye göre kimdi bu hevalarına tabi olanlar, hevalarını kendilerine ilah edinenler? Tabi olmayanlar. Tabi olmadığı için kişi dalalette. 6. ayet-i kerime Cuma 2. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde ümmetlerin arasında Resul bahs ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Ve bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Âl-i İmrân 164'te de Allah Teala müminlerin üzerine nimet olsun diye bir Resul bahsederiz diyor. Ve o kavimlerdeki Resullerden de bahsediyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala.

Ve bu muhtevanın ötesi Ahkaf 32, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'a aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36, biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bu kavimlerde kileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple tabiiyetleri sebebiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için hidayet söz konusu değildir. Allah onları isyanları içinde şaşkın bırakır. Yani isyan ettikleri için Allah Teala onları dalalette bırakmıştır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, mürşide ulaşmadıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki 10 ayeti kerime tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve konumuz mürşide tabi olmak. İşte bu noktadayız. Allah Teala kalbimize, göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmış ve zikir yapmışız. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi oluşmuş, huşuya ulaşmışız. Allah Teala, ya ne diyorduk Fatiha suresinde? Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yalnız sana kul olabilmemiz için bunu gerçekleştir. Ve bunun için bize istihaneyi sana sorarız ki bize mürşidimizi gösteresin. Böylece başımızın üzerine nimet gelsin. Öyleyse istihaneyi Allah'tan istememiz açık bir şekilde emrediliyor. Yalnız Allah'tan isteyebileceğimizi söylüyoruz. Allah Teala Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyiniz diyor benden diyor. Emir, farz. Maide 35. Bakara suresi istihanenin sadece Allah'tan istenebileceğini söylüyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteyebiliriz. Peki bu istihaneyi nasıl isteyeceğiz? Mürşidimizi nasıl bulacağız? O Bakara suresinin 44 ve 45. ayetlerinde. Allah Teala diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebîretun illa alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bu iki ayet-i kerimenin her cephesi ayrı bir ibrettir. Nasıl istihane isteyeceğiz Allah-u Teala'dan? Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. Ne demişti? İstihane sadece Allah'tan istenir. Sonra evvela istihaneyi mutlaka isteyin diye farz kılıyor Allah Teala üzerimize. Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin Allah'tan. Vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Sonra
diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Allah Teala bize sadece Allah'tan istihane istenilebileceğini söylüyor. Ve bu istihanenin nasıl istenmesi lazım geldiğini burada anlatıyor. Sabırla ve namazla isteyin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Neden zor dediğinin işaretine hemen sonra geliyoruz. Bir defa bu namaz hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah-u Teala'dan istihaneyi, yani mürşidimizi istemek yetkisini Allah-u Teala bize vermiş. Hacet namazı perşembeyi cumaya bağlayan geceler boy abdestiyle kılınan bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi, ikinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve Allah'tan istihane istenir. Ya Rabbi bana mürşidimi göster denir Allah-u Teala'ya. Öyleyse Allah-u Teala niçin acaba ama bu zor bir iştir diyor? Çünkü bir sonraki ayete ulaştığınız zaman gördüğünüz vasıflara sahip olmayanlar Allah'tan istihane isteseler de mürşitlerini göremezler. Öyleyse kim bu görecek olanlar? Vestaînü bis-sabr ve salatı dedikten sonra Allah Teala illa inne haleke biretun, bu zor bir iştir diyor. Ondan sonra diyor ki ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum. Onlar Allah'ın zatına mutlaka ruhlarını mülaki kılacaklarına kesin şekilde muhakkak nazarıyla bakarak inanırlar. Kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a geri döneceğine, rücu edeceğine gene yakın hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Kimmiş hacet namazını kılınca istihane istediği zaman Allah Teala'dan bu istihanesine cevap verilecek olan kişi kimmiş? Yakin hasıl ederek ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanan kişi. Öyleyse mürşit isteyen kişi bir, Allah'a inanıyor. Öyleyse mürşit isteyen kişi iki, Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. Allah'a inanan kişi aynı zamanda ölmeden evvel ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Bugün din adamlarının büyük kısmı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına bunca ayet-i kerimeye rağmen hala inanmıyorlar. Öyleyse bu kişinin özelliği, istihane isteyen kişinin ikinci özelliği, ruhunu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasına bu kişi inanıyor. Allah'a inancının, birinci inancın yanı başında ikinci inancı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasının 12 defa üzerine farz olduğuna inanıyor. Kesin şekilde Allah'a ulaştırmaya kararlı ruhunu. Ve 4, bütün bunların ötesinde en önemli faktör, kendisi Allah'a ruhunun ulaştırılmasını Allah-u Teala'dan dilediği zaman Allah'ın bu talebini mutlaka gerçekleştireceğine kesin şekilde inanıyor. Niçin inanıyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Allah'a kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Men kânû yercû nikâ Allâhe fe inne ecelallâhi leyâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Hud suresinin, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala garanti ediyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını, onların ruhları mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Ve Allah Teala ne diyor? Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Garanti etmiş Allah Teala. Öyleyse bu kişi Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştıracağından emin. Ne diyordu söylediğimiz ayet-i kerimede? Ve onlar Allah'ın ve onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar diyor. İnançları kesindir, muhakkak bir inanç, kesin bir inanç. İşte ancak böyle olan bir kişi hacet namazını kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi 13. basamaktadır. Bu aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Ona tabi olur ve bunun arkasından o Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olunca başının üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir. Kalbinin mührü açılır, içine iman yazılır, kişi nefs tezkiyesine başlar, ruhu da aynı anda, mürşidine ulaştığı anda vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vuslat mutlaka bu kişi için geçerlidir. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse bu kişi mürşidini Allah'tan sormuştur, ona ehil olmuştur, sorabileceği tek makama sormuştur ve Allah'a ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının bulunması bu standartlarda geçerlidir ve sadece bu yolla bulunabilir. Hepimiz mürşidimizi bu yolla bulduk, hacet namazıyla. Öyleyse eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa 100 defa hacet namazı kılsalar mürşitlerini göremezler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a Allah'ın kendilerini ulaştıracağından, hayattayken ulaştıracağından emin olanlar. Onlar mürşitlerini bulabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâta'l müstakîm, en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bildirerek sözlerimize başlayalım. Her işin başında sevgi söz konusu sevgili kardeşlerim. Bugünkü, bu akşamki konumuza gelince, konumuz Allah'a kul olmak. Hepimiz Allah'ın kulu değil miyiz diye bir sual gelecek aklınıza. Hayır, hiç kimse doğuşundan itibaren Allah'ın kulu değildir. Tağutun kuludur. Yani insan ve cin şeytanların kuludur ve fuhuşla ve münkerle emrolunur. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman Allah'ın kulu olursunuz. Ve Allah Teala bizden sadece Allah'a kul olmamızı istiyor. Kullukta 7 kademede oluşan bir hüviyet taşır. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman birinci kulluktasınız. Aminullah kulluğu. Sonra irşat makamına ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman ikinci kulluğa ulaşırsınız. Tabiyet kulluğu. Allah'a ikinci defa kul oldunuz, daha üst seviyede kul oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Bu vuslat kulluğudur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla oluşan kulluk. Allah'ın zatında yok olur fizik vücudunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Muhsinler kulluğu. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Muhlisler kulluğu, irşade ulaşırsınız. İrşad kulluğu, rüşt kulluğu ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bu nihai kulluktur, yani en son kulluktur. İradenin de teslimini gerektirir. Burada irşada tayin ve mezun kalınırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irade tesliminizi tamamladığınız zaman Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilirsiniz. Burası mürşitler kulluğudur. Kişi irşad makamına tayin edilmiştir. İrade de Allah'a teslim olmuştur. Bir hakkın kulluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ne anlatıyorsak, anlattığımız her şey 14 asır evvel mutlaka Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an bunun apaçık delilini veriyor. Öyleyse paralel bir projeksiyon çizmemiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ilk kulağa ulaşmak söz konusu. Bu noktada kişi ne olur? Allah'a ulaşmayı diler. İki tane ismi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, aminular kulluğu. Bir, amenü olmak vasfı. Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Amenü olmak aynı zamanda inanmak demek. İnancın sahibi olmak demek. Dikkat edin ki mümin olmakla inancın sahibi olmak aynı şey değildir. Lügat manalarından hareket ederseniz hep yanılırsınız. Kur'an'da kullanılış standartlarına göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz olayları. Amin olmak iki ayrı istikamette de kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a inanmayı ifade ediyor. Allah'a amin olmak, Resulüne amin olmak da kullanılıyor. Bu Allah'a inanmak ve Resulüne iman etmek demek. Her ikisinde de Allah'a ve Resulüne, Allah'a iman etmek, amin olmanın standartları içerisinde. Ama mümin olmak dediğiniz zaman, mümin olmak, Allah'a inananların içinde, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin harcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse mümin olamaz. Amin olmanın asıl Kur'an'daki manası ise Allah'a ulaşmayı dileyenlere verilen isimdir. Öyleyse kimdir bu insanlar? Bu insanlar takva sahipleridir. Öyleyse amen oluşun gerçek manasının başladığı yer, yani kişinin Allah'a inancın ötesinde mümin olabilmesi, o mutlak olarak bir talebi gerektirir. Bu talep Allah'a ulaşmaya doğru bir adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler amenü olmanın Kur'an'daki gerçek manasına ulaşırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemenin bir özelliği vardır. İki türlü kullanılan ameni olan olmak ifadesinden takva sahibi olanların işaret edildiği ameni olanlar mümin olanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, takva sahibi olmuşlardır. Hiç kimse Allah'a yönelmeden, Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Allah'ın emrettiği istikamette amenü olamaz. Takva sahibi olmayan amenü olanlar için, yani inananlar için, inanmak onları kurtarıcı bir faktör teşkil etmiyor. Cehennemden kurtulmak inançla mümkün değildir. Biliyorsunuz inanç müessesesi Allah'a inanmayı bir, Allah'ın Resullerine, Nebilerine inanmayı iki, Allah'ın kitaplarına inanmayı üç, Allah'ın meleklerine inanmayı dört, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmayı, 5. Ba'su ba'del mevte, ölümden sonra tekrar hayata getirilmeye inanmayı ihata eder ve bir son muhteva daha, Allah'a insanın ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanmayı ifade eder. Bunlar inancın 7 temel şartıdır. Bu inançlara sahip olan kişi mümin olmaz. Bu 7 tane muhteva Amintü Şerhi'nin Kur'an'a göre düzeltilmiş şeklidir. Aslında Amentü Şerhinde açıklamalar hem yedinciyi ihtiva etmez, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanma fikrini ifade etmez, muhtevasını almaz. Hem de hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmayı emreder. Olaya derecat açısından bakıyorsanız, ki Allah'ın kanunu odur, derecat kazanmak veya kaybetmek. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Ama halk arasındaki hayır ve şer, sahabe arasında da bak, vaktiyle öyleydi başlangıçta. Sevindiren olaylar hayırdır, üzen olaylar da şerdir tarzında tecelli eder. Oysa ki realite o değildir. Kur'an'ın realitesi hayır bize derecat kazandıran olaylardır, şer bize derecat kaybettiren olaylardır. İşte Bakara Suresi 216. ayet-i kerime, olaylar vardır. Sizin hoşunuza gider ama o olay bir şerdir. Olaylar vardır, sizi sevindirir ama o olay, olaylar vardır sizi üzer ama o olay bir hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ve diyor kısas, siz hoşlanmasanız da üzerinize yazıldı. Hoşlanmadığınız olaylar olur ki onlar sizin için hayırdır. Hoşlandığınız olaylar olur ki onlar sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Burada hayır ve şer kelimelerinin geçtiği muhtevada hep Allah'a göre mi değerlendirilmiş ayet-i kerime, yoksa insanların standartlarına göre mi değerlendirilmiş? Onun üzerinde mutlaka durmak gerekiyor. Böyle bir dizaynda hayrı ve şerri ortaya koyduğunuzda, hayır Allah'ın muhtevası içinde cereyan ettiği gibi bizim de irademizde oluşur. Bir güzel işlev yaptığımız zaman, namaz kıldığımız zaman, oruç tuttuğumuz zaman, zikir yaptığımız zaman derecat kazanırız ve bir hayır işlemiş oluruz. Birisini sevindirecek, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğumuz zaman derecat kazanırız. Bu hayırdır. Başkalarını üzdüğümüz noktada ise derecat kaybederiz. Öyleyse böyle bir dizaynda derecat kaybettiğimiz olaylar, derecat kaybettiğimiz cihette derecat açısından şerdir. O zaman derecat kaybettiğimiz olaylar şerdir, derecat kazandığımız olaylar hayırdır neticesine ulaşıyoruz. İşte böyle bir dizaynda birisi bir başkasının malını çalmışsa, çalan kişi seviniyor ama şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Malı çalınan kişi üzülüyor ama üzüldüğü şey ona derecat kazandıran bir şey, Yani hayra üzülüyor, diğeri de şerre seviniyor. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesindeki ruh, ayetin ruhu budur. Ve bir sonuca ulaşıyoruz. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Hiçbir irade bir başkasının şer kazanmasına sebebiyet veremez. Birisine bir iyilik ettiğiniz zaman siz derecat kazanırsınız, o ise sizin yaptığınız iyilikten faydalanır. Birisine bir kötülük ettiğiniz zaman siz derecat kaybedersiniz ama kötülük ettiğiniz kişi derecat kazanır. Demek ki negatif bir şey işlediğimizde biz bir şeyler kaybediyoruz, derecat kaybediyoruz ama karşı taraf kazanıyor kul hakkı doğduğu için. Ama bir hayırda bulunursak karşı tarafa bir fayda sağlıyoruz ve biz derecat kazanıyoruz ama öbür taraf derecat kaybetmiyor. Öyleyse bir başkasına olan davranış biçimlerimiz ya hayırdır bizim için ya da şerdir. Başka birisi için de şer işlediğimiz zaman onun derecat kazanması, hayra ulaşması söz konusu ama hayır işlediğimiz zaman şerre ulaşması söz konusu değil. Yani derecat kaybetmesi mümkün değil. Biz ona ne yaparsak yapalım, o kişi derecat kaybedemez. İlahi irade içinde, adına sünnetullah dediğimiz Allah'ın ilahi kompütürü, külli irade içinde, bizlerin iradesi olan cüz'i irade içinde, hepsi için aynı şey söz konusudur. Hiçbir irade bir başkasına yaptığı tesirle onun derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. İşte böyle bir dizaynda imanın standartlarına ulaştığımız zaman derecat kaybetme kazanma standartlarını Kur'an'daki esasa göre oturtmak mecburiyetindeyiz. Hayrın Allah'tan olduğuna, şerrin ise nefsimizden olduğuna iman etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bütün bunlar bir tek hedefe yönelik bir yol çizmek için bize Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Biz bütün insanlar tağutun kulu iken Allah'a kul olmak mecburiyetinde olanlarız. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet kelimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor Allah-u Teala. Başlangıçta herkes tağutun kuludur. Sahabe içinde aynı şey söz konusuydu. Sahabe ne zaman tağutun kulu olmaktan kurtuldu ve Allah'ın kulu oldu? Gelin şimdi beraberce bu noktaya ışık tutalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezî neştenevû tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar diyor Allah Teala tâguta kul iken tâguta kul olmaktan iştinâb ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve ünibi ilallahi ve enibu ilallahi. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onların tağuta kul olmaktan kurtulmalarının sebebi budur diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki tağuta kul olan sahabeyi Allah'a ulaştılar, Allah'a ulaşmayı dilediler diye Allah Teala tağuta kul olmaktan kurtarmış. Allah'a kul olmaları vücuda gelmiş. Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Öyleyse bu kulluğun birinci merhalesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağutun kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Öyleyse burası konumuzun başlangıç noktası. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve %90'dan fazlası insanların Allah'a ulaşmayı dileyebilir vasfının sahibidir. Onların hepsi Allah-u Teala tarafından seçilirler. Ve onların iradelerinden beklenir Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Allah'ın ilahi iradesi bu konuda hükmetmez. Kulların serbest iradesine dayalıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Eğer dilemezse o zaman tağutun kul olmakta ömrü boyunca devam eder. Öyleyse gördük ki burada Allah'a kul olmak söz konusu. Ve burada ilk kulluğun sahibiyiz. İlk kulluk, ilk adımı atıp Allah'a ulaşmayı dilemektir. Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler takva sahibidir ve onlar Allah'ın kuludur. Rum 31'de Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel diyor Allah Teala ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki Rum 32 onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluştururlar ve her biri ellerindekiyle ferahlanırlar. Onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmış olanların muhtevası veriliyor. Öyleyse Allah'ın kulları tek fırkada olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra ne oluyor? Allah-u Teala amir olanların iki vasfı olduğunu ve amir olanların takva sahibi olmaları hakkında halinde onlara Allah'ın furkanlar vereceği, onların günahlarını örteceği Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ey amel olanlar diyor, eğer siz takva sahibi olursanız, o zaman Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Daha sonra ise günahlarınızı mağfiret eder, sevaba çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amel olanlardan, takva sahibi olmak noktasına ulaşmıştır. Bunun manası o kişi yeniden amel olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kullukta 7 tane ameni olmak söz konusudur. 7 tane takva söz konusudur. Ama ameni olmanın bir evvelki safhası da var. Kurtuluşa ulaştırmayan bir Allah inancı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin Allah'a inancı o kişileri kurtaramıyor, Allah'a kul edemiyor, tağut'a kul olarak kalıyorlar. Sadece takva sahipleri, amel olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluş açısından birinci amel olmaya, ama amel sesi içinde ikinci defa amel olmaya ulaşmış olanlardır. Peki daha sonra ne olacak? Allah Teala ona 7 tane furkan verecek veya bu kişi tebliğe muhatap olduğu an tebliği kabul etmişse, burada bir farklı olay cereyan eder. Zamanımızda tebliğ bütün araçlardan kullanılarak, araçlardan faydalanılarak ifa olunmaktadır. Radyo, televizyonlar, uydudan yapılan yayınlar ve bunların hepsi insanların kulağına ulaşıyor. Ulaştığı zaman insanlar ilgisiz kalabilirler. O zaman Allah Teala onların hastalarıyla alakalı olan işlemler yapar veya öfkelenirler, karşı çıkarlar. O zaman onların uzuvlarıyla alakalı olan negatif faktörler, perdeler getirirler, engeller getirirler o kişiye. Ama birisini mutlaka ikinci de takip eder. Öyleyse bir kişi işittiği anda irşat makamının karşısında olmayabilir. Herhangi bir noktada işitmiştir, muhatap olmuştur. Ama bunu kabul edebilmek için belki kişinin zamana ihtiyacı vardır. Ama muhatap olduğu anda kabul asıldır. Eğer kabul yoksa o zaman uzuvlarda mutlaka işlev gerçekleştirilir. Ve uzuvlar ve hastalar üzerindeki engeller tebliğe muhatap olan kişinin muhatap olduğu an kabul etmemesi halinde harekete geçer otomatik olarak. Kabul etmesi de yine bir zamana ihtiyaç gösterebilir. O zaman zarfında kişi tebliğe muhatap olmuşsa, muhatap olduğu an kabul etmemişse engeller mutlaka
1: oluşacaktır. Uzuvlarda da, hastalarda da. Ve kabul ettiği an Allah-u Teala bütün engelleri kaldırır. Öyle bir kişi düşünelim ki muhatap olmuş, muhatap olduğunda kabul etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle bir kişi için Allah-u Teala'nın sadece bir ilavesi söz konusudur. O kişinin uzuvları ve hastaları zaten engelli değildir. Sadece kalbindeki ekinnetin alınıp kalbinde ekinnet de oluşmamıştır kişinin. Sadece kalbine ihbat konulması söz konusudur. Tek bir işlemle 7 Furkan'ın muhtevası o kişide tecelli eder ve bütün günahları kişinin gene örtülür. Allah'a kul olmuştur kişi, tağutu kul olmaktan kurtulmuştur. Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra Allah-u Teala o kişiye ulaşacaktır, kalbini Allah'a çevirecektir, göğsünü şerh edecektir, yaracaktır, göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla ulaşacaktır. Ondan sonra kalbine fazl nurlar, rahmet nurları girmeye başlayacaktır. Bunlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olacaktır. Ve huşu sahibi olduğu zaman da irşat makamına müracaat etmek için kişinin hüviyeti tamamlanacaktır. Hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala şöyle söylüyor. وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istaneyi isteyin diyor tabiatıyla. Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahipleri bu zorluktan hariçtirler. Ve diyor ki Allah Teala o huşu sahipleri için onlar huşu sahipleri hariç. Kimdir bu huşu sahipleri? Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar ve Allah'a rücu edeceklerine de, ruhlarını Allah'a ölümden sonra tekrar ruhlarının Allah'a geri döndürüleceğine de kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu insanlar Allah'tan sordukları zaman Allah onlara mutlaka üzerlerine farz olan mürşitlerini gösterir. Mürşit bütün insanların üzerine farzdır. Ve kim Allah-u Teala'dan mürşidini sormuşsa, görmüşse, ulaşmışsa Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah onu bir mürşide ulaştırmışsa o zaman burada bir sonuç doğuyor kişinin tabiiyeti. Arşı tutan melekler de oradadır. devrin imamı da oradadır. Ve eğer kişi Allah'a 10 tane, 12 tane ihsanla gelmişse, o zaman bu kişi Allah'ın tabiiyet müessesesini gerçekleştirebilecek olan bir hüviyettedir. Ve mürşidin sözlerini tekrar eden bu kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ve kalbinin içine Allah imanı yazar. Bu kişi Allah'a kul olmuştur. İkinci defa kul olmuştur. Kalbine iman yazılmıştır. Allah onun günahlarını sevaba çevirmiştir. O güne kadar biri 10 verirken biri 100 vermeye başlamıştır. Sadece 12 tane ihsanla gelenlerin başlarının üzerine gelen devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin ruhuna yevmit telakının Allah'a milaki olma gününün geldiğini söyleyerek ihtarda bulunur. Allah'a geri dönmesini vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşmasını ve oradan da Allah'a ulaşmasını emreder. Allah'a milaki olma günün geldi. Yani yolda geçireceğin 7 gök katını aşma olayının sonunda mutlaka Allah'a ulaşması gerektiği kendisine söylenir. Ruh vücudu terk eder. İşte Nebi 38'deki tabiiyet olayından sonra ki devrin imamı o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrildiğini söyler ve sevap söylenmiş olur bu kişiye. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, bir sonraki ayet-i kerimesi Zalikel yevmül hakka femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Bu sırat-ı müstakimdir. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meaf olur diyor Allah-u Teala. Sığınak olur.

hangi ölçüde gerçek olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'ya diyoruz ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü Allah'a ulaşmayı dileme günü. İyyake na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse neymiş? Eğer bizim irademizle oluşacak olan bir olgu varsa bu mutlaka sadece Allah'a kul olmaktır. Öyleyse biz istesek de istemesek de daha evvel anlattığımız gibi başlangıçta hepimiz tağutun kulu olarak dünyaya geliriz ve tağutun kulu olmaktan ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtuluruz. Bu birinci defa Allah'a kul olmaktır. Allah bizi niçin yaratmış diye bakıyoruz. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime وَمَا حَلَكَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şeyin için değil, bize kul olmaları için yarattık diyor. Allah'a kul olsunlar diye yarattık diyor. Hepimiz bir tek maksat için yaratılmışız. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak da Allah'a ibadet etmek de aynı kökten gelir. Bunun için bu iki kelime birbirine hep karıştırılır. Abd, abid, abidun, ibadi kelimeleri hep birbirine karıştırılırlar. Oysa ki nerede ibadet varsa orada kulluğun vazifesi söz konusudur. Nerede kul olmak varsa o zaman kulluğun vasfı söz konusudur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde de Allah bana ibadet etsinler diye değil, bana kul olsunlar diye yarattım diyor ki bu Kur'an'ın mutluluk felsefesinin de tam rüknüdür. Neden öyle? Çünkü insanların mutluluğu Allah'a kul olma derecelerine dayalı olarak giderek artıyor. İşte sıfır mutluluktaki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutluluğa ilk adımını atıyor. Birinci kulluk, mürşidine tabi oluyor. İkinci kulluk.

İşte tabiyet, tabiyetin arkasından gelen kulluk, Allah'a kişinin kul olması. Ne diyor Allah Teala? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elam ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Diyor ki Allah Teala, ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Tağuta, şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanızı, bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. İşte burası kişinin ruhunun sırat-ı müstakime adım attığı, yani

vücudundan ayrılıp ilk sebille Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime adım attığı yerdir. Burada Allah Teala özellikle sırat-ı müstakim kelimesini kullanıyor. Yani sırat-ı müstakim burada başlar diyor. Burada tabiiyet vardır. Tabiiyet söz konusudur. Ne diyordu Allah Teala? Alallahu kasdü sebil, sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Böylece ilk sebil tabi olunan mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının bulunduğu dergaha kadar giren ilk sebildir. Burası Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Dört sebilden oluşur. İki yatay, iki dikey sebil. Burada bir muhteva var. Bu sırat-ı müstakime ulaştığımız yer mürşidimize tabi olduğumuz noktadır. Burası ikinci kulluktur. Sonra yolumuza devam ediyoruz ve zikir yapmaya başlıyoruz. Zikir yaptıkça nefsimizin kalbinde nurlar birikiyor. İlk %7 nur birikiminde Allah kalbimize iman yazmıştır. Bu iman yazısının etrafında fazıllar birikiyor. Rahmetse %2 oranında zaten girmişti kalbimize. Gelen fazların ilk %7'sinde ruhumuz birinci gökatına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde göğün 7. katına ulaşıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçiyoruz. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 3. merhaledir. 3. kulluktur. İşte Allah Teala bu hususu ruhumuzun Allah'a ulaştığı kesimi açıklığa kavuşturmuş. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri diyor ki: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi bethuli cenneti. Diyor ki Allah Teala: Ey mutmain olan nefs, üçüncü kademelik nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Mutmain olan nefs, dördüncü kademelik nefs, Allah'tan razı ol, beşinci kademeye ulaş diyor, beşinci gök katına. Allah'ın rızasını kazan, altıncı gök katına ulaş diyor. Ruha sesleniyor Allah Teala: İrci ila Rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Ve fizik vücuduna hitap ediyor, kullarımın arasına gir. İşte ruhu Allah'a ulaşan kişinin yeni kazandığı kulluk buradaki kulluktur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve yeni bir kulluğun sahibi olmuştur kişi. Birinci yatay sebil, sonra tarik-i müstakim, yedi gök katını aşan dikey yol, sonra yedi tane yatay alem geçiş, ikinci yatay sebil ve sitret-i müntahadan Allah'a ulaştıran İkinci dikey sebil. İki yatay, iki dikey, dört sebilden ulaşıyor. Yedi tane gök katını aşıran sebilin adı ise tarik-i müstakim. Hepsi bitip de Allah'a ulaştığınız zaman yeni bir kulluk söz konusudur. Allah'a ulaşanların, erenlerin kulluğu. Bu erenlerin arasına gir manasına giriyor. Fethuli fi ibadî, kullarımın arasına gir ifadesi. Ve cennetime gir, burası üçüncü kat cennettir. Peki bütün sahabe bir evvelkinde ihtiva etsin konu, mürşitlerine ulaşmışlar mı? Hepsi kainatın en büyük mürşitlerine ulaşmışlar.
Allah Teala açık bir şekilde Fetih 10'da bunu söylüyor. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onların ellerinin üzerinde tabi oldukları zaman Allah'ın eli vardı. Sonra da bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi Allah'a vasıl olmuş. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler. Sonra olay ne? Bu noktadan itibaren kişi zikrini arttıracaktır ve Ullelbab ilk aşamada fena fillah makamını aşacaktır. Sonra beka makamını aşacaktır. Sonra züht makamını aşacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman kişi muhsinler kulluğuna ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kulluğu. Burası dördüncü defa Allah'a kul olma noktasına ulaşmaktır. Bütün sahabe ulaşmışlar mı? Allah Teala Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki Habibim, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe veçlerini Allah'a teslim etmişler. Bu noktadaki kulluk fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin kulluğu. Onlar muhsinler olarak Allah'a kul olanlardır. Kimdir muhsin? Allah'a fizik vücudunu teslim edenler. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır? İşte buradaki kulluk dördüncü kulluktur. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu nokta. Sonra nefsin teslimi geliyor. Kişi daimi zikre ulaşıyor ve nefsini Allah'a teslim ediyor. Buradaki kulluk nefsin teslimine ait olan bir seviye gösteriyor. Kişi evvela 7 kat yerlerin melekutunu görüyor. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Sonra 7 kat göklerin melekutunu görüyor. Ve en son sitetin müntahayı görüyor. Ve bu noktada nefsi de Allah'a teslim oluyor. Nefsin teslim olduğu noktadaki kulluk. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş mu? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de onu söylüyor. Onlar diyor li'ulilbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de
Allah'ı zikredenlerdir kimler? Kulliler, mabkullar, onlar için sadece daimi olarak Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve bundan sonraki merhalede irşada ulaşmak söz konusu. Burası 6. kulluk ve bütün sahabenin oraya da ulaştığını Allah Teala beyan ediyor. Hücurat 7'de Allah Teala diyor ki ey sahabe alınızda Allah'ın Resulü var. O size itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Tüm sahabe irşada ulaşmışlar. Burada yeni bir kulluk söz konusudur. İrşada ulaşanların kulluğu. Ve neticede iradenin teslimiyle oluşan son kulluk, bütün sahabenin irşat makamına ulaşmasıyla noktalanan bir olayla karşı karşıyayız. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. Tabi'in onlara tabi olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu gerçeği söylüyor. O sabıkun el-evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacire İhsan'la tabi olanlardan diyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Çünkü onlar Fevz-i Azim'in sahibi olan Allah'ın kulları. İşte burası 7. ve son kulluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet daha inşallah burada tamamlanıyor. 7 safhada 7 tane kul olmak, 7 defa amin olmak, 7 defa Allah'a kul olmak ve en üstün kulluğa hakka tukati takvanın sahibi olarak ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün
görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasere vaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı, kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur. Ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun, diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı. Ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne, buraya geleceğinize söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller, beyinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, âmenû olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kâfirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi. Size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve âmenû olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ''Ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim, bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim, benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi?
Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyyeneler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar
boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de

edenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı. Ve ona döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse, bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle

mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece O'na, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayan mutlunun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olan içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutlular çeviren kesinlikle odur.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 55. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ semî'ül lagve râdu anha anhu ve kâlu lena amaluna ve lehum amalukum. Selamun aleykum. La nebtegil cahilin. Ve izâ semî'u ve işittikleri zaman el-lagve boş söz aradı, yüz çevirdiler anhu ondan ve kâlu ve dediler lena bize amaluna bizim amellerimiz ve lekum ve lekum size sizin için yani size selamün amalukum sizin amelleriniz, selamın selam olsun aleyküm üzerinize. La nebtegî istemeyiz el cahilin cahilleri. Kimdi bunlar? Bunlar da sahabe gibi bir durumda olan, sahabeyle aynı hayatı yaşayan ama Hristiyanların içinde yaşayan, Hristiyanlarla birlikte olan, aslında Hristiyanlığın da aslının İslam olduğunu ispat eden grup bunlar. O Kasas suresinin 53, 54, 55. ayet-i kerimeleri bu konuda 52 de dahil diyor ki kendilerine kitap verilenler onlardan da Kur'an'a iman edenler var diyor Allah-u Teala. Kasas 52'de 53'te de diyor, Rabbinizden haktır. Bu Rabbimizden, bu Kur'an-ı Kerim haktır. Biz ondan önce, yani Kur'an-ı Kerim indirilmeden önce Allah'a teslim olanlardık. Yani biz zaten ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmişiz. Ve siz de, size indirilen Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi söylüyor. Bizim teslimimizi söylüyor diyor. Hristiyanların içinde küçük grup her kavmin içinde her dinin içinde küçük gruplar var sevgili kardeşlerim. Bugün de yaşamaya devam ediyorlar. Biz de İslam'ın içinde bu küçük gruplardan biriyiz. İslam'ı yaşayanlar. Ne yazık ki Kur'an'daki İslam artık İslam aleminin çok büyük bir kısmınca yaşanmıyor. İslam unutulmuş. İslam kavmi Kur'an'dan yüz çevirmiş. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler. Ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Bu insanlar da görüyorsunuz, sahabe içinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Sahabe ne yapmışsa, bunlar da aynı şeyi yapıyorlar. Ve Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tehdi men ahbebte ve lakin Allah'a yehdi men yeşâ ve huve a'lemu bil muhtedîn. İnneke muhakkak ki sen la tehdi hidayete erdiremezsin. Men ahbebte, sevdiğin kimseyi
Velakinne Allah'e ve ancak Allah yehdi hidayete erdirir. Men kimseyi yeşayı dilediği kişiyi, dilediği kişiyi ve hüve ve o alemu en iyi bilendir. Bi el muhtedin, bil muhtedin hidayete erenler. Diyor ki Allah Teala muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Öyleyse hidayete erdiren Allah'tır. Ama Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayetteki nur gibi size de sizin aranızdan Allah Teala bir Resul, Nebi Resul aranızda hayata getirdi, bahsetti. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye, size daha bilmediğiniz hikmetin ötesindekileri öğretsin diye. Öyleyse sizin nefsinizi tezkiye etsin diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesini yapmada birinci faktör devrin imamıdır. Çünkü devrin imamının kişinin başının üzerine ulaşmasıyla Allah Teala o kişinin kalbinin içindeki kalbinin içine imanı yazıyor. Bu muhteva oluşmasa kişiyi devrin imamı hidayete erdiremez. Hidayete erdiren asıl Allah'tır. Ama dikkat edin ki Allah'ın bu ayette muradı başka. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Çünkü hidayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde değil. Hidayet, hidayete ermek isteyenin elinde. Amcası hidayete ermeyi isteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu mutlaka hidayete erdirirdi. Ama istemeyeni peygamber hidayete erdiremez. Peygamber dahi hidayete erdiremez. Hiç kimse Allah'laşmayı dilemeyen bir kimseyi hidayete erdiremez. Hidayete erdiren Allah'tır. Devrin imamının dışındaki diğer mürşitler hepsi sadece birer vasıtadır. Hidayete erdirmeye vesiledir. Hidayet mutlak olarak bir talep meselesidir. İradi yapı mutlaka devreye girmelidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde hidayete eremez. Allah razı olsun. Ve Kasas suresi 57. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu in nette bi il hüda meake nute hat taf min ardina evelem nümekkin lehum haremen aminen yucba ileyhi semeratu kulli şeyin rızkan min ledünna ve lakinne ekserahum la yalemun. Ekalu ve dediler in eğer nettebi'ı tabi olursak uyarsak el hüda hidayet. Meake seninle beraber mütehattaf atılırız.
min ardiha ülkemizden, memleketimizden e mı mi ve lem nümekkin ve yerleşik kılmadık, sabit kılmadık. Lehüm onları haremen, harem olan, hürmet edilen, aminen emin olan yücva toplanır. İleyhi onlara semeratu ürünler, kulli şeyin her şey. Rızkan rızık olarak minnedünna katımızdan velakine ve ancak ekserehum onların çoğu la yalemun bilmiyorlar, bilmezler. Şöyle oluşuyor ifade ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Yani bunların Allah tarafından olduğunu bilmezler diyor Allah-u Teala. Eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, yani hidayet üzere olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Hidayet müessesesine bir ayetle yeniden bakalım. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah alemler 73 inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 127'de buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Neyse hidayete tabi olmak Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor. Allah Teala onları emin bir beldede yaşattığı halde ve Allah'a hidayeti emrettiği halde onlar hidayetten kaçıyorlar. Kasas suresi 58. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve kem ehlekna min kariyetin batırat ma'i şeteha fe tilke mesaki nuhum lem tusken min badihim illa kalila ve kunna nahnul varisin. Ve kem kaç adet nice ehlekna halak ettik min kariyetin ülkeden batırat azıp şükretmedi maişeteha onun geçimi fe o zaman işte tilke bu mesakinuhum onların meskenleri lem tusken iskan edilmedi oturulmadı min badihim onlardan sonra illa ancak den başka kalilen az. Akunna ve biz olduk. Nahnu biz el varisin varis olanlar. Ve maaşetlerine azarak şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik.

azarak maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar onların meskenleri. Onlardan sonra az bir süre hariç iskan edilmedi.